ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız

0: İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da illa yazar, şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir. Ahiret yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, dikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerinin kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben. Hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptınız siz. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin diğer nüveleri olduğu için yani bizler onun o yüce isimlerini den birer nüveleri var bizde. Hı hı. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolinde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardında haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
0: Evet.
1: Ne bileyim, işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
0: Evet.
1: Yani bunun gibi hatta tabii benim memleketimden Sakarya gelenim ben. Mona Rosa Siyah Güller, Ak Güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Bunlar benim gözümde birer üstaddır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Bu konuda bu.
0: Yani eyvallah. Başka... Eyvallah. Peki hocam, yazmayla

0: Ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
1: Evet.
0: İlk yazınız nesir miydi?
1: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz. İçinden yani bir cümle var yani. Bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma. Yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabın bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönüyor. Bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım. Büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi buna dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şokluyorsunuz ama
0: evet.
1: İşte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ile 40 yaşında hasta olursam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlarda, yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 4 kere okudum, ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum, bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Ben defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpta baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bir şey, yani tam o ara zaten kullanma fısıldı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
0: Rahatsızlık neydi hocam?
1: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser testi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malik mezotelyoma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
0: Evet.
1: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladı. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
0: Evet.
1: Bu tabii bu süreçte dediğim gibi benim ölüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabrı ve direnci veren, harika rahimi olan o Allah'ı yönetmeye çalıştım herkese. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. O dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye ya bu kanser olmuş denemiyordu.
0: Evet.
1: Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir ettirdim, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dualım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu bükken yüzünden bana bu şifayı verdi.
0: Evet, evet.
1: Sonra çok dediğim gibi çok dua. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler.
0: Evet.
1: Yani bunlar sizi tanımadan, tanınmayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben

0: şey doğaya veriyorum. Artı hazır girdim ben. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim. Çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim. Yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte, mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani, Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsak sıkıntı yok. Evet, efendime söyleyeyim, İmam-ı Gazaya ne der mesela, işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik, bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayanmak, saye sarılmak, hikmete ram olmak değil mi hocam?
0: Eyvallah, aynen öyle.
1: Yani
0: aynen öyle.
1: Bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor.
1: Evet.
0: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki, yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hafta sonra değil, ya da bir, direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun süreçli bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki, ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam? Hani aynen bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
0: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti. Yani bir konuda sınanmamışsanız o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez. Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
1: Evet.
0: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tarihlerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
0: Aynen. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben bunları yazmaya başladım. Sonradan bunları PDF haline getirdik. Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturdum. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği de dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var. Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
1: Evet.
0: Sağ olsun, kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey, değişiklikler yaptı, bazılarını attık. Hatta biraz da dinlemedim yani, şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasına girecek bir kitap yazmış.

0: Oh, maşallah.
1: Ama biz ilk heyecan kitabı yani %70-80 onu dinledik ama dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hak veriyorum hocama. Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
0: Evet. Kitabın yazım hikayesi böyle hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
1: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım. Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim. Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım. Ne bileyim onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım. Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm. Çünkü ya, bu kitabı inanır mısınız ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı. Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm. Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu. Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı. Dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim. İnanın çok rahatladım dedi. Yani
0: Ya ne güzel.
1: sonra bir tanesi yazdı. Ya ben akşam kitabı elime aldım öyle bir akıştı ki gece dedi 1'e 2'ye kadar okudum bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum sabah namazına kaldırdım dedi. Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece şu iki kişinin yorumu dahi benim için bu kitabı basmama yeter.
0: Evet hocam.
1: Ha, tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara ihtiyaç olanlara yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden yani böyle soruları soran insanların kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu ya.
0: Evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
1: Tamam hocam, sağ olun.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana

0: nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap.
1: Hı hı.
0: Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebilirsin.
1: Evet.
0: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk var.
1: Hı hı.
0: Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini.
1: Evet.
0: Bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sahih bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini. Ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür.
1: Hı hı.
0: Sonra iki ay ömür böyle acı kusturan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
1: Evet.
0: Hani neden ben sorusundan yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye.
1: Hı hı.
0: İşte zorlukla gelen kolaylığı. Yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten. Elem Neşrah'la bitiyor.
1: Hmm.
0: Sanki yani İnşirah Suresini bilirsiniz.
1: Evet.
0: İnşirah Suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı. O acının içindeki rahmeti. O ve şükrün yani şu yaptığımız o şükür dönüştürdüğünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil ruhta başlar.
1: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam
0: evet.
1: Mesela evet. Şöyle bir şey sorsam bir ara soru. Şimdi evet. Hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi aha. Tabii ki de şifa Allah'tan yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama evet. Şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amacı tabii ki de soracağım ama bu kitabı aha. Yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
0: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyat yapar ama sonra bekler, bir nekaat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Hı hı. Yani ameliyat yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
1: Evet.
0: Bu 3-5 gün daha bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
1: Amin.
0: Yani biz orada tabii ki vesile doktor şu bu vesile ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
1: Evet.
0: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl nereye gideceğini ne yapacağını hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
1: Hı hı.
0: Ama sonradan baktık kalem var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap çok güzel dedi.
1: Evet.
0: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
1: Hı hı.
0: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten hı hı. Çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş ama öyle diyoruz da yarın için seninle garantisi yok. Yarın da
1: tabii ki.
0: Yani bu musibete düşmüş olursun ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü iki ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani bir kayıp. Hı hı.

0: işte böyle görünmeyen bazı savaşlar var.
1: Hı.
0: Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak?
1: Hı.
0: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metheder ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
0: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın
1: Hı.
0: benim manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğunu inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum.
1: Hı.
0: Bu direkler biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıklarla denerizler.
1: Evet.
0: Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler.
1: Hı.
0: İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır da. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız. Ve
1: Evet.
0: dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim. Camdan bir komando askerler saymış 32 tane operasyon.
1: Hı.
0: Hep şöyle dua ettim. Allah'ım bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama imtihan bu ya. İşte on başımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin.
1: Hı.
0: Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmündedir der.
1: Evet.
0: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor.
1: Hı.
0: Ne güzel, ne güzel bir müjde. O
1: Evet.
0: yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçer. Bu ölüm korkusu sıra ayrılık korkusudur da.
1: Evet.
0: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtıcı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama
1: Hı.
0: kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor, bilmiyor diye.
1: Evet.
0: Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
1: Evet.
0: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya. Orada Peygamber Efendimiz var. Orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok seviyor. Hatta insan ilerleyen yaşlarda yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun.
1: Hı.
0: Bu dünyada tanıdığı azalmıştır. Yani
1: Evet.
0: daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır. Öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı. Yani
1: Evet.
0: imanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek, değil mi hocam?
0: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak
1: Hı.
0: efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama
1: Hı.
0: iman olmak kaydıyla. Yani
1: Tabii.
0: imanınız
1: İman.
0: yoksa yoksa helal
1: Evet.
0: olsun. Yani
1: Peki hocam
0: olabilir.
1: şöyle devam edelim isterseniz.
0: Buyurun.
1: Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan

0: demirci arasında ne gibi farklar var?
1: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle, yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim mi? Hastalık 40'ta geldi.
0: Hı hı.
1: Ben 30 yaşından önce çok farklıydım.
0: Hı hı.
1: Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan.
0: Hı hı.
1: Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum. Saygı tutmayayım.
0: Tabii tabii tabii ki.
1: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim, kendimce çok da gözüm yükseklerde değil, ulaşabileceğim her şeye, yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın mesnevisini okudum. 2000 sayfa.
0: Hmm.
1: Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 1 sayfa okuyup gece yatıp evet buldum dediğim o mesleği çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Hoca'nın.
0: Hı hı.
1: O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum.
0: Evet.
1: Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu Hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye, başka bir şeye gerek yok.
0: Hı hı.
1: Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane, bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
0: Yani evet.
1: Ben bunu gördüm.
0: Evet, evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
1: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi, hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor.
0: Hı hı.
1: Yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları. Belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
0: Evet.
1: Ama sordum, dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
0: Tabii.
1: Böyle bir şey değil, hayatının bir kesitini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman diyelim dedi. Roman diyoruz yani.
0: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
1: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım.
0: Hı hı.
1: Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
0: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınız yazdığınız için evet, gerçek bir eser. Peki hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
1: Evet, yani hayat bazen insana durmasını öğretiyor.
0: Hı-hı.
1: Yani öyle çalış çalış nereye kadar?
0: Hı-hı.
1: Veya bu dünya, yani bir sürü şey, her şey eskiyor, her şey fani.
0: Evet.
1: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Hani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
0: Evet.
1: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyurun hocam.
1: Yani ben hastalık, yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişti. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki o muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
0: Evet.
1: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
0: Evet, manevi tabii, anlamda değil mi hocam?
1: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata işte kemoterapi

0: sınıf tedavisine kadar. Geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani o içindeki o tereddütlü, korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğum bir dinamikçiye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlara teslim olmaya eller yukarıda ne der ya? Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim değil, çaresizlik değil. Yani evet. En güçlü duruş. Siz evet. Bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman, yani hatta şey der, kim İmam-ı Gazali, yani kul her şeyi bıraktığında değil, her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu. Hı hı. Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, yani Mevlam görelim neylerse güzel eller deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi. Hı-hı. Ayrıca çok da kıymetlisiniz. Bu konuda boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı hareket olurlar. Sağ olun, var mı?
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın

bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ile vazifeli olduğunu düşünürsek

Dedir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle, daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi, kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş: ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar, gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icabet denir. Çünkü onlar kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmişlerdir. Dolayısıyla icabet etmiş olanlar ümmeti icabet olarak ifade edilirken, iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk hitabını hatırlayacak olursak, ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş: ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır. Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike halkı gizlice davet etmişti ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce

Bu 7 mücahit açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve annesi, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz, Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir halası Hazreti Atike ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'ye ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır. Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor. İnsanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim. Ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, 4 tane taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve aralarından en güzel buldukları 4. taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm, devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala seni ne ile gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslamiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada

da yanında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ebubekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca sen şu gününde bunu yapamazsın. Benim yanımda kalamazsın. Benim durumumu, Allah'tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl kötü ve katı davrandıklarını görmüyor musun dedi. Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye Mekke'de bir zat senin dediğin gibi La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle. Benim için bilgi edin ve haberi bana getir dedim. Kardeşim Üneys Mekke'ye kadar gitti. Onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor dedi. Üneys şair kişilerdendi ve şöyle devam etti. Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır. Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir dedi. Ben kardeşim Üneys'ten daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneys olur fakat sen Mekke halkından sakın çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar dedi. Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim, elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum, başkasından sormayı da uygun bulmuyordum ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor, sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme git. Eğer ki ben geçip gidersem sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir dedi. O gitti ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince ben Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra sen insanları nelere davet ediyorsun diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma
şehadet etmiştir.

bana İslamiyet'i nasıl Müslüman olunacağını söyler misin dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön buyurdu. Ya Resulullah, ben dinimi burada açıklamak istiyorum dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum buyurdu. Ya Resulullah, ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da onların arasında bunu, İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim diyerek, Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp, yüksek bir sesle, ey Kureyş cemaati, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler, bu adam ne yaptığını sanıyor. Kalkın onun üzerine yürüyün diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişip üzerime kapandı ve onlara, siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz şu an. Onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati, sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz? Diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler, başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce, ben seni men etmemiş miydim buyurdu. Ya Resulallah, bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum. Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin? İstediğini emret dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine yurduna dön buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen, şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp

rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allahu Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik olduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı kendisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona, "Ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz," dediler. Bunun üzerine Ebu Talib onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyş'i müşrik ulularının büyüklerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperesttiler. Yani babalarından, atalarından gördükleri bu idi. Ataları İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın tevhid mabedi olan Kabe, çevresine dikilen 360 putla puthaneye çevrilmişti. Kureyşlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken, çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesi ile Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kâbe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı. İçlerine

sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur. Sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en azılarından olan Ebu Leheb, ''Ey Muhammed, ben sana iman eder Müslüman olursam bana ne verilir?'' diye sormuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ''Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir.'' buyurmuştu. Ebu Leheb, ''Onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı?'' diye sormuş. Efendimiz de ''Daha ne istersin?'' buyurunca Ebu Leheb, ''Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun.'' demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar ara buluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız demişti. İçten içe aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediklerini kabul ediyorlardı ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube der ki ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e ey hakemin babası gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim dedi. Ebu Cehil, ''Ya Muhammed sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim, sana tabi olurdum.'' dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek, ''Vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat Kusay oğulları, Kabe'nin hicabe hizmeti, açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı. Kur'an inecekse eğer ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi. Nitekim Velid bin Mughire, ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama bana Kur'an oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da iyi biliniz ki Allah size adaleti, İhsanı akrabaya vermeyi emir eder ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. Meali ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire bunu bana bir daha oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü

Vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire, vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşriklerin, Kureyşlerin tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı gelmekte. İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının sebebi neticesiydi. Rabbimiz Teala kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin hükümlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenerek, onun güzel ahlakıyla mezc ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

0: في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışı

0: namazında salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullama gafala an zikrihil gafilun.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi ve rıza'i vel kerame.
0: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih. وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطِ لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.
1: Allahümme afzal ma

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenkati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

0: جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

0: nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî mele'te kalbehu min celalike ve aynehu min cemalik. فأصبح فرحا

0: zalik.
1: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakiz zeytuni ve cemii's simar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

0: rahmetih.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, Nebi ve Resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: يَا لِطُرْقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلَاةً لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيدِ.
1: Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: تنحصر عددا.
1: Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'ah.
0: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusul zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihis salikin ala menhecihil kavim.
0: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen

0: لما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: اللهم İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. أفضل

0: صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, âline, gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ وَاَفْوَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عليه أفضل

Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü,

Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i âlâda, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Rabia, Leyla Semiz. İlmim arttıkça kendimi beğenmişliğim de artıyordu. Bir şey oluyorum zannederken sıfıra düştüğümü göremiyordum. Abarttıkça abartmıştım. Hala tasavvuftan zerre haberim yoktu. Öylesine korkuyordum ki günaha girmekten, evden kesinlikle çıkmıyordum. Kendimi eve kapamıştım ve kimsenin gelmesini istemiyordum. Çünkü gelenler de sokabilirdi beni günaha. Evle ilgilenmiyordum. Namaz kılmaktan bacaklarıma sancılar giriyordu. Uykusuzluktan gözlerimin altı morarmıştı. Bakımsızdım. Evin içinde bile tam namaza hazır tesettürle geziyordum. Ailemdekilere kızıyordum. Açık saçık geziyorlar diye. Kimse gelmiyordu artık bize. Yobaz diyorlardı bana. Daha dün kendisi bizden beter geziyordu, şimdi de ahkam kesiyor. Komşular ukala diyordu. Her şeyi duyuyordum ama kulaklarımı tıkamıştım. Kendime bile. Bir akşam namazı kılıp rabıta yapmaya başladım. Bu arada rabıta iyiden iyiye saçma gelmeye başlamıştı. Bu yapacağım da son rabıtaydı. Karar almıştım kendi kendime. Gözlerimi kapadım, karanlıklarda kaldım yine tabii. Sabırla oturmaya devam ettim. Birden keskin ve parlak bir ışık her yeri kapladı. Gözlerimi açmak istedim, açılmadı. Sanki gözlerime zamk sürülmüştü. Bir an panikledim, sonra sakinleştim.

müthiş bir ışıkla beraber başımdan aşağı beyaz halkalar geçmeye başladı. İçime bir soğukluk doldu. Etrafı sis kapladı. Sonra yavaş yavaş açıldı sis. Karşımda cübbeli ve sarıklı iki zat belirdi. Sonra görüntü bulanıklaştı ve tamamen kayboldu. Gözlerim açıldı. Korkmamış, sadece şaşırmıştım. Bu da neydi böyle? Beynim oyunlar oynuyor olmalıydı. Psikoloji kitaplarında çok okumuştum, hayal görmüştüm. Halüsinasyon veya sanrı deniyordu. Yorgundum, uykusuzdum. Böyle şeyler görmem doğaldı. Kendi kendime güldüm. Namaz kılmaktan bacaklarım da sancı, uykusuzluktan da beynimde sanrı oluştu, dedim. Umursamadım bile. Ertesi gün çoktan unutmuştum. Tarikat arkadaşlarım gelmişti. Nerelerdeydim, aylardır evde hapis ne yapıyordum? Gelmeye de çekiniyorlarmış ama olsun gidip görelim demişler. Çekine çekine konuşmaya başladılar. Ayşeciğim görüşemiyoruz hiç ya, Sofilerle kalkıp gidelim dedik. Sofi denmiyor ona, Sufi deniyor. Ayrıca velilere deniyor. Hayırdır, hepiniz veli mi oldunuz? Yok canım, ha Sofi, ha Sufi ne fark eder ki? Sen de bizim Sofi kardeşimizsin. Kardeşiniz olabilirim ama Sofi demeyin bana. Veli değilim ben. O kadar aksi aksi konuşuyordum ki birbirlerinin yüzüne baktılar. Bunlar değil miydi beni kınayıp sağda solda konuşan, şeyhimize inanmıyor, uzak durun sizi de ikna eder, şeytan kaplamış bunu diyen. İşte yine beni günaha sokuyorlardı. Nereden geldiler sanki? Birden önüme bir resim koydular. 7-8 tane adam yan yana dizilmiş, ellerinde güller var. Ortadaki ikisini hemen tanıdım. Yüzüm uğradığım şoktan kıpkırmızı oldu. Toparladım hemen kendimi. Ne diye verdiniz bu resmi? Dedim. Sen merak etmiyor muydun kim bu şeyhler diye? Biz de resimlerini getirdik sana. Gerçi eski bir resim bu. Ortadaki şeyhimiz vefat etti. Rabia Hoca'nın mürşidiymiş. Bu şimdiki şeyhimiz. Bak, iyi bak. Onun resmi bile tesir eder insana. Nasıl yüzün kızardı ama görmedik sanma, dedi. Resimler insanın kim olduğunu anlatmaz. Hem yüzüm başka şeyden değişti. Sandığınız gibi çarpılmadım yani, dedim. Yine sinir oldular bana. Az bir şey daha oturup gittiler. Hakkımdaki fikirleri değişsin de istemedim. Benim hakkımdaki konuşmaları canımı yakmıştı. Bundan bir halt olmaz, o şaşırmış, diyorlardı. Ben de yalancı çıkartmadım onları. Zaten umurumda da değillerdi şu anda. Kafam meşguldü. Çünkü şiddetle Rabia Hoca'yı görme arzusu duyuyordum. Rabia Hoca'nın kapısındaydım, tereddüt içinde. Haber falan vermemiş, ayaklarıma uyup kendimi kapısında bulmuştum. Bir müddet bekledim kapıda. Dönüp birkaç basamak indim. Sonra ani bir kararla çıkıp zili çaldım. Kapı birden açıldı. Rabia Hoca karşımda gülümseyerek bana bakıyordu. Bekliyormuş hissine kapıldım. Belki camdan görmüştü geldiğimi. Sapasağlam ayakta görmek sevindirdi beni, içeri buyur etti. Adımı bile unutmamıştı. Oysa ben onu o gün unutmuştum. Çayları bu sefer ben getirdim. Kendi evimdeydim sanki, mutluluk kaplamıştı beni. Karşılıklı oturup konuşmaya başladık. Rabia Hocam, ben 3 ay önce tövbe ettim, dedim. Ne kadar güzel, Allah mübarek etsin. Nasıl oldu? Baştan sona her şeyi anlattım. Babamın duasından başlayarak hem de. Allah babanızın duasını kabul etmiş, dedi. Evet hocam, ama kafam çok karışık. Kimseyle konuşamıyorum, tenkit ediyorlar beni. Sorup öğrenmek istediğim çok şey var. Babam bir sürü kitap verdi, hepsini okudum ama olmuyor. İçimde bir şeyler eksik hocam. Okuduğum kitapları sordu, hepsini anlattım. 3 ayda bu kadar kitabı okumam şaşırttı onu. Bu ne güzel bir alışkanlık. Demek Allah sizi ilim yolundan ilerletecek inşallah. Yalnız kafanızdaki sorular nedir, neye takıldınız? Bir çırpıda anlatıverdim her şeyi. Bu çağda şeyhlere inanmadığımı, Nakşibendiliğin nerelerden geldiğini ve ne gerek olduğunu, tarikatın amacını ve boyutunu. Aklımda ne varsa sordum, yorum ve fikirlerimi katarak. Ses etmeden, gülümseyerek dinledi beni. Sonra ona şimdiki halimden bahsettim, korkularımı, güvensizliğimi anlattım. Keşke doğmasaydım, diye de ekledim. İyi ki doğmuşsun kızım, niye öyle konuşuyorsun? Kimse sebepsiz yaratılmaz Ayşe. Hem bizler senden ileride çok yararlanacağız belki. Ne yararı hocam, korkudan ölüyorum ben. Kendime hayrım yok, eşimle bile aram açık. Yaşamak bile istemiyorum ki. Bir an önce ölsem de daha fazla günaha batmasam keşke. Nasıl bu kadar ümitsizliğe düştün? Oysa bir sürü kitap okumuşsun, sabahlara kadar ibadet ediyorsun, oruçlu geziyorsun. Huzurlu olman gerekmez mi Ayşe? Her şeyi sevdiğimden değil hocam, korkudan yapıyorum. Kabir, cehennem,

Allah'ın azabı. Yoksa ben de sevgi mi eksik ne? Lafı öyle güzel getirmişti, öyle güzel bağlamıştı ki daha o demeden ben hemen anlamıştım. Heyecanla atladım. Bende aşk yok hocam, aşk yok. Aynen öyle. Bak ne güzel anladın. Konuşmak işe yaradı. Peki hocam bu aşkı nerede ve nasıl bulacağım? Tasavvufta bulacaksın. Beni çok zeki bulduğunu, bana kitaplar vereceğini, okuduktan sonra her şeyin yerine oturacağını, o zaman daha iyi anlayacağımı söyledi. Ayşe, bu kitapları oku, daha sonra sohbet ederiz. Sen kendin okumadığın sürece başkalarının dediğine inanmıyorsun sanırım. Beni gece gündüz ara, istediğin zaman gel, biz de geliriz inşallah, dedi. O sırada ikindi ezanı okundu. Beraber namaz kıldık, ondan epey önce bitti namazım. Seyretmeye başladım. Hiç acele etmeden, sanki namazdan ayrılmak istemiyormuş gibi bir hali vardı, hayran kaldım. Sonra ikimiz beraber hatme yaptık. Hayatımın en güzel, en hoş hatmesi oldu. Yerde oturup konuşmaya başladık. Tövbe ettiğin gece rüya gördün mü? Diye sordu. Gördüm hocam ama vekil diye birilerine anlatılıyormuş. Bize anlatabilirsin. Siz vekil misiniz? Evet, buyur anlat. Ama ben anlatmadan önce sormaya başladım hemen. Vekillik nedir hocam? Siz kimin vekilisiniz? Biz Seyda Hazretlerinin vekiliyiz Ayşe. Kendisi kadınlarla görüşmez. Bizimle de görüşmez tabii. Ancak çok ısrar edilirse kapı arkasından ve kendi mahremi aracılığıyla görüşür. Bulunduğu yere gidemeyenler olur. Bizler de onun vekili tayin ediliriz ve ona gidemeyenlere tarikatı biz anlatırız. Senin de bildiğin gibi el tutma olayı var. Onun eliymiş gibi biz tutuyoruz anlayacağın. Bir nevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde yetiştirdiği Suffe ashabını uzak kabilelere muallim olarak göndermesi gibi. Hocam bu el tutma işi neyin nesi? Biraz saçma geldi bana. Sen siyer kitabı okuduğunu söylemiştin az önce. Orada biat olaylarını hatırlıyorsun değil mi? Akabe'yi, Hudeybiye'yi. Hatırlıyorum hocam. Ne diyeceğinizi de anladım ama o peygamberdi ve insanlar yeni bir dine giriyordu. Müslüman oluyorlardı. Biz zaten Müslümanız. Başka bir dine girmiyoruz ki. Kaçırdığın bir nokta var Ayşe. İnsanlar Müslüman olurken aynı zamanda da Peygamber Efendimiz'i şahit tutarak bazı günahlar için bir daha yapmayacaklarına söz veriyorlardı. Ne yani hocam? Biz de onu mu Allah'a şahit gösteriyoruz? Bu ne büyük sorumluluk omuzlarına aldı? Onca insanın yükünün altından nasıl kalkıyor? Aman Allah'ım! Ben daha kendi yükümü kaldıramadım. Onlar Allah'ın dostları Ayşe. Bu yüzden Allah hep yar ve yardımcılarıdır onların. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz, diyor. İşte bizim yapmaya çalıştığımız da bu, kurtuluşa ermek. Onların yolunu takip ederek Allah'a ulaşmak. Peki hocam, onların Allah dostu olduğunu nereden biliyoruz? Allah'ın onlara bahşettiği bazı özellikler vardır. Tabii ki herkes veli olamaz, insanları yetiştirip eğitemez. Bu alametleri ve onlara verilen özel hikmetleri sana verdiğim kitaplarda bulacaksın. Ayağa kalktım, hava kararıyordu. Çocuklar gelecekti okuldan. Aceleyle, ''Hocam siz bana kitapları verin, şimdi eve gitmeliyim. Rüyamı ve rabıtada gördüğümü telefonda anlatırım size. Gerçi rabıtadaki halüsinasyondu ama sonra da resmi görünce acaba'' dedim. Neyse, kesin beynim uydurmuştur. Anlamsız bir ifadeyle bakıyordu yüzüme, ne dediğimi anlamıyordu tabii. Bense her zamanki gibi kendi kendime konuşuyor, sesli düşünüyordum. Öptüm onu, vedalaştım. Yolda başka şeyler düşünüyordum. Bu kadın benim her şeyim olacaktı, öyle de oldu.''

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Hani sözlerin pek de yalan değil. Yanlış olan tarafı paşalara, beylere, bu pehlivanları bizim sattığımızdır. Onlar bizden pehlivan isterler. Biz de tavsiye ederiz, o kadar.
1: Elbette. Onlara kendilerini memnun edecek bir pehlivan gördüğünüz zaman bir bahşiş alırsınız. Hı?
0: Bu sözler Cazgır'ı her nedense sinirlendirmişti. Bu ne biçim söz bu? Bizi esir satıcıya benzetirsin. Esir değil ki bunlar. Yerleştikleri konaklarda da zincire falan vurulmazlar. Canları istedikleri anda oradan çıkmak, ayrılmak ellerinde. Hadi Osman Pehlivan, vakit kaybetmeyelim boş yere.

0: beraberce kahveden çıktılar. Sirkeci'ye inerek Osman Pehlivan'ın kaldığı otele uğradılar. Osman Pehlivan hesabını kesti. Kısmetini ve içinde elbise ve çamaşırlarının bulunduğu, bavulunu aldığı bir kayığa bindiler. Yarım saat sonra Reşat Paşa'nın yalısına yanaşmış bulunuyorlardı. Reşat Paşa konaktaydı. Hemen cazgırla pamukçulu Osman Pehlivan'ı kabul etti. Genç pehlivanı uzun boylu övdü. Odasını bile daha önceden hazırlatmış bulunuyordu. Sonra birdenbire cazgıra döndü.
1: Sen Muharrem Pehlivan'ı tanırsın değil mi?
0: Hangi Muharrem Pehlivan paşam?
1: Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın pehlivanı.
0: Tanımaz olur muyum? Çok iyi tanırım.
1: Bizim Osman Pehlivan'ı yenebilir mi?
0: Öyle bir soru sordunuz ki benim için buna cevap vermek çok zordur. Muharrem Pehlivan iyi pehlivandır ama Osman Pehlivan da ondan geri kalmaz. Ben bu güreşi ortada görürüm.
1: Celaleddin Paşa

Osman pehlivanı 5 dakikada yenebileceğini söylüyor. Buna imkan yok paşam. Şunları bir akşam karşılaştıralım, ne dersin? Fena olmaz, ancak bu güreş için Osman

0: bir hafta içinde güzelce yetişir. Sen gösterir misin ona bu bilmediği oyunları?
1: Emredersiniz.
0: Öyleyse hemen işe koyulun. Haftaya Ramazan giriyor. İlk olarak bizim konakta onları karşılaştırırız.
1: Niçin Muharrem Pehlivan'da ısrar ediyorsunuz paşam?
0: Dedim ya, dünkü güreşi Mahmut Celaleddin Paşa ile beraber seyrettik. Her nedense Osman Pehlivan gözü tutmadı. Muharrem Pehlivan'ın onu 5 dakikada rahatça yenebileceğini söyledi.
1: Belki yener, ona bir şey diyemem ama çok zor yenebilir.
0: Geçenlerde Muharrem Pehlivan saray pehlivanlarından Yakup Pehlivan'la bir huzur güreşi yapmış. Yakup Pehlivan onu ancak 2 saat güreşten sonra yenebilmiş. Padişahımız da onu pek takdir etmişler.
1: O zamana kadar bu konuşmayı sessizce izlemiş bulunan Pamukçulu Osman Pehlivan birdenbire ilgilendi. Cazgır önce Osman Pehlivan'a baktı, sonra Reşat Paşa'ya dönerek... Osman Pehlivan da Yakup Pehlivan'la tutmuştur.
0: Nerede?
1: Edirne'de.
0: Ne zaman?
1: Geçen yıl. Hem yalnız onunla değil, ondan 1-2 gömlek fazla olan o koca Mustafa Pehlivan var ya, onunla da.
0: Ne kadar dayanabilmiş Yakup'a?
1: Ne Yakup Pehlivan ne de koca Mustafa Pehlivan onu hatırlayamamışlar.
0: Reşat Paşa bu söz üzerine Pamukçulu'ya döndü. Yakup Pehlivan da koca Mustafa da seni hatırlayamadılar mı? Ha? Evet. Fakat ben bu güreşlere kıymet vermem. Çünkü ikisi de bozuktu, idmanları yoktu. Yoksa beni yenerlerdi herhalde.
1: Cazgır fırsatı kaçırmadı. Zaten Osman Pehlivan da İstanbul'a onlarla bir daha tutmak gayesiyle gelmiş. Koca Mustafa Pehlivan kendisini yenemeyince erkeksen İstanbul'a gelir, orada karşıma çıkarsın diye bir söz söylemiş.
0: Aferin sana. Senin bu kadar pehlivan olduğunu tahmin etmemiştim. Saray pehlivanlarının çok kötü bir durumda bulunmaları gerekir. Yoksa ne kadar pehlivan olsan onlarla baş edemezsin. Onlardan üstün olduğumu hiçbir zaman iddia etmiş değilim paşam. Biliyorum. Şimdi bunları bırakalım da haftaya Muharrem Pehlivan'la yapacağın güreşi konuşalım. Senden istediğim şey ona karşı iyi bir güreş çıkarmandır. Onu yenecek olursan seni nasıl mükafatlandıracağımı göreceksin. Yenilecek de olursan pehlivanlığını ispat ederek yenilmelisin. Yarım saat dayandın mı vazifeni yapmış olacaksın. Size diyecek bir tek şeyim var. O da kendisini yenebilmek için elimde gelen her şeyi yapacağımdır.
2: Aferin sana. Konağımın bahçesi müsaittir. Orada güzel güzel hazırlanabilirsin. İstersen sana idman verecek bir pehlivan da bulalım ha.
0: Eğer böyle bir şey olursa çok daha iyi olur.
2: İstediğin bir pehlivan var mı?
0: Kayıkçı İsmail Pehlivan isterim. Tabii mümkün olursa.
2: Neden olmasın? Bu zahmetine karşılık ona da para veririz. Kendisini nerede bulabiliriz?
1: Cazgır hemen cevap verdi. Ben onu yarın bulur konağa getiririm.
2: Öyleyse bu iş olmuş bitmiştir.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan'a konağın selamlık kısmında güzel bir oda verilmişti. Ertesi günü Cazgır İsmail Pehlivan'ı da getirince keyfi iyice yerine geldi. Osman Pehlivan'ın şimdi öğrenmek istediği bir tek şey vardı. O da karşılaşacağı Muharrem Pehlivan'ın nasıl bir pehlivan olduğuydu.

0: ustalığı da yerindedir. Noksan tarafı hızıdır. Senin hızın da nefesin de ondan fazla. Yarım saat dayanabilecek olur. Onu yorarsan belki de yenersin. Konak pehlivanları sık sık güreşmedikleri için ne de olsa hamlaşıyorlar. Tabii bu da senin lehinedir. Hafta çok iyi geçti. Ramazan da bu arada girmişti. Pamukçulu Osman pehlivan büyük bir hırsla çalışıyordu. Tam tavındaydı. Güreşin yapılacağı akşamın sabahında Reşet Paşa onu gene yanına çağırmıştı.
1: Nasılsın pehlivan?
0: İyiyim, çok şükür.
1: İyi hazırlandın mı?
0: Çok iyi hazırlandım paşam.
1: Bakalım bu akşam ne yapabileceksin?
0: Sadece elimden geleni yapacağım. İşin sonunu Allah bilir.
1: En doğru söz bu. Haydi, Allah kolaylık versin.
0: Reşet Paşa bu güreş vesilesiyle davetlerine bir iftar veriyordu. Konağı ikindiden itibaren dolmaya başlamıştı. İftar pek parlak geçti ve hemen yalnızca teravih namazından sonra yapılacak güreş konuşuldu. Damat Mahmut Celaleddin Paşa pehlivanından emindi, şöyle konuşuyordu. Yazık ki güreş kısa sürecek. Muharrem pehlivanın hasmını en çok 10 dakika içinde yeneceğini söylüyor. Hani güreş biraz daha uzun sürebilse pek sevinirdim. Şöyle ağız tadıyla bir güreş seyredemeyeceğiz diye üzülüyorum da. Reşet Paşa dayanamadı.
1: Muharrem pehlivan Osman pehlivanı görmüş mü? Tanıyor mu?
0: Hayır, bu akşam görecek. Tam güreş vakti gelecek.
1: Peki bir pehlivan tanımadı, güreşini bile görmedi bir pehlivan hakkında nasıl böyle konuşulabilir?
0: Ona senin pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu anlattım. Bu da ona yeter.
1: Hiç tarifle bir pehlivanın değeri anlatılabilir mi?
0: Neden anlatılmasın? Ben her ikisinin de güreşini seyrettim. Aralarındaki farkı anlamaz mıyım?
1: Neyse, hangimizin haklı olduğumuz anlaşılacak.
0: Ben istediğin bahse girerim.
1: Yalnız Muharrem pehlivan geldiği vakit güreşten önce elini çabuk tutmasını kendisine söylemem lazım. Hı?
0: Tabii, buna hakkımız var.

bu düşüncelerini Cazgır'a sordu. 100 okkadan fazladır. Kıymetli ve inatçı bir pehlivandır.

0: Yemekten sonra Reşat Paşa bir aralık aşağı inerek pamukçuluğu buldu.
1: Güreşe hazırsın değil mi pehlivan?
0: Evet paşam.

0: Reşet Paşa ondan başka bir karşılık beklemeden gülerek misafirlerini yanına dönmüştü. O gidince yanlarında bulunan ve güreşi idare edecek olan Cazgır, "Haydi kazandın. Çok kısmetli adam mısın? Ya beni yenerse?" "Yenemez, yenemez. Ben ikinizin de değerini biliyorum. Eğer kazanırsam bunun 10 lirasını sana vereceğim."
1: "Sağ ol evlat. Allah tuttuğun altın etsin."
0: "Dua et benim için."
1: "Merak etme, gönlünü ferah tut. Bir şey yapamaz sana. İlk 10 dakika hep müdafada kal. Kendini tehlikeye atacak oyunlar. Sakın ha, kapmaya da kalkışma."
0: "Olur."
1: "O seni yenmek için telaş edecektir. Bir pehlivan böyle zora sokuldu mu çok defa şaşırır, ne yapacağını bilmez. Bundan güzelce faydalanabilirsin."
0: "Haklısın, öyle yaparım."
1: "Şimdi sen dinlenmeye bak. Muharrem pehlivan teravih namazını bitirir bitirmez gelecek."
0: "Gelecek mi? Neden? O da iftara gelmedi."
1: "Belki zehirleneceğinden korkmuştur canım."
0: "Ne münasebet."
1: "Laf diye söyledim ama konak güreşlerinde...

adet böyledir. Midesini bozacak bir şeyler yemekten korkar, güreşecek pehlivanlar ya. Böylesi daha iyi. Bir bahane bulamaz. Teravih namazı kılındıktan az sonra Muharrem pehlivan elinde kısmet zembili olduğu halde çıka geldi. Kendisini cazgır karşıladı, soyunması için ona bir oda açtı.

0: Pehlivanın geldiğini öğrenen Celaleddin Paşa da aşağı indi. Onun soyunmaya başladığı odaya girdi. Pehlivanı 10 dakika içinde ne yapıp yapıp yeneceksin diyordu.
1: Öyle mi?
2: İyi ki haber verdiniz. Ben sizi eğlendirmek için güreşi uzatmayı düşünüyordum.
0: Katiyen, böyle bir işe girişeyin deme. Onu en kısa zamanda yenmen mutlaka şart. Yenmelisin onu.
2: Merak etmeyin paşam.
0: Aferin sana. Bu konuşman hoşuma gitti. Onu çabucak yen ki keyfimiz yerine gelsin.
2: Baş üstüne.

0: Muharrem Pehlivan'ın bu konuşması, kendinden emin hali, damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın çok hoşuna gitmişti. Neşe içinde onun yanından ayrıldı. Misafirler şimdi bahçeye inmişler. Güreşin yapılacağı çimenlik etrafına dizilmiş bulunan koltuk ve iskemlelere yerleşmişlerdi. Büyük lüks lambaları güreş yerini gündüz gibi aydınlatmış bulunuyordu. Ve pek güzel tahmin edileceği gibi iki paşa yan yana iki koltukta yer almışlardı. Ama ne yazık ki saygıdeğer dinleyenler, şu anda bize ayrılan vakit dolduğu için devamını şimdilik getiremiyoruz. Bir sonraki programda bakalım Osman Pehlivan'la Muharrem Pehlivan ne yapacaklar? Bu bahsi kim kazanacak dersiniz? Ben şahsen bilmiyorum. Hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza.

0: hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
3: Seslendiren Sacit Onan.
4: Aşktandır.

Herkesin hayata dair soruları, merak ettikleri vardır. Bu bazen felsefi varoluş sancıları, bazen de iman edilen hakikatlerin tasdik çabasıdır. Misal herkes Hızır'ı merak eder. Ama onu görmek, gördüğünün ne olduğunu bilmek her kula nasip olmaz. Gerçekte ise insan yaratılış sırrını, kendi aslını, özünü aramaktadır. Zamanın birinde bir ülkenin sultanının gönlüne de böyle bir arzu düşmüş. Hızır'ı görmeyi dilemiş. Alimlere danışmış, vezirlere danışmış, şeyhlere danışmış, bir netice alamamış. Vezirlerden birinin tavsiyesiyle halka tellal çıkarmış. Kim ki padişaha Hızır'ı gösterirse padişah onun her dileğini kabul edecektir diye. Ülkede günlerce tellallar dolaşmış durmuş. Adamın biri çıkıp gelmiş. Ben Hızır'ı gösterebilirim demiş. Padişahın huzuruna çıkmış. Padişah ne istediğini, nasıl olacağını sormuş. Adam kolay padişahım demiş. 40 gün boyunca sarayda ne yeniliyorsa bizim eve aynısı gönderilecek. 40 günün sonunda ben Hızır'la beraber yanınıza geleceğim. Padişah buna çok sevinmiş. Hemen kabul etmiş. 40 gün boyunca sarayda ne yeniliyorsa aynısı o adamın da evine gitmiş. Adamın karısı durumdan haberdar olunca kocasına çıkışarak sen ne yaptın? Hızır'ı nasıl bulacaksın? Padişahı kandırmaya nasıl cesaret edersin? Adam karısını susturmuş. Hanım demiş, ben de biliyorum Hızır'ı bulamayacağımı. Ömrümüz boyunca yoksulluk çektik. İstedim ki 40 gün saraydakiler gibi yaşayalım. 40 günlük bir saltanatımız olsun. Gel zaman git zaman 40 gün dolmuş. Padişah adamın kapısına 2 at göndermiş. Adam tereddütsüzce ata binip padişahın huzuruna çıkmış. Padişaha olanı biteni anlatmış. Padişah çok hiddetlenmiş. Birinci vezirine dönerek bu adamı ne yapmalı diye sormuş. Birinci vezir onu kesip parçalara ayırıp ülkenin her bir köşesine bir parçasını asmayı teklif etmiş. Orada bulunan, padişahın Hızır'ı getireceğini vaat eden köylüyle beraber geldiğini zannettiği, köylünün de saray erkanındandır diye düşündüğü bir çocuk, aslı aslına, nesli nesline hu demiş. Padişah ikinci vezirine dönmüş. İkinci vezir, padişahım, bu adamın yaptığı çok büyük bir kabahattir. Sizi kandırmaya cüret etmiş. Bir daha kullarınızdan birisi böyle bir cürette bulunmaması için bunu insanların önünde taşlarla ezelim, ibreti alem olsun. Çocuk yine aslı aslına, nesli nesline hu demiş. Padişah üçüncü vezirine dönmüş. Vezir, padişahım, evet bu adamın yaptığı çok büyük bir suçtur. Sizi kandırmaya çalışmış. Ne var ki bunu yaparken sizin lütfunuza, kereminize güvenmiş. Bundan cesaret almış. Size yakışan onu affetmektir. Çocuk yine aslı aslına, nesli nesline...

Hu demiş. Padişah çocuğa dönerek kim olduğunu sormuş. Çocuk padişahım demiş. Benim kim olduğumdan önce siz vezirlerinizin kim olduğunu öğrenin. Birinci vezirinizin babası kasaptı. O yüzden kesmeyi parçalamayı düşündü. İkinci vezirinizin babası değirmenciydi. Bu yüzden taşlarla ezmeyi düşündü. Üçüncü vezirinizin babası da bir vezirdi. O da bu sebeple sizin merhametinize sığınarak adamın affını istedi. İşte bu yüzden ben de üçünde de aslı aslına, nesli nesline hu dedim. Kişinin aslına özüne çektiğini ima ettim. Benim kim olduğuma gelince, ben de aradığınız kişiyim demiş ve kaybolmuş.

Kurt yavrusu kurt olur, kişi aslına çeker. Asalet bir dilencide bile kendini belli eder. Taç ile taht ile sultan olunmaz. Kişiyi sultan eden asaletinin verdiği irfan imiş. Hasılı en asil şey aşkın ta kendisidir. Varsa asalet aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Yaşadığı devre mührünü vuran, Biruni asrı denmesini sağlayan

Dünyanın önde gelen bilginlerinden Biruni, elinden kalem düşmeyen, gözü kitaptan ayrılmayan, iman dolu kalbi tefekkürden dur olmayan, benzeri her asırda görülmeyen bilginler bilgini bir dahildir. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çince gibi daha birçok lisan bilen Biruni, matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yapmış ve dünya çapında tazeliğini koruyan eserler vermiştir. Biruni 4 Eylül 973'te Harezm'de doğmuş, aynı mekanda astronomi ve matematik öğrenmiş ve İran'a gitmiştir. Bir tür tarih yapıtı olan El-Asarül Bakiye, yani geride kalan yüzyıllar isimli eserini orada yazarak sultana sunmuştur. Harezm'e döndükten sonra Sultan Memun'un sarayında İbn Sina, İbn Miskeveh, Ebu Nasr gibi bilginlerle birlikte çalışmış, Gazneli Mahmud'un Harezm ülkesini fethetmesinden sonra Gazne'ye yerleşmiştir. Biruni Gazneli sarayında büyük saygı görmüş, inceleme ve araştırmalarında ona ciddi destek bulmuştur. Gazneli Mahmud, Biruni sarayımızın en değerli hazinesidir diyerek onu taltif etmiş ve Hazine Genel Müdürlüğüne tayin etmiştir. Kendisine sağlanan siyasi ve ilmi araştırmalarına devam etmiş, zamanının hayret ve hayranlık uyandıran en kıymetli alimi olmuştur. İslam bilgini Biruni'nin tam ismi Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Biruni'dir. Batı dillerinde adı Al-Biruni veya Ali Boron olarak geçer. Gök bilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Biruni, ömrünün son yıllarını Gazze'de geçirmiş, 1051 yılında yine Gazze'de ölümsüzlüğe yürümüştür. Biruni, Gazne'de kıbleyi tam olarak tespit etmesi ve kıblenin tayini için geliştirdiği matematik yönteme dolayısıyla, kıyamet günü Rabbinden sevap umarak bu emeğe takdir ve karşılık kabul etmemiştir. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında ulaşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda, çağdaş tespitlere uygun neticeler elde etmiş, çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce atmış, ısrarlı çabaları sonunda batıdan asırlar önce yerin çapını ölçmeyi başarmıştır. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü günümüz matematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni kuralı denmektedir. Aslında onun tabiat ilimleriyle yakından ilgilenmesi, Allah'ın kevni ayetlerini anlamak, kainatın yapı ve düzeninden Allah'a ulaşmak, onu yüceltmek gayesine yöneliktir. Biruni eserlerinde çok defa Kur'an ayetlerine başvurmuş, ayetlerin çeşitli ilimler açısından yorumlanmasını amaçlamıştır. Kur'an'ın belagat ve icazına olan hayranlığını her vesileyle dile getiren Biruni, ilmi kaynaklara dayanma, deney ve tecrübeyle ispat etme şartını İlk defa ileri süren bilgindir. İlmiyle İslam'a hizmet etmek onun başlıca niyet ve hedefini tayin etmiştir. Biruni hastalıkları tedavi etme konusunda da değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, İlaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Biruni, cebir, geometri ve coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir ayet zikretmiş, ayette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fenni ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiş ve
anlattıklarıma

arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah'a tevbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah'tan yardım dilerim. Batıl şeylerden korunmak için de Allah'tan hidayet isterim. İyilik onun elindedir, demiştir. Yaşadığı yüzyılın en ünlü astronom ve matematikçisi olan Biruni, felsefe ve coğrafya alanlarında da çalışmalar yapmış, sayılar kuramı, Hint hesabı, ay ve güneş tutulmaları, matematik, coğrafya, enlem ve boylam tayini, kuyruklu yıldızlar, küre geometrisi gibi konularda insanlığa ışık tutan 180 esere imza atmıştır. Trigonometride temel kabul edilen çalışmalarıyla adını duyuran Biruni, trigonometriye birçok fonksiyon eklemiştir. Ayrıca geometride açıyı üçe bölme problemini de içeren cetvel ve pergelle dahi çözülemeyen bir grup problem vardır ki bunlar matematik tarihinde Biruni problemleri olarak bilinir. Bir eserinde jeodezi ile ilgili temel bilgiler verdiği için bu bilimin kurucusu sayılmakla birlikte madenlerin yoğunluklarını az bir hatayla bulmuştur. Yer çekimi kanununun varlığına dair ilk defa fikir ortaya atıp incelemelerde bulunan Biruni'dir. Biruni, fizik, tıp, eczacılık, matematik, astronomi, trigonometri, kronoloji, coğrafya, geodezi, meteoroloji, jeoloji, sosyoloji, felsefe, mantık, filoloji ve din konularını derinlemesine incelemiş, bunlara dair kayda değer eserler vermiştir. Nihayatül Emakin, yani Mekanların Sonları isimli eseri, coğrafyadan jeoloji ve jeodeziye, yani yeryüzü düzlemini ölçme bilgisi kadar bir dizi konudaki yazılarını içerir. Sultan Mesud'a sunduğu El Kanunil Mesudi, Biruni'nin astronomi alanındaki en önemli yapıtıdır. Bilim tarihçilerine göre Biruni, Kopernik'le başlayan çağdaş astronominin temellerini atmıştır. Ptolemyus ve Aristoteles'in kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür. Kitabül Cemahir fi Marifetil Cevahir, yani Cevherlerin Özellikleri Üstüne isimli eserinde 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır. Biruni'nin eserleri incelendiğinde onun esaslı bir din kültürü almış ve aldığı bu din ilimleri kültürünü tam anlamıyla hazmetmiş, bütün hayatına ve çalışmalarına sirayet ettirmiş olduğu görülmektedir. Araştırmacılar, Biruni'nin dehasını ve ilmi başarılarının sırrını esasında onun bu yönünde aramak lazımdır demişlerdir. Biruni'ye göre ilim hazzı, yani hak ve hakikati araştırma zevki en yüksek zevkler arasındadır. Bu hususta kendisi şöyle demektedir: İlim adamına, yani ilim hizmetçisine lazım ve kaçınılmaz olan şey, ilmin bütün sahalarında yeterli bir seviyede olamasa bile, ilimler arasında bir ayrım yapmamak, her birinin hakkını vermektir. Çünkü ilim güzeldir, lezzeti de kalıcıdır. Araştırma boyunca bu lezzet sürer gider. Araştırma bitince lezzet de son bulur. İlim adamı kendinden önce gelen alimlere hor gözle bakmamalı. Tevazuyla eserlerine yaklaşıp istifade etmelidir. Böylece en doğru ve sağlam bilgilere ulaşacak, kusurlu, hatalı bilgilerden uzak durmuş olacaktır. Biruni, beşeri manevi ilimler sahasındaki incelemelerinde bir takım prensipleri esas almış ve bu hususları şöyle dile getirmiştir: Bu ilimlerle meşgul olacaklar, önce kalplerini bozuk itikat, kötü huy ve saplantılardan temizlemelidir. İnsanların çoğu manevi hastalıklara yakalanmıştır. Bu hastalıklar sahibini hak ve hakikati göremez hale getirir, kalbi kör, kulağı sağır eder. Taassup, başkalarına üstün gelme,

Nefsin, kötü arzu ve heveslerin peşi sıra gitme. Makam, mevki sevdası peşinde olma ve benzeri kötü huylar ilim adamına yakışmaz. Bu sebeple de herkes ilim adamı olamaz. İlim yolu çetin bir yoldur. Fakat ele geçmesi de imkansız değildir. Hak ve hakikati araştırırken mümkün olan en yakın, en sahih, en sağlam bilgilere tutunulmalıdır. Bu yapılırken de sahalarının otoritelerine veya eserlerine başvurulur. Yani herkesin sözüne ve eserine değil de otorite olan alimlerin söz ve eserlerine müracaat edilir. Tespiti mümkün olan hakikatler ortaya çıkarılır. Biruni çağdaşı İbn Sina gibi gerçek bir harika çocuktu ve ilk kayda değer eserlerini verdiğinde onlu yaşlarını yaşıyordu. Fakat bilim tarihi, disiplinin gelmiş geçmiş en önemli uçbelerinden olan Sarton'un da hakkını teslim etmiş olmasına karşın Biruni, İslam-Arap-Türk Rönesansı olarak nitelenebilecek 8. yüzyıl 12. yüzyıl dönemindeki İbn Rüşd, Farabi, Kindi, Cabir bin Hayyan gibi popüler olamamıştır. Hristiyan orta çağında ün kazanamayan Biruni'nin İbn Sina'nın batıdaki ismiyle bir Averroes, bir Avicenna olamamış olması, öte yandan onun aziz hatırasının sadece Maître Aliberon ünvanıyla anılması üzerinde durulması, ilim tarihçilerince tetkik edilmesi gereken önemli bir mevzu. İslam coğrafyasındaki bilim adamları açısından mühim bir sorundur.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Fetih'le başlar şehrin öyküsü. Komutanı, mimarı, ereni, hayırseveri, hatta çobanıdır baş kahramanı. Bazen ara sokakların tarihinde, bazen de bozkırda okutur kendini. Başını göğe, sırtını dağa emanet edebilmeli misafirleri. Sınırın ötesindeki herkes duymalı şehrin derinindekileri. Gün, güneşin kızılına boyanmadan, hilale tutunmadan bitmez şehirde. Sakinleri sadece biz değiliz elbet. Medeniyetlerin izini taşıyan vadisi, iki kıyıyı birbirine kavuşturan köprüsü, her adımda bir soluk alabileceğimiz külliyeleri, vakti karşılayan manevi duraklarıdır asıl sakinleri. Afyonkarahisar'ın bir girişinde Sultan Divani karşılar sizi, diğerinde Selçuklu eserleri. Sokağın nabzını tutan tarihi evleri anlatır hikayeyi. Sokaklar uzun yollara açılır burada. Yollarsa bazen bir türbenin eşiğine, bazen de bir gölün kıyısına kadar uzanır. Bu şehrin adetidir. Tabelalar değil, izler takip edilir. İşte bu yüzden oturduğu tepeden süzer gözlerini Karahisar Kalesi. Benzerini tadamayacağımız nefis lezzetlerin ikram edildiği sofralara davet edilelim. Edilelim de eski şenliklerin, dost sohbetinin en demine koyulup yabancılık çekmeyelim. Ama asıl davet burada, şehrin gerçek sahibi, vaktin kıblesinden geliyor. İşittiğimiz davetin ev sahibi, Karahisar'ın eteğindeki Ulu Camii. İnananların niyazları bu kubbede cem olup Rahman'ın huzuruna ulaşıyor. Bu nedenle yaşına denk dualar var ezberinde. 16 saat ve 50 dakika varken günün nihayetine, bir duada biz öğrenelim bu ulu mabetten. 8 secde bir niyazla vaktin ilk aralığından içeri girelim o halde.

0: derininde muhafaza ettiği manevi havayı teneffüs ettikten sonra şu bilgileri okuyoruz Afyon Ulu Camii ile ilgili. 1272-1277 yılları arasında Nusreddin Hasan tarafından Emir Haç Bey'e yaptırılmıştır. 7 asırdır ayakta duran 40 direkli camilerin nadir örneklerindendir. Afyon'un en eski yerleşim birimlerinden Hıdırlık Tepesi ile kale eteği arasındaki derin vadiye inşa edilmiş olan mabet, Afyon'daki en büyük camidir. 6 sıra mukarnas nişli mihrap, Selçuklu taş işçiliğinin sade bir eseridir. Caminin doğu, batı ve kuzeye açılan 3 kapısı vardır. Eski biçimi korunarak yeniden onarılan cami, ahşap mimarisi ve baklava dilimi minaresiyle Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden biridir. Caminin satır aralarında yazanlara okuduk. Bizim okuyamadığımız başka şeyler de var sanki derininde. Tercüman olması için caminin imamı Mehmet Yüzüak'ı dinliyoruz.
1: Afyon Karahisar Ulu Camii, Anadolu Selçuklu devrinin son dönemine ait eşsiz eserlerden bir tanesidir.

daha öncesinde burası bir çarşıdır. 40 esnafın iş yaptığı ve yan tarafta bir mescit bulunmaktadır. Buradaki esnafın namazlarını kıldığı. Bir gün çarşıda yangın çıkar. Yangın neticesinde hem çarşı hem de mescit kullanılmaz hale gelir. Buradaki esnafın girişimiyle buraya bir cam yapılmak istenir. Esnaf yerlerini bağışlarlar ve o dönem beylikler dönemi. Bu yörede Sayıp Ataoğulları Beyliği hakimdir. Sayıp Ataoğulları

0: tamamen ahşap, çivisiz olarak kündekari tekniğiyle birbirine geçme ve bindirme sistemle bir eser ortaya koyar. 40 direk üzerine bina edilen ve 40 direğin üzerindeki görmüş olduğumuz mukarnas diye adlandırılan motiflerin her biri 40'ı da birbirinden farklıdır. Burada yatan zat ise 1800'lü yıllarda yaşamış ve 1900'lü yılların hemen başında vefat etmiş zamanın müftüsü ve müderrisi Müftü Çil Hafız Ali Rıza Efendi'dir. Kendisi aynı zamanda müderrislik yapmaktadır. Kayıtlarda 70-80 kadar öğrenci yetiştirdiği rivayet edilir. Ve kendisi vasiyeti üzerine, öğrencilerine vasiyeti üzerine buraya defnedilmeyi ister. Caminin içerisinde defnedin, üzerime basılsın, geçilsin gibi bir vasiyeti olduğu söylenir. Ve bu vasiyet üzerine öğrencileri, hoca efendilerini buraya defnederler ve kimseye söylemezler. Ta ki 2005 yılına kadar. 2005 yılındaki genel restorasyonda tahtalarımız kaldırıldığında resimde görmüş olduğumuz şu mezar taşı içerisinden çıkar ve birkaç tane naaş parçası, kemik parçası çıkar. İncelerler ve kişinin Müftü Çil Hafız Ali Rıza Efendi olduğu, zamanın müftüsü ve müderrisi olduğu kayıtlarına ulaşırlar. Tasavvufi bir kaydı olmadığı için de bir yatır veya türbeye dönüştürülmez. Sadece çiğnenmemesi için böyle bir önlem alınır.
1: Osmanlı Selçuklu vakıflarındaki imaret kültürü bugün Afyonulu Camii'nde namaz sonrası çorba ikramıyla tekrar yaşatılıyor. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan ya da maddiyatı el vermeyenler için geri çevrilmeyecek bir imkan. Bu geleneği başlatıp devam ettirenleri hayırla yad ederken bu yörenin geleneksel lezzeti keşkekte kalıyor aklımız. Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu'nun geleneksel yemeğidir keşkek. Özellikle düğün ve bayramlarda misafirlere ikram edilir. Kısacası toplu davetlerin vazgeçilmezidir. Kısım akraba ve cümle dost bu yemeğin piştiği kazanların etrafında toplanır, koyu bir sohbetle yemeğin tadı tuzu eklenir. Biz de sohbeti koyulaştırmadan Afyonkarahisar'ın yöresel yemeği olan keşkeği ustasından dinleyelim.
2: Daha çok sabah yenilen bir şey. Her cumartesi, pazar daha çok yoğunluk oluyor. Evlerde, kahvaltılarda falan. Daha önce mahalle fırınlarında yapılıyordu. Şimdi mahalle fırınları azaldığı için genelde lokanta, restoran, o tür yerlerde yapılıyor. Bir gün önce cenazeler defnediliyor. Ertesi gün cenaze ziyaretine gidildikten sonra biz de çorba içmeye geliyorlar ve keşkek yiyorlar. Akşam 10 gibi bırakıyoruz. Sabah 4-5 arası çıkartıyoruz. Fırında tamamen pişmesi gerekiyor. İçerisinde göçe var, et var, nohut var ve kemik kırıyoruz içerisine. Onunla birlikte sabaha kadar kaynıyor fırında. Sabah çıkartıyoruz. Genelde camiye gidenler, gelenler, onlara ikram ediyoruz.
1: Her şehrin iki yiğidi olur. Biri meydanda cenk eden cengaveri, diğeri durduğu yerde göğsünü siper eden kalesi. Afyonkarahisar'ın iki yiğidini de ziyaret etmek için yola koyuluyoruz şimdi. İlk durağımız Ahmet Turani Hazretleri. Türbenin üzeri açık, mezarsa mermerle kaplanmış. Tefekkür deryası bir hikayesi var Ahmet Turani Hazretleri'nin. Rivayet o ki, vaktiyle Bizans'ın yiğit kılıcı olarak bilinirmiş. Rum asıllı olan bu savaşçının lakabı Hamer'miş. Ve bir gün Battal Gazi ile güreşe tutuşmuş. İki gün süren güreşin sonunda Battal Gazi'ye yenilince oracıkta diz çöküp kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuş. Ahmet Turani ismini kendisine Battal Gazi vermiş ve o güne kadar Cafer Gazi diye anılan Battal Gazi'nin ismini de Ahmet Turani koymuş. Afyonkarahisar Bizans'tan alınırken Battal Gazi ile birlikte burada şehit düşmüş, mezarının bulunduğu bu yere de defnedilmiş. Kalenin merdivenlerine çıkmadan önce Ahmet ve Mehmet Efendiler Türbesi karşılıyor bizi. Bu zatları tanıtan bir bilgiye rastlamasak da burada not defterimizdeki bir rivayeti nakledelim. Ahmet ve Mehmet Efendi 16. asırda yaşamış Sultan Divani'nin talebelerindendir. Sultan Divani ile Çaldıran Suriye ve Mısır seferine iştirak eden, Yavuz Sultan Selim'in ordusunda savaşan Mevlevi dervişleri vasiyetleri üzerine

aynı yere yan yana gömülmüşlerdir. Afyonkarahisar Kalesi, her kaleye nasip olmayacak kadar muhteşem bir manzaraya sahip. 226 metre yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesinin üzerine kurulmuş olan kalenin tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kalenin bilinen tarihi Hititlerden başlayıp Osmanlı'nın son dönemlerine kadar uzanıyor. Kale içini oluşturan düzlük alan aynı zamanda dini amaçlarla da kullanılmış. Bizanslılar bu alana kilise inşa etmişler. Daha sonra Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından onarılan kalenin içine su sarnıcı, saray ve mescit yaptırılmış. Tabii zamanla pek çok kez yıkılıp yeniden yaptırılan kalenin günümüze kadar tamamı olmasa da dış sur duvarları ulaşabilmiş. Şehrin içinden Afyonkarahisar Kalesi'ne, kaleden de şehre bakmak ayrı güzel. Afyon'daki çok sayıda tarihi cami, hamam ve medrese işte bu kalenin eteklerinde. Kalenin eteklerindeki tarihi evler bizi alıp hatıraları silinmeyen bir vakte götürüyor. Sokakta oynanan bütün oyunlar canlanıyor gözümüzde. Biri pencereden uzanıp sofrasına buyur edecek sanki bizi. Eğimli arazide kurulmuş sokaklar, birbirine paralel caddeler, mükemmel bir şehircilik anlayışı sunuyor. Buradaki evler genelde 2 veya 3 katlı. Bitişik düzende yapıldıkları için köşelerde çift, aralardaysa tek cepheli. Zemin katlarında taşlık ve avlular var. Bu avlularda bize Ramazan sofralarını, düğünleri, kına gecelerini, gurbete gidenleri ve gurbetten dönenleri hatırlatıyor. Ne yaşadıysak işte hepsi şuracıkta der gibi bakıyor. Afyon evlerinin genellikle 2 kapısı var. Tavanları hala alçı, ahşap ve kalemkari süslemeli. Çıkmalı evler, çatı odalı ve balkonlu evler, kapı boşluğu üzerinde balkonlu evler, kapı boşluğu üzerinde cumba biçiminde çıkıntısı olan evler olmak üzere 4 ayrı gruba ayırabilirsiniz zihninizde. Kentsel sit alanı içerisinde koruma altına alınan bu evlerin Afyonkarahisar'ın kale çevresindeki ilk yerleşim yeri olduğunu da söylemeliyiz. Tarihi evlerin az ilerisinde bir pazar kurulu. Afyonkarahisar'ın geleneksel bütün lezzetleri burada toplanmış sanki. Afyon mutfağının sırrı bu ürünlerde gizli. Azık olarak yanımıza ekmeğini alıp yolumuza devam ediyoruz. Gün öğlene kavuşmadan arkeoloji ve zafer müzelerini ziyaret etmek niyetindeyiz. İlk olarak içerisindeki eserleri incelediğimiz arkeoloji müzesi hakkında şu bilgileri okuyalım. 1937 yılında İmaret Camii Medresesi'nde açılan arkeoloji müzesi, şimdiki binasına 13 Kasım 1971 tarihinde taşınmıştır. İçerisinde kabartmalar, mühürler, toprak ve madeni kaplar, kandiller, cam eserlerle birlikte silahlar, kalkanlar, kılıçlar, elbiseler gibi çok sayıda arkeolojik eser bulunmaktadır. Müzenin kütüphanesinde ise 8 bin cilt kitap vardır.

Bir diğer durağımız Zafer Müzesi. Müzeyle ilgili hatırımıza düşen bilgileri okuyalım şimdi de. 1915-1920 Cumhuriyet öncesi Saitoğlu Mehmet Sait Efendi tarafından iki katlı olarak yaptırılmıştır. Bina genel hatlarıyla neoklasik özellik taşımaktadır. Yollar mı uzak yoksa şehirler mi diye sorsak kendimize, vakti hesaplamak gerekir önce. Vakitse bir davetin eteğinde. Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'ndeki İmaret Camii'nde vaktin öğlenine buyur ediliyoruz.

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi bu şehrin manevi duraklarından biri. Halka hizmeti, Hakk'a hizmet bilmiş atalarımızın yadigarı. 3 saat 50 dakikalık öğle aralığında, avlusunda gezerken dikkatle incelediğimiz bu yapının satır aralarında yazan şu bilgileri okuyalım şimdi. Osmanlı döneminde yapılmış en önemli eserlerden biri olan külliye, cami, medrese ve hamamdan müteşekkildir. Sadrazam Gedik Ahmet Paşa'nın Anadolu Beylerbeyliği sırasında 1472 yılında yaptırılmıştır. Camiin kuzey cephesinde 6 sütunlu ve 5 kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Giriş kapısının iki yanında iki küçük mukarnaslı mihrapçık vardır. Giriş kapısı zengin bir portal nişi görünümünde olup, köşeler yarım sütunlarla yuvarlatılmıştır. Buradaki yazılar Nakkaş Hasan tarafından yazılmıştır. Camiin üzerine 12 kasnağa oturan peş peşe iki kubbe örtmektedir. Gri renkli mermerden yapılmış olan taş minberin girişi burmalı iki yarım sütunla sınırlanmış ve kapı üzerinde de bir kartuş içerisinde ayet yazılmıştır. Camiin en mühim özelliklerinden biri zengin ağaç işçiliğidir. Ayrıca camiin içerisi zengin kalem işleriyle kaplanmıştır. Taş kaide üzerinde burmalı ve yivli olarak yapılmış minare, Osmanlı taş işçiliğinin en güzel eserleri arasındadır.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatları yeniden hayat buluyor. Asırlardır ayakta duran medresenin kendisiyle yaşıt işçiliklerle buluşmasına şahit oluyoruz burada. Tarihi Bedesten Çarşı'nın önündeyiz. 1914 tarihinde Hacı Bekir Tiryaki tarafından Fransız bir mimara yaptırılan 116 yaşındaki bu yapı geç dönem Osmanlı yapılarından. Muhtelif dükkanlarıyla hala çarşı olarak kullanılıyor. Afyonkarahisar'ın neyi meşhur diye soracak olursanız, vereceğimiz cevap sizi şaşırtabilir. Aklınıza gelen türlü lezzetlerin yerine, güzellikte sultanlarla yarışan boyabat kilimleri diyebiliriz. Ya da şöyle söyleyelim. Sanat vaktiyle zanaatmış bu şehirde. Keçecilik, at arabacılığı, demircilik, bakırcılık, mermercilik, kilimcilik, halıcılık, hepsi koca koca evleri, kalabalık aileleri geçindirmiş. Eskisi kadar rağbet görmese de, kıymet bilen ellerde işlenmeye devam ediyor. Şimdi gelelim Afyonkarahisar'ın ülke sınırını aşmış geleneksel lezzetlerine. Şüphesiz lokumu, kaymağı ve sucuğu ilk akla gelenlerden. Elbette hepsinin bir sırrı var. Sucuğuna katılan baharatın, kaymağındaki lezzetin, lokumundaki kıvamın sırrı Afyonkarahisarlıların maharetinde gizli. Hepsi de bir kıvam tutturmuş. Tarifini öğrenemesek de iştahımızı kabartan bu lezzetlerden istediğimiz kadar alıp tadabiliyoruz. Afyonkarahisar'la bütünleşmiş haşhaş yağından almayı da ihmal etmiyoruz. Sinirleri yatıştırdığını bildiğimiz bu yağın yemeklerde, hatta cilt bakımında da kullanıldığını öğreniyoruz. Afyonkarahisar adeta termal turizm cenneti. Her yıl binlerce insan romatizma ve eklem hastalıklarına şifa bulmak için Gazlı Göl'e geliyor. Buradaki suyun kaynağında yapılan kazı çalışmalarında 30 metre derinlikte kalıntılara

ve birkaç yüz metre uzunluğunda tahta su yatağına rastlanmış. Böylece maden suyu çıkartılarak satışına başlanmış. İçimi ve kullanımında fayda sağlayan gazlı gölden şifa ummamak elde değil. Vaktin ikincisinden evvel şimdiki durağımız Duer Kervansarayı. İhtişamıyla dikkatimizi çeken bu yapıyla ilgili şu bilgileri okuyalım şimdi. Kervansaray, İhsaniye ilçesi Duer kasabasında bulunmaktadır. II. Sultan Murat zamanında yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki kısımdan oluşan kervansarayın birinci bölümü develik, ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi ve istirahati için yapılmıştır. Birinci bölüm tek katlı olup duvarları moloz taştan kaplamadır. İkinci bölüm ise iki katlı olup çatısı ve dışı taş kaplamadır. Zemin katta dört fil ayağı üzerine tuğladan yapılmış kemer bulunmaktadır. Üst katta ise pencereli, ocaklı, tonoz ve kubbeli odalar vardır. Milattan önce 1200'lü yıllarda parçalandıkları sırada Anadolu'ya batıdan gelen ve sonradan adlarına Firik denilen bir kavim göçü başlamıştır. Bu göçler sırasında Anadolu Firiklerle Kral Midas döneminde tanışmış olmalıdır. Hititler gibi Anadolulaşan ve Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya illerinin birleştiği bölgede özgün bir kültür oluşturmuşlardır. Firikler bu bölgede kült mezar ve mezar anıtları biçiminde büyük boy kaya blokları üzerine işlenmiş kültlere ait tapınak cepheleri ve aslan kabartmalarıyla dünyanın en ilginç ve en değerli eserlerinin oluşmasını sağlamışlardır. Özellikle Afyonkarahisar'ın kuzeyinde bulunan Göynüş Vadisi ve Duer bölgesinde bulunan Aslan Taş, Yılan Taş, Kapıkaya 1 ve Kapıkaya 2 gibi dünyada eşi bulunmayan Firik Kaya anıtları bunların başlıklarıdır. Vadi içerisinde Aslan Kaya ve Kapıkaya açık hava tapınaklarını barındırıyor. 40 merdiven kayalıkları en meşhur olanı. Bunlardan Aslan Kaya, Emre Gölü'nün kıyısında ziyaretçilerini bekliyor. Firik Vadisi'ndeyiz hala. Bu kez yolumuz Ayazini köyüne düşüyor. Bu köy Firik döneminden bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Etrafta Roma ve Bizans dönemine ait eserler görülüyor. Bizans dönemine ait kiliseler ve kayaların içine oyulmuş yaşam mahalleri günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Ayazini köyünün insanları kadar evleri ve köyün içinde bulunan tarihi eserleri de oldukça güzel. Burada kayalara oyulmuş bir yaşam alanı veya bir evin duvarına yaslanmış kaya mezarı görüyorsunuz. Buradaki evler görüntü olarak Firik kalıntılarıyla tam bir uyum içinde. Tüm tarihi yapılar tüf kayalıklar içine oyularak yapılmış. Yaşam mahalleleri veya kiliseler birbirinin içinden geçen odacıklardan veya tünellerden oluşuyor. Dikkat kesilelim etrafa. Her bucak tefekkür...

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Vakit ikindiye kavuşmasına az kalmışken, Bolvadin ilçesindeki Lala Sinan Paşa Camii'ne istikametimiz. Öğle vaktini eşikte bırakıp ikindinin Rabbine yöneliyoruz.

Hakkında muhtelif rivayetler olan bu cami ile ilgili bilgileri not defterimizin satırlarında okuyalım. Diğer vakte tamı tamına 3 saat varken gönlümüzce gezip öyküsünü dinleyelim bu tarihi mabedin. Sadrazam Rüstem Paşa 1500-1560 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırdığı tahmin ediliyor. Kaynaklarda Rüstem Paşa Camii'nin hangisi olduğu kesin olarak bilinmese de yakınındaki Rüstem Paşa Hamamı bu cami olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Osmanlı mimarisinde tek kubbeli klasik yapılar grubundaki bu caminin son cemaat yeri orijinal değildir. Caminin ibadet mekanı yayvan kemerli, köşe tromplu bir kubbeyle örtülmüştür. İki trompun arası kemerlerle birleştirilmiş, içleri de yarım kemerlerle takviye edilmiştir. Mihrap oldukça basittir. İç kısımdaki bezemeler geç devirde yapılmıştır. Caminin kuzeybatı köşesinde tuğladan silindirik gövdeli bir minare, önüne de geç devirde yapılmış ahşap bir şadırvan yerleştirilmiştir.

Eber Gölü'ne akan Akarçay'ın üzerindedir Kırk Göz Köprüsü. Güney bölümü Bizans İmparatoru 1. Manuel Komen tarafından mermer ve yontulmuş bazalt taştan yaptırılır. Kuzey bölümü ise Mimar Sinan tarafından 64 göze kadar uzatılmış ve buraya bir namazgah ve kitabe ilave edilir. İki suyu kavuşturduğu gibi kim bilir kimleri buluşturdu. Bolvadin'den ayrılıp köprünün bizi kavuşturduğu yerde Çay ilçesindeki Taşhan'dayız. İçerisindeki medrese, cami, müderris ve molla odaları, mutfak kısımları, türbe, han, hamam ve kervansarayıyla çok önemli bir külliye olan bu kıymetli eserin kitabelerinden öğrendiğimize göre, 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in emriyle Yusuf Bey tarafından Mimar Mehmet Bey oğlu Oğul Bey eliyle miladi 1278 yılında yaptırılmış. Taş camii ve handa bulunan Pers arması, kadim medeniyetlerin kapısını açıyor bize. Külliyenin içerisinde kalan bu bina ilk önce kapalı avlulu, tek katlı ve iki eyvanlı bir medrese olarak inşa edilmiş. Bugün cami olarak kullanılan medresenin ne zaman camiye çevrildiği tam olarak bilinmiyor. Halk arasında Taş Camii ve Alaaddin Camii isimleriyle de anılmaktadır. Binanın kuzey cephesi düzgün kesme taş kaplı, diğer cepheler moloz taş örgülüdür. Portal nişinin yanlarındaki kitabelerde medreseyi yapan mimarın, yani Oğul Bey bin Mehmet'in adı yazılıdır. Afyon Karahisar'da Ata Yadigarı ne varsa görmek niyetindeyiz. Bunun için istikametimizi çevirdiğimiz Sultan Dağı ilçesindeyiz.

İshaklı Kervansarayı karşılıyor bizi. Şimdi hakkındaki bilgileri okuyalım. Sahip ata Ali bin El Hüseyin tarafından 1249'da yaptırılmıştır. Açık bir avlu etrafında kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Avlu duvarları kale duvarları gibi dışa kapalıdır. Selçukluların diğer eserlerinde olduğu gibi avlu kapısının anıtsal bir görünümü vardır. Kesme taştan profilli taş işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Avlunun çevresindeki set üzerinde yolcuların kaldığı mekanlar sıralanmıştır. Avlunun ortasında küçük bir köşk mescit bulunmaktadır. İki katlı, kare mekanlı olan bu mescit kesme taştan yapılmıştır. Mescidin üzeri mukarnaslı bir kubbeyle örtülmüştür. Ayrıca kuzey duvarı önünde de tonozlu bir yapının kalıntısı vardır. Afyon'da Mevlevilik kültürü Hazreti Mevlana'nın şehre gelmesiyle başlar. Yüzyıllar boyu süre gelen bu köklü geleneğin ürünlerini ziyaret etme niyetindeyiz. Gün akşama kavuşmak üzereyken Mevlevihane'ye bitişik bu camide buluyoruz kendimizi. Halk arasında türbe ve Mevlevi isimleriyle anılan cami, sanat tarihi ve mimarimizdeki dergahlı camiler grubunun 19. yüzyıl özelliklerini taşıyan bir örneğidir. Tek minareli cami kesme taştan, çokgen ve dilimli planda inşa edilmiştir. Semahane ile müşterek bir görünüm arz eden mescidi, mihrap ve minberi mermerdendir. Mescidin kuzeydoğu köşesinde, semahanenin bu yöndeki sandukalar dizisinin devamı olarak uzanan 4 adet sanduka mevcuttur. Burada yatan zatların ruhlarına armağan ettiğimiz fatihalar, akşam ezanıyla birleşip bir vakti daha aralıyor. Hazreti Mevlana'nın torunlarından Mehmet Çelebi Hazretleri, hak aşkından ötürü divani lakabıyla bilinir. Sadık müridi Muğlalı İbrahim Şahidi dedenin naklettiğine göre Rint Meşrep bir Mevlevi'dir. Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'nin hem şeyhi hem dervişi olan Divane Mehmet Çelebi Sultan Divani adıyla anılır. Onun asıl sultanlığı Gönüller Sultanlığı'dır. Anadolu'nun manevi zenginliği olan Allah dostlarından Abapuşi Hazretleri ile tanışmak için 1 saat 22 dakika var cebimizde. Vaktin evveline gidip burada yatan Mevlevi Şeyhinin hayatını okuyalım. Abapuşi Hazretleri Germiyan Şehzadelerinden Hızır Paşa'nın oğludur. Babası ona saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için de kendisine Abapuşi Veli lakabı verilir. Mevlevi haneler içerisinde ilk açılanların başında Konya'dan sonra Sultan Divani Mevlevi Hanesi gelir. Mevleviliğin Karahisar'ı sahipte yaygınlaşmasının nedeni olarak Hazreti Mevlana ve torunu Ulu Arif Çelebi'nin buraya ettikleri ziyaretlerin sonucunda olduğunu söyleyebiliriz. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan Mevlevi Hanenin Derviş Hücreleri Bölümü, Afyonkarahisar Belediyesi'nin tahsis etmesi sonucu Sultan Divani Mevlevi Hanesi Müzesi olarak 30 Aralık 2008'de hizmete sunulmuştur. Mevlevi Hane ziyaretimizin ardından 5 vaktin son durağına, Kuyulu Camii'ne varıyor yolumuz. Vakte davetsiz girmenin mümkün olmadığını bilerek beklediğimiz bu ilahi daveti dinliyoruz.

Yatsı namazının ardından caminin satır aralarında yazan şu bilgileri okuyalım şimdi. Caminin kitabesi olmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Günümüze kadar ulaşan Sırlı Tuğla Minaresi'nden 13. yüzyıl Selçuklu eseri olduğu anlaşılmaktadır. Minare temelindeki bir kuyudan ötürü Kuyulu Mescit ismi yakıştırılmıştır. Kare planlı tek kubbeli bir camidir.

Yedi diyarın en bereketli topraklarına sahip Afyonkarahisar'ı beş vaktiyle görmeye çalıştık usulünce. Kaynağındaki suyundan semasında yankılanan ezanına kadar yerle gök arasını dolduran güzelliklerin ev sahibi. İzler diyarı, lezzet durağı. Hafızamıza birden çok kültürün mayası çalındı. Yeni bir şehrin beş vaktinde görüşmek dileğiyle.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif

0: hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97. Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Arkası yarın.
3: Arkası yarın.
1: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Günler geçmiş, Halkutvat Limanı'ndaki büyük hazırlık tamamlanmıştı. Gemiler ikişer ikişer ve belirli istikametlerde yol alacaklardı. Gemilerin birincisine Oruç Reis, ikincisine Hızır Reis, üçüncüsüne Salih Reis, dördüncüsüne de Aydın kumanda edecek. Fakat hepsi Ruva direğine Oruç Reis'in bayrağını çekeceklerdi. Hızır Reis eski arkadaşlarını kendi gemisine almıştı. Danilo da onlarla beraberdi. Yalnız Kuloğlu Aydın'a muavinlik yapmak üzere aralarından ayrılmıştı.
1: Bizim gemide şamata bol olacak Kuloğlu.
2: Ne yapayım reis? Aydın reisi geri çeviremedik.
1: Onun muavine değil, eski arkadaşa ihtiyacı var gibi geliyor bana.
2: Bence de.
1: Ama muhtaçlık muhtaçlıktır değil mi?
2: Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin reis.
1: Arkadaşı arkadaşa bile.
2: Evet.
1: Eyvallah koçum. Biz seni de Aydın'ı da anarız şamatalarımızda.
0: Murat'ın da bu taksime gönlü razı olmamıştı. Hızır, Kuloğlu, Danilo, Aydın, Hasan ve Murat şimdiye kadar hiç ayrılmadıkları için bu herkese zor geliyor, hiçbir emre itiraz etmeyen tayfa bu sefer çocuk gibi dudak büküyordu. Murat düşündüklerini Hızır'a da söyledi. Bunu daha evvel Hızır da düşünmüştü. Bir kahraman olarak yaratılmış, Aydın'ın naraları, atılganlığı ve müthiş cesareti, bilgisi Hızır için başlı başına bir kuvvetti. Denizlerde 50 yıl dolaşmış bir denizci bile yelkene onun kadar hükmedemiyordu. Bu kadar çok meziyeti olan bir arkadaşını Levent olarak kullanması doğru olmayacağı için Aydın'ı bir gemiye reis yapma zamanının geldiğine karar vermişti. Ama sağ yanında Aydın olmayınca da rahat edemiyordu.
1: Doğru söylersin Murat. Kılıcımız eksik gibi oluyor değil mi eski dostlarımızdan biri eksik olunca? Fakat gemilerden birine reis bulmak lazım geldi.

0: Süleyman Reis kendisinin değil de Aydın'ın tercih edilmiş olmasına biraz bozulmuştu. Erken evlenmiş olsaydı onun kadar çocuğu olurdu. Halkutvat limanına gelen Danilo'ya bu üzüntüsünü açtı.
1: Bak Danilo, oruç dördüncü gemiyi çocuğumuz yaşındaki Aydın'a verdi. Acaba bize bu yaşımıza rağmen güvenmez mi?
0: Danilo, Aydın'ın bu konuda Süleyman Reis'ten daha yetenekli olduğunu biliyor ve Oruç Reis'in de bunu göz önünde bulundurarak hareket ettiğini biliyordu.

0: Fakat eniştesini kırmak istemedi.
1: Üzülme ağam. İşin içinde başka iş var. Hiç de düşündüğün gibi değil.
2: Öyle mi?
1: Elbette. Ya ne sandın? Baba Oruç sana güvenmez olur mu hiç?
2: Ya nedir o?
1: Biz denizdeyken sen limanda kalacaksın. Burasının idaresini ancak sen başarabilirsin.
2: Gerçekten mi?
1: Tabii ki. Onlar daha çoluk çocuk. Tecrübeleri yok.
2: Oruç Reis hep iyi düşünür zaten.

0: Aydın Reis'in limanda olup bitenden haberi yoktu. Tamamen iyileşmeden konaktan çıkmıyordu. 2 Mayıs'ta limana gidip dönen Danilo, müjdeyi getirdiği zaman fazla memnun görünmedi.
1: Aydın, sana iyi bir haberim var.
2: Buyur ağam.
1: 4. geminin kaptanlığı sende.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Yani ne demek bu?
1: Reislerin sana bu denli itimat ediyor demek.
2: Büyük şeref ama...
1: Aması ne?
2: Bu bizden önce Süleyman Reis'e düşerdi.
1: Ona da koskoca limanı teslim ettiler işte.
2: O da doğru. O daha zor bir iş. Hadi bakalım hayırlısı.
1: Hayırlısı evet. Sen hele önce bir iyileş.
2: Murat nasıl Danilo?
1: İyi, keyfi yerinde.
2: Davut'u çok göreceğim geldi.
1: Görürsün evlat. Hele bir iyileş.
2: Kurdoğlu da iyi mi?
1: Senin sorularının ardı arkası kesilmeyecek. Oysa ben 2 gecedir uykusuzum. Şu sedirde biraz uyuyacağım.
0: Diyerek sedirlerden birine uzanmıştı. Aydın'ın da içi sıkılmış, bahçeye çıkarak her zaman oturduğu ağacın altındaki hasırda hafifçe uzanmıştı. Bir hayal alemine daldı. İtalya ve İspanya sahillerinde yapılacak taarruzlarla kadırgalarda kılıç kılıca vuruşmalar gözünün önüne geliyor, kalbi tatlı bir heyecanla çarpıyordu. Bir ara arkasında bir ışırtı işitti. Önce önemsemedi fakat devam edince hasırdan hafifçe doğrularak geriye döndü. Bir şey göremeyince kılıcına davranarak ayağa fırladı. Aydın korkuyla şaşkınlık arasında kalmıştı. Bu kadar paniklemesinin sebebi göğsündeki yaradan dolayı rahat hareket edemeyişi ve bunun bir düşman tarafından biliniyor ve kullanılmak isteniyor olduğu fikrini aklına getirmesiydi.
1: Korkma Aydın'ım benim.
2: Aklımı başımdan aldın Danilo.
1: İyi olup olmadığına bakmak için seni arıyordum.
2: Beni çalıların dibinde mi arıyordun Allah aşkına?
1: Hayır, yanına gelirken kuzu kulağı gördüm de.
2: Ne kuzusu ne kulağı?
1: Kuzu kulağını bilmiyor musun dostum?
2: Biliyorum. Meleyen beyaz bir hayvanın duyma organı.
1: Hayır işte o değil.
2: Ya?
1: Bu bahsettiğim kuzu kulağı bir tür ot.
2: Ne işin var otla böcekle Danilo?
1: Ama yen...
2: Bırak Allah'ını seversen. Bir ot uğruna yüreğimi yerinden oklattın. Tam da dalmış düşünüyor.
1: Ne düşünüyordun de hele?
2: Demem.
3: Hanımım size taze süt getirdim.
4: Sağ ol Hatice ama canım istemiyor.
3: Ama olmaz ki, zayıfladınız, bir deri bir kemik kaldınız.
4: Öyle mi? Farkında değilim.
3: Hanımım dost acı söylermiş. Güzelliğinizi aldı götürdü bu kadar zayıflamak.
4: Götürsün Hatice, ben ne yapayım güzelliği?
3: Bu üzgün halinizin sebebi nedir?
4: Haberi duymadın mı?
3: Ne haberi?
4: Hızır Reis aylar sürecek bir sefere çıkıyormuş.
3: Çıksın.
4: Çıksın mı? Bunu nasıl dersin?
3: Yani hanımım o bir denizci ve sefere çıkmasından daha normal ne olabilir ki?
4: Ama bu seferin her durağı kanlı kavgalara sahne olacakmış.
3: Bu da onların işinin bir parçası efendim.
4: Ölmesinden ya da yaralanmasından korkuyorum Hatice.
3: Ama o bir Levent hanımım. Levent demek aynı zamanda savaşçı demektir biliyorsunuz.
4: Demek bu yüzden beni kendinden uzaklaştırmak istedi.
3: Anlamıyorum. Ne yüzden?
4: Her an ölümle burun buruna olduğu için.

İspanya Kralı Ferdinando'nun zor durumda bulunan Napoli valisi Gonzalve'ye yardım için gönderdiği iyi talim ve terbiye görmüş 500 askerin gemiye bindirilmesi merasimi pek şatafatlı olmuştu. Esasen Ferdinando en ufak hadiseleri büyütmeyi çok sever ve bundan istifade etmek isterdi. 15 Mayıs günü İspanya'nın Malaga limanı günün erken saatlerinde askerlerle dolmuştu. Limanda bir kale gibi yatan büyük gemi baştan aşağı donatılmış ve ana direğine kralın bayrağı çekilmişti. Aynı zamanda limanın adını taşıyan barka o zaman Akdeniz'in en büyük ve sağlam gemilerinden biriydi. Sancak ve bordasında dev topları vardı. Kaptanı denizlerde pişmiş Vargas adında bir İspanyoldu. Kendisine pek güvenir, kimsenin sözüne ehemmiyet vermez ve her şeyi bildiğini zannederdi. Korsanların hücumlarına karşı iki refakat gemisiyle beraber hareket etmesi teklif edildiği zaman şiddetle itirazda bulundu.

0: olmuştu.
1: Ben Malaga'nın karşısına çıkmak cesaretini gösterecek hiçbir korsan gemisi olduğunu zannetmiyorum. Eğer buna cesaret edecek kimse varsa, İsa'nın üzerine yemin ederim, akıbetleri denizin dibini boylamak olacaktır.
0: Vargas haklıydı. İçinde 500 asker olan bir barkaya hücum edilemezdi. Gemi sahile yanaşır yanaşmaz mızıka çalmaya başladı. İspanyol askerleri muntazam dizilmiş vaziyette güverteye çıktılar. Onları Napoli'de önemli vazifelere getirilecek olan asilzadeler ve memurlar takip etti.

0: Kaptan Vargas akşam yemeğinden sonra misafirlere yine korsanlardan bahsetmeye başlamış ve biraz fazla atmıştı.
1: Ben bu barkayla 5 korsan gemisini yedeğime alabilirim.
2: Gerçekten mi?
1: Elbette. Talihiniz varsa bunlardan biri önümüze çıkar.
2: O vakit ne yaparsınız?
1: Yarım saati bulmadan alaşağı ederim.
2: Gerçekten kendinize çok güveniyorsunuz.
1: Hakkımdır.
0: Salondakiler kaptanın sözlerini hürmetle dinliyorlardı. Aniden Vargas şöyle bir soru sordu.
1: Siz Barbarosların adını duydunuz mu?
2: Evet, duydum.
3: Onlar barbar.
1: Doğru hanımefendi. Müdafaasız gemilere baskınlar yapan barbarlar.
4: Peki, karşınıza onlardan biri çıkarsa ne yapacaksınız?
1: Sizi temin ederim ki bir saat zarfında o iki kardeşi yakalarım.
2: Malaga'da işittiğime göre Barbaros kardeşler bu sularda dolanıyorlarmış.
1: Ne diyorsunuz?
4: Ne o? Birden şaşırdınız. Yoksa korktunuz mu?
1: Bana mı söylediniz?
4: Evet, size.
1: Çok şakacısınız Peron.
4: Benden duymuş olmayın ama Sayın Vargas, İspanyol kumandanının da kendine çok güvendiği ama sonra alabora edildiği denizleri aşıp ta kulağıma kadar geldi.
1: Demek ki her İspanyol birbirine denk olmuyor Sayın Peron.
4: Ama efendim, bu çok meşhur bir adamdır. Hatta söylenene göre...
1: Biliyorum, biliyorum. İspanya kralının adamı olduğu söyleniyor.
4: Evet, öyle Sayın Vargas.
1: Tanrı aşkına, siz kimden yanasınız?
0: ...23 Mayıs'ta hava birdenbire bozmuş ve büyük bir fırtına çıkmıştı. Dalgalar geminin güvertesine kadar yükseliyordu. Bundan sonraki seyahat hep böyle devam etti. Artık kaptanlar da kumandayı muavine bırakıp salona inemiyordu. İtalya sahillerine yaklaştıkça fırtına şiddetini kaybetti. Kameralarında bulunan memur ve asilzadelerle ambardaki askerlerin hepsi güverteyi doldurdular. O akşam yemek salonu tekrar neşelendi. Hikayeler, maceralar anlatıldı.
1: Rüzgar böyle devam ederse öbür gün Lipari Adası'ndayız.
3: Bu Lipari Adası tam olarak nerede?
1: Lipari Adası Sicilya sahillerinden 75 mil uzakta bir adadır bayan.
3: Hem de 75 mil.
1: Evet, ne olmuş?
3: Bu kadar detaylı biliyor olmanıza hayran kaldım Sayın Vargas.
1: Teveccühünüz hanımefendi.
3: Size yakışır.
1: Demek ki Batı Akdeniz'i geçmiş bulunuyoruz.
3: Epey gitmişiz.
1: Evet bayan. Bilmeceyi çözmek üzeresiniz.
3: Ne bilmecesi Sayın Kaptan?
1: Hem çok yol gittik hem de birilerinin Barbaroslar bu civarda dediği suları geçtik.
3: Evet.
1: Siz güzel bayan, Türklere benzer bir şeye rastladınız mı?
3: Hayır, Türk'e benzeyen bir balık bile görmedim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bireyler ve devletler arasındaki ilişkileri belirleyen, daha da önemlisi, bireyler ve devletler için hayati önem taşıyan alışveriş aracından, paradan bahsedecek, Osmanlı finans sistemini inceleyecek ve paranın Osmanlı'daki serüvenine şahit olacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimine akçe denilmiştir. İlk sikkeye de gümüşten imal edildiği için ak, beyaz, temiz ve parlak para manasında akçe denilmiştir. Ayrıca madeni paranın ham maddesi ve renkler arasında bağ kurulmuştur. Ak kelimesi ve rengi de müsbet yönde bir manaya sahip olduğu için de tercih edilmiştir.

Nitekim renginden dolayı altına kızıl ve sarı denildiği bilinmektedir. İlk zamanlar gümüş para manasında kullanılan akçe, 15. yüzyıldan sonra umumi manada Osmanlı para birimi olarak kullanılmıştır. Osmanlı para birimi, Akçe-i Osman adıyla kullanıldığı gibi, padişahların zamanlarına göre değişik isimler almıştır. Bu para Osmanlılara mahsus olup, Selçuklu ve diğer İslam devletlerinin paralarıyla ilgisi yoktur. İlk akçe 90 ayar gümüşten olup, 6 krat 1154 gram ağırlığındaydı. Zamanla ayarı düşük ve değişik ağırlıkta akçelerde basılmıştır. Umumi olarak bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle bu ibarenin dört tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinin ismi, diğer yüzünde de parayı bastıran padişahın ismi, basılış yeri, tarihi ve Osmanlıların mensup oldukları kayı boyunun damgası bulunurdu. 15. asırdan itibaren para manasında kullanılan akçeye lala yörgüç akçesi, avarız akçesi, geçer akçe, kalp akçe gibi çeşitli adlar verilmiştir. Ayrıca değer düşüşü neticesinde züyuf akçe, kırpık akçe, kızıl akçe, çil akçe adlarını da almıştır. Çürük akçe deyimiyle kullanılan para ise bakır sikkeyi ifade etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Selçuklular veya diğer devletler tarafından bastırılan çeşitli paralar kullanılıyordu. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırdı. Bu gümüş para 15 milimetre çapında ve 0,68 gram ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu paranın yüzünde Darebe Osman bin Ertuğrul ibaresi yazılıydı. Mevcut en eski Osmanlı akçesi, 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Orhan Gazi devrine ait en eski akçe 1327 tarihinde Bursa'da bastırıldı. Bu Osmanlı akçesinin bir tarafında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ibaresiyle etrafında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'un isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altındaysa Orhan Gazi'nin beyliğe geçişinin 3. senesini işaret eden siyakat rakamıyla 3 sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl olan Hicri 727 ile Osmanlıların mensup oldukları kayı boyunun damgası vardı.

Orhan Bey zamanında tarihsiz ve üzerindeki yazılar, geometrik motiflerden müteşekkil bir çerçeve için alınmış, İlhanlı paralarına benzer paralarda basılmıştır. Çerçevesiz olup üzerinde Orhan Halledallahu Mülkehü ibaresi yazılı bulunan akçeler daha sadeydi. Basıldığı yer ve tarihi belli olmayan bu akçelerin, Orhan Gazi'nin beyliğinin idaresini ele aldığı ilk senelere ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Orhan Gazi'den sonra padişah olan Murat Hüdavendigâr zamanında gümüş akçeler bastırıldığı gibi, üzerlerinde basılış yeri bulunmayan pul, fels ve mangır özelliğinde bakır paralar da basıldı. Yıldırım Bayezid zamanında basılan gümüş ve bakır paralar üzerinde darp yeri yoksa da tarih mevcuttu. Basılan bu gümüş paraların ayarı %90'dı. Bu padişah zamanında devletin altın parası bulunmadığı için Venediklilerin altın dukası kullanılıyordu. Bir Venedik dukası 40 akçe değerindeydi. Fetret devrinde Musa Çelebi Edirne'de kendi adına para bastırdı. Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Süleyman Çelebi de kendi adına bastırdığı paranın üzerine tuğra koydurdu. Çelebi Mehmet Han zamanında Amasya, Ayaslu yani bugünkü İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde, Bursa, Edirne ve Serez şehirlerinde basılmış akçeler vardı. Timur Han'ın Osmanlılar üzerinde hakimiyet kurmasından sonra Çelebi Mehmet Han, Hicri 806, Miladi 1400,

1944'te Bursa'da bastırdığı paralara kendi adıyla birlikte Timur Han'ın da adını bastırmış ve hakimiyetini tanımıştı. Vezin ve ayar yönünden diğer Osmanlı paralarıyla aynı olan bu paranın bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Duribe Bursa 806, diğer yüzünde ise Demur yani Timur Han Gürkan, Muhammed İbni Bayezid Han Halladallahu Mülkehu yazılıydı. 10 sene sonra Osmanlı Birliği yeniden kurulup istiklalini kazanınca paralardan Timur Han'ın ismi kaldırıldı. Çelebi Mehmet Han'ın zamanına kadar Osmanlı paralarında hiçbir lakap ve unvan yazılmadığı halde o ilk defa sultan ve han unvanlarını kullandı. Bastırdığı akçelerin üzerine Sultan İbni Sultan Muhammed İbni Bayezid Han ibaresini yazdırdı. Ayrıca Halladallahu Mülkehu ibaresini kaldırıp son Osmanlı paralarına kadar devam eden Azze Nasruhu ibaresini koydu. İkinci Murat Han zamanında da Edirne, Bursa, Ayaslu, Bolu, Ankara, Karahisar, Serez, Tire ve Amasya şehirlerinde akçe bastırıldı. Bursa'da bastırılan ve mangır adı verilen paranın üzerinde II. Murat Han'ın isminin altında Osmanlıların kayı boyundan geldiğini gösteren bir damga vardı. Bu damga sadece Bursa ve Edirne'de basılan paralar üzerinde bulunurdu. Sultan II. Murat Han'ın sağlığında padişah olan Sultan II. Mehmet Han tarafından bastırılan akçenin ölçüsü 6 krattan 5,25 krata indirildi. II. Murat Han, ikinci defa tahta geçmek mecburiyetinde kalınca, kendi adına 100 dirhem gümüşten 375,5 akçe kestirdi. Fatih Sultan Mehmet Han, babasının vefatından sonra 1451'de tekrar Osmanlı padişahı olunca, babası zamanında basılan akçeleri tedavülden kaldırarak, Edirne, Ayaslu, Bursa, Serez, İstanbul, Üsküp, Amasya, Tire ve Novar gibi şehirlerde 5,25 krat ağırlığında yeni akçeler kestirdi. 1460'da 4,75 krat, 1470'de 4,25 krat, 1481'de ise 3,25 krat ağırlığında akçeler bastırdı. Bütün bu akçelerin ayarı %90'dı. İstanbul ve Novar'da 10 akçelik paralar bastırdı. Bu akçelerin ön yüzünde Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn Es Sultan İbni Sultan ibaresi, diğer yüzünde ise Muhammed İbni Murat Han Halledallahu Mülkehu Duribe fi Konstantiniye sene 875 yazılıydı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar hiç altın para basılmamıştı. 1478'de Sultani adı verilen altın paralar bastırıldı. Basılan ilk altın paranın bir adedi 3510 gram ağırlığında olup 23,5 ayardı. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlı akçesinin küsuratı olarak mangır veya pul denilen bakır paralarda basılmıştı. Bir dirhem bakırdan bir mangır kesilerek 8'i bir akçe kabul ediliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğlu Sultan Cem 1481'de Bursa'ya girdiği zaman 18 günlük hakimiyeti sırasında kendi adına para bastırdı. II. Bayezid Han devrinde babasının zamanındakilerden daha noksan olarak 4 krat hatta 3,5 krat ağırlığında akçeler bastırıldı. Bu zamana kadar akçelerin ayarı 90 olduğu halde onun zamanında 85 ayara düşürüldü. Bu paralar İstanbul, Amasya, Bursa, Edirne, Gelibolu, Kastamonu, Konya, Novar, Serez, Tire, Trabzon ve Üsküp'te bastırıldı. II. Bayezid Han zamanında çıkarılan bir emirle has altının miskalinin 57 akçe, Sultani Florisi'nin 47 akçe, Eşrefi yani Mısır altını ve Macar parasının ise 45 akçe üzerinden muamele görmesi kararlaştırıldı.

Saltanatının son senelerine doğruysa akçenin değeri düşürülüp bir altına 60 akçe değerinde muamele gördürüldü. Aynı devirde 10 akçelikler de bastırıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında da İstanbul, Amasya, Edirne, Amid, Bursa, Cezire, Dimaşk, Harput, Mardin, Musul, Mısır, Urfa, Serez, Siirt ve Tire'de de para bastırıldı. Yavuz Sultan Selim'in bastırdığı akçelerin en ağırı 3,5 krat olup, 1 dirhem gümüş, 4,5 akçe ve 1 altında 13 akçe değerindeydi. Yavuz Sultan Selim, Mısır'da altın ve gümüş paralardan başka bakır paralar da bastırdı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da bastırdığı paralar üzerinde sadece Sultan unvanı olup, bu paralara da Sultani veya Eşrefi adı verilirdi. Böylece Osmanlı altınları da Eşrefi ve Şerifi adlarıyla anılmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanındaki yerlere ilaveten Bağdat, Belgrad, Canca, Cezayir, Halep, Koçaniye, Maraş, Modova, Urfa, Serbornice, Siroz, Trablus, Zebit gibi yerlerde para basıldı. Bu devirde basılan akçeler 3,75, 3,50, 2,75, 2,50 krata kadar düştü. Sonunda 100 dirhem gümüşten 500 akçe kesilerek değişmez bir hale sokuldu. Sultan II. Selim Han zamanında ilk önce 85 ayarında 100 dirhem gümüşten 525 akçe kesildi. Daha sonra gümüşün ayarı giderek düşürüldü. Her tarafta basılan akçelerin resim ve nakışları aynen korunmuş olup ölçüleri noksanlaştırılmıştır. Bu devirde hemen hemen evvelkilerin aynı veya 2-3 habbe eksik ağırlıkta altın paralar da bastırıldı. Ayrıca Mısır'da Medini adlı bir altın para daha bastırıldı. Bir sultani altını 41 Medini altını değerindeydi. II. Selim Han zamanında ticaretle uğraşan bazı Yahudiler akçeleri kırparak paraların bozulmasına sebep oldular. Neticede Sokollu Mehmet Paşa bunun önüne geçmek için bazı tedbirler aldı. Aynı devirde Selimi adıyla yeni paralar basıldı. II. Selim Han zamanında bir altın 60 akçe ve 5 akçe 1 dirhem gümüş değerindeydi. Altınların ayarı ise milim hesabıyla 1993'tü. Üçüncü Murat Han zamanında hat ve nakışları ikinci Selim, zamanındakilerin aynısı olmakla birlikte ağırlığı daha düşük akçeler bastırıldı. Para düzenindeki ve ekonomik durumdaki bozulmalar sebebiyle daha önce 100 dirhemi gümüşten 500 akçe kesilirken 800 akçe kesildi. Böylece bir akçe 3 veya 2,5 krata kadar düştü ve 1 dirhem gümüş 8-10 akçe karşılığı muamele gördü. 3. Murat Han'dan itibaren maksus akçelerin yani halis olmayan yabancı madenler karışmış olan altın veya gümüşün ortaya çıkması, devletin para sisteminde değer ölçüsü olan akçenin kıymetini iyice kararsız hale getirdi. Hatta 100 dirhemden 2000 züyuf akçe kesildi. 1 dirhem gümüş 12 akçe, 1 altın 120 akçe, 45 akçe olan kuruş 80 akçeye çıktı. Bu devirde Halep ve Bağdat'ta ilk defa olarak Tuğralı dirhemler basıldı. Paranın değerinin kararsız hale gelmesi sebebiyle daha sonra bazı tedbirler alınıp 1 dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesi kararlaştırıldı. Bu akçeler ilk çıkan akçelerin yarısı kadardı. 3. Mehmet Han zamanında 1 dirhem gümüşten 8 akçe kesilmesine devam edildi. Bozuk ve züyuf akçeler toplatılıp akçe değerinin yükseltilmesine çalışıldı. Bu sayede bir altın 220 akçe değerinde muamele görürken 180 akçe değerinde muamele görmeye başladı. 1600'de para sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle bir altın 120 akçeye indirildi. Bu devirde altın paraların ağırlık ve ayarında bir değişiklik olmadığı gibi resim ve nakışlarına da dokunulmadı. 1. Ahmet Han devrinde 1,5 krat ağırlığında ve ayarı 80

Ben olan akçeler bastırıldı. 1. Mustafa Han zamanında Amid, Halep ve Mısır'da para basıldı. Sultan Genç Osman zamanında da çeşitli yerlerde para bastırıldı. Bu zamanda basılan akçenin ağırlığı 1,5 krat olup, ayarı 80'di. 1. Mustafa Han'ın tahttan indirilip, yerine 2. Sultan Osman'ın getirildiği sırada, noksan ve ayarı düşük züyuf paralar çoğaldığından, akçenin değeri düşmüştü. Sultan 2. Osman'ın cülusunu müteakip, basılı paraların ıslahına ihtiyaç duyulduğundan, noksan ölçülü ve düşük ayarlı paralar toplatılıp, yeni 1,5 kratlık akçeler basıldı. Hatta büyük alışverişlerde kolaylık olmak üzere mevcut akçelerin 10 adedine müsavi olarak 1 dirhem ağırlığında 10'luk Osmani paralar bastırıldı. 1. Mustafa Han'ın 2. defa tahta geçmesinden sonra Sultan 2. Osman'ın bastırdığı 10'luklar ağırlığı 90 olarak bastırıldı. Bu sırada bir altın 150 akçeye yükseldi.

4. Murat Han zamanında İstanbul, Bağdat, Bursa, Mısır, Trablus ve Yenişehir gibi yerlerde çeşitli paralar basıldı. Bu devirde basılan akçelerin ağırlığı 1,25 krat, ayarları 75'ti. Yine İstanbul'da basılan altınlarda öncekilerden 1 krat eksik idi. 4. Murat Han zamanında zuhur eden harpler ve 4 defa cülus bahşişi ödenmesi yüzünden akçenin değeri kalmadığı için altın 250 akçe değerinden muamele gördü. Buna bir çare olmak üzere Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tedbir ve teşebbüsüyle 5 krattan biraz daha ağır olan gerçek ayarlı para isimli yeni bir sikke kestirildi. Böylece altının değerinin 120, kuruşun da 80 akçeye düşürülmesi sağlandı. Bu devirde akçenin ağırlığı 1,5 krat ve 10 tanesi 1 dirhem kabul edilen, yeni kesilen paranın ağırlığı ise 2 akçeye eşit şekilde ayarlandı. Sultan İbrahim zamanında da çeşitli merkezlerde para bastırıldı. Ayarı iyi olan 1,5 veya 2 krat noksan altın paralar bastırıldı. Bu devirden itibaren paraların üzerine basılan tuğralarda El Muzaffer Daima ibaresi konulmaya başlandı. Bu devirde basılan akçeler züyuf ve maksus olduğu için kuruş 125, altın 250 akçeye çıktı. Bu yüzden piyasada büyük sıkıntılar baş gösterdi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından basılı paraların yeniden ıslahı için bazı tedbirler alındı. 1,25 krat ağırlığında akçe, 1 dirhem ağırlığında onluk ve yarım dirhem ağırlığında 5 akçelik ve para denilen 3 akçelik sikkeler basılmak suretiyle kuruş 80, altın 160 akçeye indi. Esedi denilen ecnebi kuruluşlar 60 akçeye, evvelce 4 akçeye geçen Mısır parası da 2 akçeye düşürüldü. 4. Mehmet Han devrinde de İstanbul, Cezayir, Halep, Mısır, Trablusgarp ve Tunus gibi şehirlerde paralar bastırıldı. Bu devirde de mali sıkıntılar devam ettiği için kuruş 120, Esedi 110 akçeye yükseltildi. Piyasadaki mevcut paralar bazı menfaatçi ve hilekar kişilerce kırpılarak eksiltildi. Bu paralar esnaf ve sarraflar tarafından tartılarak alınmaya başlandı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kurusu 120 akçe, esediyi 110, parayı 3 akçe değerlerinde sabit tutup, diğer kızıl ve kırpık paraları tedavülden kaldırdı. Akçelerin ağırlığı 1 krata ve ayarı da %50'ye düşürüldü. 2. Süleyman Han zamanında da mali sıkıntıların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınması düşünüldü. Piyasada İbrahim Çelebi diye anılan ayarı düşük yaldız altını vardı. Bunlar arasında ayarı yüksek olanlar da görüldü. Ayarı yüksek olanlara çift, düşüklere ise tek damga vuruldu. Damgasız paraların geçerli olmayacağı ilan edildi. 1687'de Osmanlı para sistemindeki akçe birimi kaldırılıp paralar kuruş usulüne

basıldı. Bu tarihten sonra Akçe adıyla para basılmayıp, Akçe sadece hesaplarda kullanılan bir birim haline geldi. Kuruşun küsuratı olarak da mangır denilen bakır para bastırıldı. İki mangır bir akçeye eşit olmak üzere bir kıyıya halis bakırdan 800 mangır para basıldı. Bu devirde büyük para olarak altın para da bastırıldı. Kuruş 120, şerifi altın 270, yaldız altını da 300 akçe değer üzerinden muamele gördü. Daha sonra harp halinin zuhur etmesi sebebiyle savaş masraflarını karşılamak için kuruş 160, şerifi altın 360, yaldız altını 400 ve paranın da 4 akçe değerinde muamele görmesi emredildi. II. Ahmet Han 1691'de padişah olunca İstanbul, Mısır gibi yerlerde para bastırdı. Bu sırada mangır denilen bakır paralar geçmez oldu ve piyasadan kaldırıldı. Bu sene içinde Esedi 150, altın 335, frengi altını 375 mangıra çıktı. Yine altın ve kuruşa yeni değer konuldu. II. Ahmet Han zamanında basılan kuruş ve altınların ağırlığı ve ayarı, kardeşi II. Süleyman Han zamanındakinin aynıydı.

İkinci Mustafa Han 1695'te padişah olunca İstanbul, Edirne, Erzurum, İzmir, Mısır, Trablusgarp gibi yerlerde para bastırıldı. 1696'da sefer masraflarının çokluğu ve sefer müddetinin uzaması sebebiyle o zamana kadar 3 akçeye geçen paranın 4 akçeye geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca piyasadaki yabancı devlet paralarını ortadan kaldırmak için ecnebi kuruş ve zoltalar toplatılıp, üzerlerindeki Latin harf ve ibareler silinerek, bir yüzlerine Sultanül Berrain ve diğer yüzüne de kesim yeri ve tarihi yazıldı. 3. Ahmet Han zamanında da İstanbul'da 70, Mısır'da 60 ayarında ve ağırlığı eksik gümüş paralar bastırıldı. Bazıları bu farklı durumdan istifade ederek Mısır parasıyla İstanbul parasını değiştirmeye başladılar. Bunun üzerine hükümet halkın elinde bulunan paraları toplattı. 1715'te Cedid Zeri İstanbul adlı para basıldı. Bunların 100 tanesi 110 dirhem olup kenarı zincirli ve dairesinin etrafı nakışlıydı. Bir yüzüne Tuğra, diğer yüzüne de Duribe fi İslambol yazılıydı. 3 kuruşa raiç olan bu paralar Mısır'da fındık diye anıldı. 3. Ahmet Han zamanında İstanbul ve Mısır'da basılan Tuğralı eşrefi altınlar 2. Mustafa Han devrindeki altınların tarzındaydı. Ayrıca bu devirde 2. Mustafa Han devrindeki 2 altınlık eşrefi altınlara ilaveten 3'lük, 4'lük, 5'lik, 10'luk altınlar da basıldı. 1725'te Tebriz, Tiflis ve Revan gibi şehirlerde darphaneler açılarak para basıldı. 1. Mahmud Han tarafından çeşitli merkezlerde 970 ayarında Cedid İstanbuli veya fındık ve 952 ayarında Zeri Mahbub denilen şekil ve ağırlıkları eskileriyle aynı olan altın paraların yanında Cedid İstanbuli altınlarının yarısı olan nısfiye, 2, 3, 4 ve 5 altınlık sikkelerde basılmıştır. 3. Osman Han devrinde 1. Mahmud Han'ın zamanındaki gibi paralar basıldı. Üzerinde İstanbul, Cezayir, Mısır gibi şehir isimleri bulunan bu paralardan büyük beşi birlikler çıkarıldı. 3. Mustafa Han devrinde basılan altın ve gümüş paralar ayrı bir hususiyet taşır. Bu paralarda basıldığı seneler yazılıdır. Ayrıca 1760'ta bu paraların üzerinden Konstantiniye ibaresi kaldırılıp İslambol yazıldı. 1770 senesinde altın piyasadan çekilince fiyatlarda bir yükselme görüldü. Altınların piyasaya çıkarılması gayesiyle diğer paralara zam yapıldı. Böylece daha önce 110 para değerinden muamele gören Zeri Mahbub 120 paraya, 155 para kıymetindeki Zeri Funduk 165 paraya yükseltildi. Yine bu devirde ilk olarak 60 para değerinde çifte zolta basıldı. 1. Abdülhamid Han zamanında da üzerinde İstanbul, Darüssaltanat el-Aliye, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan altın paralar basıldı. Bu devirde 9 dirhem ağırlığında 60'lık yani çifte zolta ve 30 paralık tek zolta, 1 kuruşluk, ikilikler, 20, 10 ve 1 paralık sikkeler, ayrıca 36 milimetre çapında büyük bakır paralar basıldı. 3. Selim Han devrinde de belli merkezlerde çeşitli paralar basıldı. Dördüncü Mustafa Han'ın kısa süren saltanatı sırasında İstanbul, Cezayir ve Mısır gibi yerlerde ayarları düşük ve ağırlıkları noksan olan çeşitli paralar basıldı. 2. Mahmud Han devrinde de üzerlerinde tekrar Konstantiniye, Darül Hilafetül Aliye, Darül Hilafeti Saniye, Edirne, Bağdat, Cezayir, Mısır, Trablusgarp, Tunus gibi yer adları bulunan paralar bastırıldı. 1809'da piyasada altının kıymeti diğer paralara göre biraz arttığı için darphanede

altın eski fiyattan muamele görünce devlet zarara uğradı. Bu sebeple mevcut paralara yeni kıymetler konuldu. Ayrıca altın fiyatları çeşitli raiçlere göre değerlendi. II. Mahmud Han'ın cülusunun 17. senesinde 60 paralık yeni sikkeler bastırıldı. 1833'te 240 para kıymetinde altılık yani 6 kuruş ve kısımları çıkarıldı. 1. Abdülmecid Han zamanında da çeşitli merkezlerde sikke kesildi. Bu padişah zamanında para sisteminde ıslahat yapılıp altında İngilizlerin 22 ayarı esas kabul edildi. Sikke ayarlarında yeni değişiklikler yapıldı ve ilk defa kağıt para çıkarıldıysa da sonra vazgeçildi. 1843'te 100 kuruşluk yeni 1 liralıklar basıldı. 1844'te 10 kuruş kıymetindeki mecidiye ve 5 kuruş kıymetinde yarım mecidiye bastırıldı. 1845'te 1 kuruş, 1847'de gümüş 20 paralık basılarak piyasaya çıkarıldı ve 50 kuruş kıymetinde yarım liralıklar bastırıldı. 1851'de ikinci defa kağıt para çıkarıldı. İlk zamanlar 50 kuruşluklardan küçük altın para bastırılmamaya karar verildiyse de 1854'te 25 kuruşluk çeyrek altın liralar basıldı. 1855'te 500 kuruşluklar 5'i birlikle 250 kuruşluklar yani 2,5'luk altın basıldı. Ayrıca bakırdan 40, 20, 10, 5 paralıklar çıkarıldı. Sultan Abdülaziz Han zamanında çeşitli merkezlerde 500, 250'lik, 100, 50, 25 kuruşluk altın, ayrıca gümüş paralar basılırken, 1862 senesinde Osmanlı tarihinde 3. defa kağıt para bastırıldı. Ayrıca kaime denilen 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk paralar bastırıldı. Bu durum kağıt paranın büyük ölçüde değer kaybetmesine sebep oldu. Altın fiyatları yükseldi. Bir müddet sonra kağıt para kullanımından vazgeçildi. Para istikrarının temini için İngiltere'den 8 milyon sterlin borç alındı. 5. Murat Han'ın kısa süren saltanatı döneminde de çeşitli merkezlerde para bastırıldı. İstanbul'da basılan altınlarda Tuğra'nın biraz yukarısında ay yıldız, Mısır'da basılan altınların Tuğra'sının yanında ise bir çiçek dalı vardı. Onun zamanında 100, 50, 25 kuruşluk altın paralar bastırıldı. Aynı zamanda 20, 5 ve 1 kuruşluk gümüş paralar da bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid Han devrinde de mecidiye 10, 5, 2, 1 kuruşluk ve 20'lik basıldı. 1877'de Osmanlı Bankası hesabına 4. defa kağıt para bastırıldı. 1879 senesinden sonra ise mecidiye bastırılmadı. 22 ayarda 500, 250, 100, 50 ve 25'lik altın paralar bastırıldı. Ayrıca 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk zinet altınları çıkarıldı. 1898 senesinde terkibinde %10 gümüş ve bakırla karışık, 10 ve 5 paralıkla halk arasında metelik denilen maksus paralar basıldı. Sultan 5. Mehmet Reşat zamanında İstanbul, Bursa, Edirne, Kosova, Manastır, Selanik gibi şehirlerde çeşitli paralar basıldı. Osmanlı parasının ıslahı için bazı çalışmalar yapıldı. 1913 tarihinde Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre bütün paraların temel ölçüsünün altın olması ve para biriminin kuruş olması kararlaştırıldı. Para birimi olan ve altın yerine geçen ve 40 para ölçüsünde itibar olunan kaime denilen nikel kuruşlar basıldı. Kuruşun parçaları olan 20, 10 ve 5 paralıklar nikelden, 2,5, 10 ve 20 kuruşluk paralar gümüşten, 25, 50, 250, 500 kuruşluk paralar altından bastırıldı. Bu devirde basılan gümüş paralar üzerine de altın paralar üzerinde olduğu gibi padişah

Şah'ın tuğrasının sağ tarafında, cülusunun 7. senesine kadar Reşat ve ondan sonrakilerde Elgazi unvanı vardı. Bu devirde 10, 40, 5 para olmak üzere nikel meskukat bastırıldı. Sultan 6. Mehmet Vahidettin zamanında 22 ayar altından, Sultan Reşat devrinde basılan paralara benzeyen, Tuğra'nın sağ tarafında herhangi bir yazı veya çiçek bulunmayan paralar basıldı. Bu uygulama gümüş paralar için de aynıydı. Bu devirde 500, 250, 50, 25 kuruşluk altın paralar basıldı. 500, 250, 100, 50, 25 ve 12,5'luk ziynet altınları, ayrıca yine bu devirde 20, 10, 5, 2 kuruşluklarda basıldı. %75 bakır ve %25 nikel karışımından 40 paralıklar basıldı. Osmanlı Devleti zamanında basılan altın ve gümüş paralar, Cumhuriyet döneminde bir müddet yeni çıkan paralarla birlikte kullanıldı. Altın paralarsa halen tedavülde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla gelinceye kadar, çağdaşı bulunan pek çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, madeni para sistemi uygulanıyordu. Sistemde altın, gümüş ve daha küçük ayarlı para ihtiyacını gidermeye matuf olarak, her iki maddenin dışında genelde bakırdan mamul paralar kullanılıyordu. Kağıt paranın kullanımı, batılı ülkelere paralel olarak 19. yüzyıl içerisinde başlar. Sistem esasta altın ve gümüşe dayandığından, her iki madenin mümkün olduğunca mübadelede kullanılmasını ve eşya olarak kullanılmamasını öngörüyordu. Bu sebeple ülke içine kıymetli maden girişi teşvik ediliyor, çıkışı ise yasaklanıyordu. Şahısların ellerinde ve sarayda bulunan altın ve gümüşten mamul eşyalar, darphanelere getirilerek para basımında kullanılıyordu. Ulaşım imkanlarının yetersizliği ve ulaşımın risk taşıması, çeşitli bölgelerde darphane açılmasını zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla darphaneler, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştı. Bir darphane açılırken, bölgede maden bulunması ve bölgenin ihtiyacına cevap vermesi gözetilirdi. Bazı darphaneler sadece belli bir parayı basardı. Mesela 16. yüzyılda Urfa'da faaliyet gösteren darphanede sadece bakır para basılıyordu. Darphanelerin idaresi genelde emanet yöntemiyle emin adı verilen görevli şahıslar tarafından yürütülüyordu. Darphanelere para basımı için getirilen altın ve gümüş maden ve eşya üzerinden darp hakkı adıyla alınan bir kesinti darphaneyi işleten kişinin gelirini oluşturuyordu. Altın ve gümüşü cari paraya çevirmek isteyen kişiler serbestçe gelerek darphanede para bastırabilirlerdi. Serbest darp hakkı darphane gelirlerini sürekli kılıyordu. Paranın ayarından ayar sahibi sorumluydu. Kalp para basan ayar sahibi şiddetli cezaya çarptırılıyordu. Paranın ayarı denildiğinde gümüş ve altın para içerisindeki bakır oranı anlaşılıyordu. Darphaneye gelen gümüş ve eski akçeleri ayar sahibi ve üstad emin gözetiminde akçe haline getirirlerdi. Yeni akçelerin kesilmesinden sonra ülkede eski akçe ve külçeyle alışveriş yasaklanırdı. Herkesin elinde bulunan eski akçeleri ve avani yani yemek takımları dışındaki gümüşleri darphaneye getirerek yeni akçe bastırmaları zorunluydu.

Osmanlı Devleti, kıymetli maden hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyordu. Lakin dünyanın değişen düzeni içerisinde, Gresham kanunu işliyor, kötü para iyi parayı kovuyordu. Doğuda altın ve gümüş fiyatlarının yüksek seyredişi, daimi bir şekilde İran ve Hindistan'a kaçışa sebep oluyordu. Alınan zecri yani zorlayarak alınan tedbirlere rağmen altın ve gümüş kaçakçılığının önü alınamıyordu. Ülkenin siyasi sınırları içerisinde de hareketlilik yaşanıyordu. Mesela Mısır'da

basılan altın paraların, İstanbul'da basılan altın paraların ayarında olmayışı sebebiyle İstanbul'da altın para piyasadan çekilerek yerine hileyle Mısır altınları tedavüle giriyordu. Önlem olarak Mısır'da da İstanbul ayarında altın para darbı isteniyordu. 16. yüzyılda Amerika ve Güney Afrika kıymetli maden yataklarının keşfiyle birlikte Avrupa ülkelerinde kıymetli maden hacmindeki yükseliş ve gümüşün altın karşısında değer kaybetmesi, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı dünyasını etkisi altına almış ve Osmanlı yöneticilerini yeni arayışlara, acil önlemler almaya itmiştir. Dış dünyadan gelen bu baskıya paralel olarak, artan nüfus oranında iç güvensizliğin de etkisiyle, üretimde artışın gerçekleşmemesi, fiyat yükselişleri, artan bürokratik harcamalar ve hazine için kaynak anlamına gelen yeni fetihlerin olmaması gibi bir kısım olumsuz gelişmeler ve yüzyılın sonuna doğru Avusturya ve İran savaşları, dolayısıyla da artan savaş harcamaları birbiri ardınca devalüasyonları getirmiştir. Sikke tashihleri adı verilen bu operasyonda paranın ayarı değiştiriliyor, sikkeler küçültülüyordu. 16. yüzyılda en önemli para operasyonu sayılan ve daha sonra da devam edecek ayarlamaların başlangıcı olan 1584 yılında yapılan düzenlemeye göre 100 dirhem gümüşten kesilen akçenin miktarı 450'den 800'e, 1600 yılında yapılan bir ayarlamayla da 950'ye çıkmıştır. Osmanlı paralarının değer kaybına uğraması sadece bu yüzyılın ikinci yarısında görülen bir olgu değildir. Fakat bu zamana gelinceye kadar paradaki değer kaybı genellikle uzun zaman içerisinde ve oldukça az oranda gerçekleşmiştir. Mesela Orhan Bey'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar akçenin vezni oldukça sabit tutulmuştur. 1327 yılında 100 dirhem gümüşten 270 adet kestirilen Osmanlı akçesi 1451 yılında 293 adet kestirilmiştir. ...1500 yılında 100 dirhemden 420 akçe kesilirken 1580'lerin başında 450 akçe kestirilmiştir. Yine de yapılan hesaplamalara bakılırsa 1326 yılından 1740 yılına gelinceye kadar ki 414 yıllık sürede yıllık ortalama değer kaybı %0,24 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'den Sultan Fatih'e gelinceye kadar sadece gümüş paralar basılmıştır. Altın para olarak ülkede revaç bulan Venedik dukası tedavül ediyordu. Sultan Fatih 1479 yılında Sultani adlı ilk Osmanlı altın parasını basmıştır. Osmanlı dönemlerinin genelinde fiili olarak iki değerde madene dayanan bir para sistemi işliyordu. Dolayısıyla altın ve gümüş fiyatları değiştikçe tedavülde bulunan sikkelerin fiyatları ya da kur farkları da değişiyordu. Düşük ayarlı para ihtiyacını karşılamak üzere 1. Murat'tan 17. yüzyıl ortalarına kadar mangır veya pul adı verilen bakır paralar da basıla gelmiştir. 1688 yılında ise para arzındaki yetersizlik, dolayısıyla akçeyi ikame ve likidite ihtiyacını gidermek için mangır basılmış, bir mangıra bir akçe üzerinden sonsuz ibra hakkı tanınması, kalpazanlık faaliyetlerini hızlandırmış ve piyasaları alt üst etmiştir. Bu tecrübeye 1691 yılında son verilerek mangır tedavülden kaldırılmıştır. Ülke içerisinde muhtelif yabancı altın ve gümüş paralar yerli paralarla birlikte tedavül ediyordu. 17. yüzyılda Osmani, Şahi, Pare, Mangır, Sikke-i Hasene veya Şerifi adlı yerli paraların yanında Zolata, Babka, Yaldız, Filori, Esedi ve Riyal adında yabancı paralar tedavül ediyordu. Ülkede farklı paraların tedavül ettiği bölgeler ortaya çıkmıştı. Mısır Pare, Doğu Anadolu Şahi bölgesiydi. Osmanlı Devleti'nde paradan bir finansman aracı olarak değişik yöntemler kullanılarak istifade ediliyordu. Darphanelerde kıymetli madenlerden ve eski sikkeler

Yerden para basılarak hem para arzı artırılıyor hem de darp hakkı adıyla alınan para darphanelere gelir temin ediyordu. Tahta yeni çıkan padişah eski paraları tedavülden kaldırarak kendi adına ve yeni değerlerle para bastırıyordu. Elinde eski para olan kişiler paralarını darphaneye getirerek yenisiyle değiştirirlerdi. Bu değişimden para

hazine kazanırdı. Ayrıca paranın ayarında oynamaya gidilerek sikkeler küçültülüyor, aradaki değer kaybını devlet bir finansman yöntemi kabul ediyordu.

Taşiş işlemi, bütçe açıklarını kapatmak için devletin ek para basması anlamına da geliyordu. Çünkü yapılan yeni ayarlamayla hem tedavüle sürülecek para miktarı artıyor, hem de devletin kullanabileceği yeni bir fon oluşuyordu. Yeni hazine giriş çıkışlarını farklı raişlerde tutarak aradaki farkı hazineye gelir kaydediyordu. 1775 yılında pay ve gelir ortaklığı senetleri anlamına gelen esham uygulaması başlatıldı. Bu uygulama temsili paraya geçişin ilk habercisi sayılır. Senetlerin vergiye tabi olmak üzere tedavülü serbestti. İlk kağıt para 1840 yılında tedavüle çıkarıldı. Piyasaya sürülen banknotların değeri hızla aşıldı. Esnaf ve taşrada halk madeni para kullanmayı tercih etti. Kaime denilen kağıt parayla madeni para arasında fiyat farkı oluştu. Osmanlı para biriminin dış paralar karşısında değeri düştü. Kaime denemesi 1862 yılında son buldu. Sultan Abdülhamid Han dönemine gelinceye kadar kaime basımına gidilmedi. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanı dolayısıyla ikinci defa 1876-1877'de kaime basılarak piyasaya sürüldü. Bu kaimelerde kısa bir süre sonra tedavülden kaldırıldı. Kağıt para basma yetkisi kendisine bırakılan Osmanlı Bankası, Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar sınırlı miktarda kağıt para basımına gitti. 1915 yılında kaime üçüncü kez çıkarıldı. Bu kaimeler temsili para niteliğindeydi. Çünkü altın karşılığı vardı ve ne zaman tedavülden kaldırılacağı belliydi. Bu kaimeler Cumhuriyet devrine kadar devam etmiştir. Ülkede istikrarlı bir para sistemi oluşturmak amacıyla 1844 yılında çıkarılan kararnameye göre temel para birimleri olarak kuruş, 20 kuruş değerinde gümüş mecidiye ve 100 kuruş değerinde altın lira kabul edildi. Osmanlı parasıyla yabancı paraların kur değerlerinde ise uzun bir dönem değişiklik görülmedi. 1873 yılından itibaren gümüşün dünya piyasalarında değer kaybetmeye başlaması, Osmanlı Devleti'nde bilinen altın-gümüş kur farkını geçersiz hale getirdi. Devlet gelirlerinin gümüş, giderlerin altın üzerinden yapılması hazine kayıplarına yol açtı. Bunun üzerine mecidiye basımına son verildi. ...1881 yılında para birimi olarak Osmanlı altın lirası kabul edildi. Ancak gümüş fiyatlarının düşüklüğü sebebiyle tedavüldeki gümüş paralar gerçek değerinin altında işleme tabi tutuldu. 20 kuruş değerindeki mecidiyeler hazinece 19 kuruştan işleme tabi tutuldu. Sarraflarda ise daha düşük düzeyden işlem gördü. 20. yüzyılda kuruşun Osmanlı lirasına oranla 3 değişik değeri ortaya çıktı. Diğer taraftan değişik para birimlerinde çekilen darlık sebebiyle ufak paralar altın lira ve mecidiyeye oranlarından farklı olarak işlem görüyordu. Piyasaya yeterince ufak para sürülememesi ve mahalli bazı darlıkların ortaya çıkışı da ufak paraların değerini yükseltiyordu. Ticaret erbabı daima müşterilerine büyük para veriyor, halksa alışveriş yapabilmek için elindeki parayı belli bir komisyonla sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu. İktisadi faaliyetlere, yöreye ve mevsimlere göre de ufak para ihtiyacı değişiklik gösteriyordu. Hazinenin bir soruşturmasına göre, ülkenin değişik yörelerinde altın ve gümüşün 88 çeşidi raici bulunuyordu. Yörelere göre de halkın rağbet ettikleri paralar değişiklik gösteriyordu. Yabancı paralar da ülke içerisinde serbestçe alım-satımda kullanılıyordu. Para sisteminin karmaşıklığı sebebiyle sarraflık kurumu iyice revaş bulmuştu. Para düzenine çeki düzen vermek maksadıyla 1909 yılında kurulan komisyon

Komisyonun önerisi doğrultusunda savaşın etkisiyle biraz da geç olarak 1916 yılında Tevhid-i Meskukat Kanunu çıkarılarak 1 lira 100 kuruşa eşitlenmiş ve değer ölçüsü altın para birimi kuruş kabul edilmiştir. Ülkenin değişik yörelerindeki farklı para rayiçleri de kaldırılmıştır. Ancak çıkarılan yasanın başarısı sınırlı kalmıştır. Zira savaşla birlikte artan giderleri karşılamak için piyasaya sürülen kağıt paralar, madeni ve ufak paraların piyasadan çekilmesine yol açmıştır. 5 ve 20 kuruşluk halinde basılan kağıt paralar da ufak para sorununu çözememiştir. Aynı fonksiyonu görmesi için kısa bir süre sonra 1 ve 2,5 kuruşluk kağıt ve aynı işlevi görecek 5 ve 10 paralık posta pulları çıkarıldı. Bu durumda madeni paradan tamamen arınmış kağıt para sistemine geçilmiş oldu. Cumhuriyet İdaresi aynı sistemi devam ettirdi.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Gülistan.

Sevgili dinleyenler, Gülistan programına hoş geldiniz. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Hanım sahabelerimizi anlatmaya çalışarak Saadet Asrı'nın güllerinden nasiplenmek istiyoruz mümkün olduğunca. Değerli dinleyenler, sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri açan kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranı söyleşip dururlar. Gül dedik, gülistan dedik. Gül bize bizim bilmediğimiz güzellikleri anlatır. Çünkü gül olmuştur. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle gül, ey gül, sen şimdi dünyaya yukarıdan bakıyorsun da dünyadaki acayip halleri gördüğün için dünyaya gülüyorsun. O yüzden elbiselerini yırtıyorsun. Ey kızıl kaftanlı, güçlü, kuvvetli yiğit er, ben senin hayranınım. Güller, kim manen hakka ulaşmak için merdiven isterse, belanın, ızdırabın bir merdiven olduğunu bilsin de başına gelenlerden şikayet etmesin. Belalardan korkmasın, canını belalara atsın diye naralar atarak, uçuşup saçılarak gökyüzünden gül bahçelerine yağmakta. Kendine gel de şu kaptan, gül suyu çıkaran ustanın testisinden bir yolunu bulup ter gibi sız, o hapsedilmiş kaptan bir ruh gibi kaç, kurtul. Ne de talihliymişsiniz, ne de bahtınız varmış, benziniz gül gibi kıpkırmızı. Biz de sizin gibiydik, ruh olduk, kurtulduk. Haydi siz de ruh olun, bu kirli yeryüzünden kurtulun. Bir gül olmak, bir ruh olabilmek ve yeryüzünün kirinden, pasından arınmak. İşte gül olmuş. Dünyada toz ve kirden arınmış Asr-ı Saadet'in gül bahçesinde yetişen hanım sahabelerden bugün sizlere Esma binti Yezid radıyallahu anha, Havle binti Tüveyt radıyallahu anha, Hazreti Fatıma binti Hattab radıyallahu anha ve Hazreti Fatıma binti Kays radıyallahu anha'nın hayatlarından örnekler sunacağız. İlk hanım sahabemiz Esma binti Yezid radıyallahu anha'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatibetün Nisa, kadınların sözcüsü sıfatıyla şereflendirdiği yüce bir sahabi hanım Esma binti Yezid radıyallahu anha. Muaz bin Cebel'in halasının kızı olan Hazreti Esma, Ensar hanımları içinde ilim ve irfanda önde gelenlerindendi. Medine'nin Eşel oğulları kabilesine mensuptur. Peygamberimizin hicretini müteakiben İslam'ı ilk kabul eden kadın sahabe olduğu rivayet edilmiştir. İslam ve Peygamberimiz hakkında amcazadesi Muaz bin Cebel'e sorular sormuş ve aldığı cevaplar üzerine doğruca Peygamberimizin huzur-u saadetlerine gelip davetini kabul ettiğini söyleyerek hemen orada Müslüman olmuş, biat etmiştir. O sırada kollarındaki bilezikleri gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların zekatını verip vermediğini sormuş ve Esma ile yanındaki kadınlar tokalaşmak isteyince de ben kadınlarla tokalaşmam buyurmuştur. Hazreti Esma radıyallahu anha zeki, kuvvetli, cebbar, cesaret sahibi, atılgan ve hatip bir sahabiyeydi. Peygamberimizin hizmetinde bulunduğundan diğer kadınlar meyanında sık sık hane-i saadete girip çıkmıştır. Onda gördüğü ve ondan öğrendiği şeyleri etrafındakilere anlatmış ve kendisinden 81 hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Sünen sahipleri onun hadislerinden bazısını kitaplarına almışlardır. Birkaç tanesinin meali ise şöyledir. Kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah da o kimseye cennette bir ev yapar. Size insanların en hayırlısını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet ya Resulallah dediler. Efendimiz, Allah'ı devamlı zikredenleriniz buyurdu. Sonra sözüne devamla, sizin en kötülerinizi haber vereyim mi diye sordu. Peşinden de işte onlar.

Allah rızası için birbirlerini seven dostların arasını açanlar, laf götürüp getirerek kovuculuk yapanlardır buyurdu. Dini en güzel şekilde öğrenmek için büyük bir çaba harcayan Hazreti Esma, hayanın buna mani olmaması gerektiğini biliyordu. Aklına takılan muhtelif konularda Resulullah'a sorular soruyor ve aldığı cevapları etraftaki kadınlara ileterek onların aydınlanmasına vesile oluyordu. Yüce dinimiz, İslam'ın insanı bilmediğinden mesul tutmadığını, ancak bilmediklerini öğrenmekle yükümlü olduğunu çok iyi idrak etmişti. Bu sebeple soruyor, öğreniyor, öğretiyor ve amel ediyordu. Soru sormadaki cesaretinin yanı sıra hitabeti de oldukça düzgündü. Bu sebeple kadınların aralarında anlaşamadığı yahut bilmediği bir konu olduğunda temsilci olarak hep onun adı anılıyordu. Resulullah'ın huzuruna o varıyor, sorular soruyordu. Efendimiz onun hitabet ve açık sözlülüğünü ise takdir ederdi. Bir gün Ensar kadınları onun yanına gelerek, "Ya Esma, bize vekaleten Resulullah'a git. Ona halimizi arz ederek öğrenilmesi gereken şeyleri öğren ve gel bize anlat," dediler. O da Peygamberimizin huzuruna gelip şöyle bir konuşma yapar. "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben bazı kadınların elçisiyim. Şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah seni erkek ve kadınların tamamına peygamber olarak gönderdi. Biz de sana ve senin Rabbine iman ettik. Biz kadınlar topluluğu dört duvar arasında örtü içinde evlerde oturan, erkeklerine hizmet edip onlara çocuk doğurmaktan başka bir iş yapmayan kimseleriz. Erkeklerse toplantılara katılma, cenaze merasimlerinde bulunma ve cihada iştirak etme bakımından bizlere karşı bir üstünlük elde etmiş durumdadırlar. Öte yandan onlar cihada çıktıkları zaman biz onların mallarını korur, çocuklarını besleyip büyütürüz. Bu durumda ecir ve sevap bakımından biz de onlara ortak olur muyuz?" Bu konuşmayı dinleyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü orada bulunan ashabına çevirerek, "Dini hakkında son derece güzel sual soran bu hanımın sözlerini işittiniz değil mi?" der. Ashab hep bir ağızdan, "Evet, vallahi işittik ya Resulallah," derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra da Esma'ya dönerek, "Ya Esma, artık git. Arkanda seni bekleyen kadınlara şu hususu bildir. Sizlerden herhangi birisinin kocasına güzelce hizmet ve itaat etmesi, onların rızasını kazanması ve arzularını yerine getirmesi, senin erkekler için sayıp döktüğün bütün davranışlara sevap bakımından eş değerdedir." Bu müjdeyi alan Hazreti Esma radıyallahu anha, Hazreti Peygamber'in söylediklerinden duyduğu sevinçle tekbir ve tehlil getirerek Resulullah'ın huzurundan ayrılır. Hazreti Esma binti Yezid radıyallahu anha bu olaydan sonra Hatibetün Nisa lakabıyla anılır. Hazreti Esma'nın hanımlara verdiği müjde bununla da sınırlı kalmaz. Merak edilen daha birçok konu ve olayda hanımları aydınlatır, emir ve yasaklar hususunda uyarır, Allah Resulü'nün diliyle onlara müjdeler sunar. Bir gün kadınlarla oturdukları esnada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarından geçerken selam verir ve nimet verilenlerin küfründen sakının der. Bunun üzerine tüm sahabe hanımlar susup kalır. Zira Efendimizin bununla neyi kastettiği anlaşılmamıştır. Birden Hazreti Esma'nın sesi duyulur. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne demektir nimet verilenlerin küfranı?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. "Ana babasının yanında uzun süre bekar kalıp sonra Allah'ın ona verdiği bir eşle nasiplenen, evlatları olan, bir zaman sonra kızdığında eşine senden hayır namına hiçbir şey görmedim diyen kimsedir." Hazreti Esma'nın soru sormadaki cesareti sayesinde Efendimizin sözündeki hikmet penceresi kadınlar için aralanır. Cömertliği ve alçak gönüllülüğüyle de öne çıkar Hazreti Esma sevgili dinleyenler. Resulullah'a ikramda bulunmak onun için anlatılmaz bir önem taşır. Her fırsatta Allah Resulü'nü evine davet eder,

mutfağındaki yiyeceklerden ikram eder. Yine böyle bir zamanda evinde yalnız ekmek ve kuru üzüm varken Resulullah'ı evine davet eder. Efendimiz beraberinde 40 sahabiyle birlikte gelir. Hazreti Esma radıyallahu anha, misafirlerin doymalarını umut ederek Efendimiz'e bakarken Allah Resulü yiyiniz buyurur sahabilerine ve yemek yendikçe artar. Öyle ki bu davetin bereketi uzun süre evde hissedilir. Esma binti Yezid o gün yaşananlarla ilgili olarak Allah'a yemin ederim ki 40 kişilik cemaat ne ekmeği ne de üzümü bitirebildi. Ardından da kırbadan su içip gittiler der ve uzun süre o kırbadan artan suyu içerek şifa bulduklarını nakleder. Esma binti Yezid radıyallahu anha'nın hayatından kesitler sunmaya sizlere devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bir gün Hayber'in fethinde peygamberimizle bulunmuştur. Fakat tarihler onun Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında hicretin 14. yılında yapılan Yermuk Meydan Muharebesi'ne iştirak ettiğini ve eline geçirdiği bir çadır direğiyle 9 Rum askerini öldürdüğünü de ittifakla zikretmişlerdir. Bir gün peygamberimizin devesinin yularını tutmuştu. Tam o sırada vahiy gelince vahyin gelişinin şeref ve saadetine de erişmiş bulundu. Bir gün Hazreti Esma radıyallahu anha peygamberimizin ashabına şöyle dediğini duydu. Ey insanlar, size en hayırlınızı haber vereyim mi? Onlar görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. En kötülerinizi haber vereyim mi? Sizin dostlar arasında kovuculuk yapanlarınız ve masum kimseler hakkında kötülük düşünenlerinizdir. Bir gün müminlerin Deccal'e karşı uyarıldığı bir sohbet sırasında Deccal'in geleceği zamanın vasıflarından bahsedilirken gözyaşlarına hakim olamayan Hazreti Esma'nın halini soran Peygamber Efendimiz'e verdiği cevaba aldığı karşılık da tüm müminleri ferahlatan bir haberdir. Ey Esma, niçin ağlıyorsun diye sorar Peygamber Efendimiz. O da ey Allah'ın Resulü, karnımız açken ekmeğin pişmesini bile bekleyemeyecek kadar sabırsız kimseleriz. Deccal çıktığı zaman kıtlık olursa halimiz nasıl olacak diye ıstırabını açıkladı. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Esma'yı şöyle teselli etti. O gün Allah'ı tesbih eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz açlıktan emin olursunuz buyurdu. Sözüne devam ederek böyle feryat etmeye gerek yok. Ben hayatta olursam size siper olurum. Deccal çıktığında ben sağ olmazsam Allah Teala müminleri korur buyurarak zikrullah'a çokça devam edilmesi gerektiğini duyurdu. Evet sevgili dinleyiciler, ilme olan merakı, soru sorma ve konuşma üslubunun belirginliği ve cesaretiyle mümtaz bir yere sahip bu sahabi hanımın şefaatine nail eylesin Rabbimiz bizleri. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Havle binti Tüveyt radıyallahu anha, müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın yakın arkadaşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saygı gösterdiği, kendisi için ayağa kalktığı bir hanım sahabi. Ayrıca İbni Hacer

rahmetullahi aleyh, Havle binti Tüveyt'in Havle et Attare diye meşhur olduğunu ve Medine'de ıtır yani güzel koku satan bir hanım sahabi olduğunu bize bildirmektedir. Sevgili dinleyenler, o Mekkeli olup Tüveyt İbni Habib'in kızıdır. Mekke'nin ileri gelen hanımlarından Hatice binti Hüveylid ile arkadaştı. Peygamber hanesine yakınlığı dolayısıyla son dinin geldiğini ve Allah Resulü'nün peygamberliğini birçok kimseden önce duymuştu. Havle binti Tüveyt, Hazreti Hatice annemizin sık görüştüğü bir arkadaşıydı. Ona karşı gönlünde samimi bir muhabbet vardı. Onun dürüstlüğüne hayrandı. Akıllı ve zeki bir hanım olarak o Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın fikir ve düşüncelerine çok değer verirdi. Zira onun görüşlerinin doğruluğunda şüphesi yoktu. Onun sözünde sadık olduğunu ve muhtaç kimselere yardım ettiğini bizzat yaşayarak görmüştü. Bu sebepten Hazreti Hatice radıyallahu anha'ya karşı özel bir gönül bağı vardı. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz Havle binti Tüveyt'in samimi ve yakın arkadaşlığını fırsat bilerek İslam'ı ona anlattı. O da tereddüt etmeden kabul etti. İslam'a ilk girenlerle birlikte Müslüman oldu. Havle radıyallahu anha arkadaşı Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın İslam'ı tebliğ konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği desteği yakinen görüyordu. Onu davasında yalnız bırakmadığına ve canıyla, malıyla hizmet ettiğine bizzat şahit oluyordu. Kendisi de gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İslam'ın ilk yılları zor ve çetin geçmekteydi. Buna rağmen hiçbir mümin Allah ve Resulü davasından vazgeçmemekteydi. Havle binti Tüveyt radıyallahu anha Allah'a ve Resulüne tam teslim olmuş bir hanımdı. Onun imani heyecanı bilen iki cihan güneşi Efendimiz Havle radıyallahu anha'ya hürmet ederdi. Bilhassa Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizin vefatından sonra zaman zaman onu ziyaret ederdi. Zevcesi Hatice'nin hatırası olarak ona izzet ve ikramda bulunurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu vefakarlığını Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle anlatır. Bir gün Havle radıyallahu anha bize geldi. Onun geldiğini gören Allah Resulü ayağa kalktı. Hoş geldin, nasılsın diyerek Havle radıyallahu anha'nın hal ve hatrını sordu. Ben bunu garipsedim. Kendi kendime bu kadının içeri girmesiyle niçin ayağa kalktı? Buna gerek var mıydı? Dedim. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ''Ya Resulallah, onun için ayağa kalkıp karşılamana gerek var mıydı?'' diye sordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bu kadın Hatice zamanında bize ziyarete gelirdi. Onun arkadaşıydı. Güzel arkadaşlık imandandır diye cevap verdi. İki cihan güneşi Efendimiz emsalsiz, örnek bir şahsiyetti. Her konuda müminlere rehberlik ederdi. Vefa konusunda da tekti. Hazreti Hatice annemizin hatırası olarak Havle radıyallahu anha'ya hürmet edip ayağa kalkması onun derin vefakarlık örneğiydi. Havle binti Tüveyt radıyallahu anha kendisini ibadete vermiş saliha bir hanımdı sevgili dinleyenler. Özellikle gece ibadetine çok düşkündü. Allah Teala'nın huzurunda durmaktan büyük zevk alırdı. Geceleri hep ibadetle geçirdiği için uyumadığı da olurdu. Havle radıyallahu anha bir defasında yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin yanına gitmişti. Gece sabahlara kadar uyumadan ibadet etme konusunda bilgilenmek istiyordu. Bu meseleyi annemize sordu. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Havle radıyallahu anha'nın yaptıklarını anlattı. Net ve açık bir şekilde ''Ya Resulallah, bu Havle'dir. Onun gece gündüz uyumadan sürekli ibadet ettiğini söylüyorlar.'' dedi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu davranışı uygun görmedi.
Her şeyin hakkı vardır. Bedenin de hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermek lazımdır. Uykuya

vakit ayırmasını ve aşırıya gitmemesini söyleyerek şu tavsiyede bulundu. Gücünüz yetecek kadar amel yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanmadıkça Allah usanmaz, yeter demez buyurdular. Ne güzel bir hayat ölçüsü elhamdülillah. İslam ne yüce bir dindir. Ne ifrat ne de tefrit vardır. İtidal ve istikamet esastır. İnsan gücünün yettiğiyle sorumludur. Asıl olan huzur ve huşu ile ibadettir. Rabbimiz cümlemize Havle binti Tüveyt radiyallahu anhanın şefaatlerine erebilmeyi, huzur ve huşu içinde ibadetler yapabilmeyi nasip eylesin sevgili dinleyenler. Programımıza Hazreti Fatıma binti Hattab radiyallahu anha ile devam edeceğiz. Meşhur İslam halifesi Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın kız kardeşi olan Hazreti Fatıma binti Hattab radiyallahu anha'nın yüce ve mukaddes dinimize ilk girenlerden olduğu bilinmektedir. Künyesi Ümmü Cemil binti Hattab olup lakabı ise Ümeyme'dir. Kendisi ve kocası Said bin Zeyd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Erkam bin Erkam'ın evine girmeden Müslüman olmuşlardır. Babası Hattab, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. Annesinin adı Hanteme binti Haşim'dir. Müslümanlığı kabul etmeden önceki hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Hazreti Fatıma binti Hattab'ın kocası Said bin Zeyd ise amcası Amr bin Nüfeil'in torunudur. Cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşere 10 sahabeden biridir. Said'in babası Zeyd muvahhitti. Resulullah'ın davete başlaması üzerine ölen babası Zeyd'den aldığı tevhid bilgisi sebebiyle Said hemen İslamiyet'e girdi. Karısı da onu takip etmede gecikmedi. Böylece yüce dinin mensupları oldular. Mekkeli müşriklerin müminlere yaptıkları eziyet ve işkencelerden kurtulmak için karı koca Habeşistan'a hicret ettiler. Daha sonra ise diğer sahabiler gibi Medine'ye hicret ederek muhacirinden olma şerefine nail oldular. Bu evliliklerinden Abdurrahman isminde bir çocukları olduğu rivayet edilmiştir. İmandaki kararlı duruşu, sabır ve sebatıyla kardeşi Ömer'in İslam'a gelmesine vesile olan bir iman eridir Hazreti Fatıma binti Hattab. Said ve Fatıma İslamiyet'e girdiklerinde Ömer'e söylememişlerdi. Annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olan Hazreti Ömer yeni dine karşı çıkanlardan biriydi. Kız kardeşi eniştesi gibi akrabalarından Müslüman olanlarla beraber olmak yerine gidip Müslümanlığa düşman olanlarla bir oldu. Darun Nedve'de alınan korkunç kararın yani peygamberimizi öldürme kararının gönüllü uygulayıcısı olmak üzere kılıcını kuşandı. Kabe'yi tavaf etti. Peygamberimizin bulunduğu Darül Erkam'a doğru yollandı. Yolda Nuaym bin Abdullah'a rastladı. O da akrabalarından Müslümanlığı kabul etmiş birisiydi. Ancak Ömer onun da Müslüman olduğunu bilmiyordu. Nuaym, "Hayrola, Hattab oğlu nereye böyle?" diye sordu. O da pervasızca "Hazreti Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum." diye cevap verdi. Nuaym, kız kardeşi ve eniştesinin Müslümanlığı kabul ettiklerini söyledikten sonra ilave etti. "Evvela kendi ailene bak." Bu cevap üzerine doğruca kız kardeşi Fatıma'nın evine gitti. Kız kardeşi, eniştesi ve Habbab bin Enes o sırada Kur'an talimiyle meşguldüler. Ömer'in geldiğini görünce Habbab'ı sakladıkları gibi Kur'an sahifelerini de sakladılar. Ömer önce eniştesi Said'in üzerine atıldı ve onu dövmeye başladı. Fatıma onları ayırmaya çalıştığında Ömer ona da bir tokat attı ve yüzünü kanattı. Bunun üzerine kız kardeşi kızgın bir şekilde "Evet ya Ömer, ya hak senin dininden başka bir şeydeyse?" dedi ve şehadet getirdi. Sonra şunları haykırdı. "Allah'tan kork, bir kadına yaptıklarına bak. Ben ve eşim Müslüman olduk, Allah'a iman ettik. Sen ne yaparsan yap, başımızı kessen bundan dönmeyiz." Ömer'in kalbinde bir şeyler olmaya başladı. Biraz şaşaladı. Hemen yere oturdu. "Hele şu okuduğunuz sayfayı bana verin," dedi Fatıma.

Ama senin ona hakarette bulunmandan korkarız, dedi. Korkmayın, diyerek geri vereceğine dair yemin etti. Bunun üzerine Fatıma, sen pissin, ona ancak temizlenenler el sürebilir, deyince kalkıp yıkandı. Sonra kendisine verilen sayfeleri okudu. Bunlar Taha suresinin ilk ayetleriydi. Yerin ve göklerin mülkü onundur ayetini okuyunca kız kardeşine, bütün göklerin ve yerin hükümranlığı ve saltanatı sizin taptığınız Tanrı'nın mı, diye sordu. O da, evet, onda şüphe var mı, diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu ayetlerin meali şöyleydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Taha, ey Resulüm, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşı hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Resulüm, Musa olayının haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine, bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm, belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan, ey Musa, diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Ben seni seçtim, şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan, kıyamete inanmaktan alıkoymasın, sonra mahvolursun. Sayfayı okuyup bitirince Hazreti Ömer şöyle dedi. Bu ne güzel ve değerli bir söz. Bana Muhammed'i gösterin. Habab bu sözü duyunca saklandığı yerden çıktı ve müjde olsun ya Ömer, Resulullah'ın iki Ömer'den birisiyle İslam'ı izzetli kıl duası sana nasip oldu. Ve peygamberimizin bulunduğu yeri tarif etti. O da gidip İslamiyet'e girdiğini peygamberimizin huzurunda şehadet getirerek gerçekleştirdi. Hiç şüphe yok ki Hazreti Ömer'in İslamiyet'e girişinde Fatıma binti Hattab radıyallahu anha'nın samimiyetle bağlı olmasının büyük etkisi olmuştur. Müslüman olduğunda ancak 10 kişi kadar Müslüman vardı. O edibe, fadıla, fenalıklardan alıkoyan, iyiliklere yönelten bir hatundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet devrinde vefat etmiştir. 4 oğlu vardı. Bunlar Abdullah, Abdurrahman, Ezyet ve Esvet'ti. Fatıma binti Hattab radıyallahu anha ömrünün sonuna kadar faziletli, örnek davranışlar sergileyerek hayatını devam ettirdi. Kardeşi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletle hüküm sürdüğü saadet devrini gördü. Onun halifeliği döneminde de ruhunu teslim etti. Hazreti Fatıma binti Kays radıyallahu anh. İslam diniyle şereflenen hanımlar kurumuş toprakta yeşeren birer çiçek gibi yeşerdi. Her birinin mis kokusu kendi çağlarını sardığı gibi kıyamete kadar bütün asırlara ulaşacaktır. Saadet devrinin hanımları bütün İslam alemince örnek alınacak hayırlı işlere vesile olmuşlardır. Kimi zaman bir anne, kimi zaman savaşlarda yaralılara hizmet eden bir hemşire, bazen de düşmanla savaşan bir asker olarak. Asr-ı Saadet'in Gülistan'ında yetişen örnek bir hanım Fatıma binti Kays. Medine'ye hicret eden ilk muhacir hanım olma bahtiyarlığına eriştiği gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra İslam şurası evinde toplanmıştır. Hicretten önce Müslüman olma nimetine kavuşmuştur.
Babası

Kays Fihrollarından, annesi Ümmeyye binti Rebiya ise Kinane oğullarındandır. Kufe emirlerinden Dahhak İbni Kays'ın ablasıdır. İlk boşanan kadın olduğu için İslam fıkhında nafaka gibi boşanma ile ilgili konularda onun örneği esas alınmış ve bu örneğe göre hüküm verilmiştir. Fatıma binti Kays'ın kocası Ebu Amr bin Mugire, Hazreti Ali ile birlikte çıktığı Yemen seyahati sırasında onu boşar. Boşanma haberi ile birlikte Fatıma binti Kays'a bir miktarda yiyecek gönderir. Fakat o, kocasının gönderdiği yiyeceği kabul etmez. Evinde oturmak istediğini belirtir ve aynı zamanda kendisine nafaka bağlamasını da talep eder. Kocasının ailesi onun bu isteğini kabul etmez. Bunun üzerine Fatıma radıyallahu anha meseleyi Efendimiz'e bildirir. Efendimiz onu dinledikten sonra boşanmış bir kadının kocasından nafaka almaya ve onun evinde oturmaya hakkı olmadığını bildirir. Ona iddetini geçirmesi için Ümmü Şerî'nin evinde kalmasını tavsiye eder. Ancak Ümmü Şerî'nin ziyaretçilerinin çok olması nedeniyle örtünmede zorluk çekebileceğini düşünen Efendimiz şöyle demiştir. İddet süresince amcanın oğlu İbn Ümmi Mektum'un evinde ikamet et. Çünkü o ama olduğu için seni görmez. Fatıma binti Kays böylece iddeti bitene kadar Allah Resulü'nün talimatıyla Ümmü Mektum'un evinde kalır. Allah Resulü'ne olan muhabbeti ve bağlılığı öyle büyüktür ki o ne derse yapmakta bir an bile tereddüt etmez. Her işinde ona danışır, onun razı olmayacağı bir işi yapmaktan sakınır. İddet müddeti biter bitmez kendisine gelen evlilik tekliflerini de Allah Resulü'ne danışmıştır. Kendisi izdivacı ile ilgili yaşadığı olayı şu şekilde aktarıyor. Peygamberimize geldim ve Ebu Cehm ve Muaviye İbni Ebu Süfyan beni istiyorlar. Ne buyurursunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye'nin çok fakir, Ebu Süfyan Cehm'in ise sert mizaçlı biri olduğunu söyler. Allah Resulü bu şahıslar hakkında düşüncelerini belirttikten sonra Usame İbni Zeyd ile evlenmesini tavsiye eder. Usame İbni Zeyd Resulullah'ın azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğludur. Efendimiz onu şüphesiz Usame bin Zeyd bana insanların en sevimlisidir diye övmüştür. Ancak Usame'nin çok genç oluşu Fatıma İbni Kays'ı düşündürür. Efendimiz onun durgunluğundan tedirginliğini anlar ve ikinci kez Usame ile evlenmesini tavsiye eder. O da artık hiçbir tereddüte kapılmadan kabul eder. Evlendikten sonra eşi Üsame'nin olgunluğunu överek memnuniyetini ifade etmiştir. Ashab-ı kiramın Allah Resulü'nden aldığı bu güzel ahlakla gösterdikleri teslimiyet, muhabbet ve olgunlukları onları bizzat Resulullah'ın övgüsüne mahzar kılmıştır. Efendimiz ashabını gökteki yıldızlara benzetirken en hayırlı devir diye saadet asrını işaret eder. Böylece onlar kıyamete kadar bütün ümmete örnek olma güzelliğine erişirler. Fatıma binti Kays'ın bir başka önemli özelliği de sevgili dinleyiciler, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra halifelik müzakerelerinin yapılması için evinin kapılarını şura toplantısına açmasıdır. Onun İslami konulardaki hassasiyeti, sır saklamasını bilmesi ve Resulullah'a olan bağlılığı nedeniyle evi şura meclisine mekan olmuştur. Halife seçimi çok hassas bir konu olduğu için fitneye sebep olacak en küçük bir işaretten sakınıldığı gibi güvenilir bir ev sahibi olarak da o görülmüştür. Fatıma binti Kays radıyallahu anha aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimiz'den 34 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan birkaçı Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Şabi, Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir, Urve bin Zübeyir gibi meşhur muhaddisler bulunur. Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme de ondan hadis rivayet etmiştir. İslam'a büyük hizmet etmiş bu bahtiyar hanım ömrünün son demlerinde Kufe valisi olan kardeşi Dahhak İbni Kays'ın yanına gider ve miladi 674 yılında ise vefat eder. Evet sevgili dinleyenler,

0: Gülistan adlı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gül deyince, Gülistan denince akla ve gönle güzel beyitleriyle hitap eden Mevlana'nın "Sen düşünceden ibaretsin, gerisi sadece et ve kemik. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun" sözleriyle bugünkü programımızı burada noktalıyoruz.
1: Gülistan.

0: günde kaç insanın salasını veriyorlar?
1: Her nefis ölümü tadacaktır. Allah merhumun taksiratını affetsin. İnsan sadece kendi salasını dinleyemez.
0: Öyle. Geçenlerde gazetede okudum. Dünyada her gün yaklaşık 100.000 kişi ölüyormuş. Ama ne tuhaf ki yine her gün ortalama 100.000 kişi de doğuyormuş.
1: Tuhaf değil aslında. İlahi denge. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir takdir iledir, dünyadan gitmesi de bir takdir ile, bir hikmet ve tedbir ile.
0: Öyle de insan yine korkuyor işte. Tamam, biliyoruz bir gün öleceğiz ama ne bileyim, ölümün adı bile ürkütücü.
1: Ölümün bir son olduğunu düşünür ve ölüme hazırlık yapmazsak tabii ki ondan korkarız, ürkeriz.
0: Ölüm son tabii, en son durak artık. Ama ölüme hazırlık yapılır mı be kardeşim?
1: İnsanın etrafında gördüğü ölümler, yakınlarının yavaş yavaş dünyadan ayrılması, ölümden kimsenin kaçamadığının açık bir delilidir. Genç yaşlı, zengin, fakir, güzel, çirkin demeden ölümün insanı her zaman ve her yerde bulduğunu bilmekse, insanın bu dünyaya bağlanmamasını ve asıl olarak ölümden sonraki sonsuz yurda hazırlık yapması gerektiğini anlamasını sağlamalıdır. Ölüm. Ölüm gerçek diriliştir. Ölüm yeni ve mükemmel bir hayata atılan adımın adıdır. Onu kabir alemi takip edecek ve diriliş hadisesiyle insan yeniden beden, ruh beraberliğine kavuşacaktır. Ölümü böylece değerlendiren insan ölümü gülerek karşılar. Soruluyor Hazreti Peygamber'e: "Ya Resulallah, müminlerin hangisi daha akıllı ve şuurludur?" Ölümle başına geleceği en çok hatırlayan ve ölüm ötesi hayatı için en güzel şekilde hazırlananı. İşte onlar en akıllı ve şuurlu olandır, buyuruyor.
0: Evet, hazır değiliz. Çünkü hazırlık yapmıyoruz. Dünyanın peşine bir takılıyoruz, ölümü unutuyoruz. Kazara hatırlasak da hemen unutmaya çalışıyoruz.
1: Allah dünyada insanlara ölümü sürekli hatırlatmış, dünyanın geçiciliğini göstermiş, sonsuz hayatın varlığını ve bu hayata hazırlık yapılması gerektiğini anlatan elçilerini ve her şeyin bir açıklayıcısı olarak Kur'an'ı göndermiştir. Rabbimiz insanların da yaşamlarını tüm bu uyarılara ve hatırlatmalara göre düzenlemelerini istemiştir. İşte ölüm anı hesap gününün başlangıcıdır. Bu gerçeği düşünmek her insanı sonsuz hayatında hesabını rahatlıkla verebileceği bir ahlakı yaşamaya yöneltir. İnsanın kurtuluşunu sağlayacak olan Allah'ın rızası da ancak böyle bir şuur açıklığıyla kazanılabilecektir.
0: Allah hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. Ben izninizi istesem, tanımıyorum merhumu ama cenaze namazına katılacağım.
1: Ölümü bu kadar unutmuşken zamanıdır.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Nasihatler.

Eğer kalbimde aşktan yoksun bir zerrecik yer kalmışsa beni temizle ne olur, arındır beni. Arınmamın ilacı eğer cehennem olacaksa Rabbim, İbrahim'in tevekkülü içinde seve seve atarım kendimi ateşlerin içine. Değil mi ki orası da senindir, değil mi ki orası da seni hatırlatır bana. Senin elinle atıldıktan sonra atıldığım yerin ne önemi var? Dokunmanı isterdim titrek kalbime. Kavuşmak arzusuyla coşkun bir sel gibi akarken sana doğru tutmanı isterdim. Ruhuma kanat takıp almanı isterdim katına. Günahlarımı örtmeni isterdim. Tohumu toprakla örttüğün gibi görmek isterdim güzelliğini. Filizlenmiş tohumu gördüğüm gibi. Hayır, hayır, hiçbir şeyi Rabbim. Sadece sevmeni isterdim beni. İbrahim'e dostum, Muhammed'e sevgilim dediğin gibi. Ey sonsuz sevgili, ey sevilenlerin en güzeli, İhsanınla yardım et ki bana boyun eğmeyeyim isteklere. Sen veli kullarının kalplerinde nurlar doğransın. Nurlarla seni bilmelerini, tevhid etmelerini temin edensin. Dostlarının kalbinden ahyarın yok olmasını sağlayansın. Senden başka bir şeyi sevmemelerini, hiçbir varlığa sığınmamalarını sağlayansın. Alemler korku verdi onlara. Onların dostu olduğun için sen hidayet verdin onlara, yol gösterdin. İlahi, seni yitiren neyi buldu ve seni bulan neyi yitirebilir? Ziyana uğramıştır senden başka bir bedele razı olan. Hüsrana uğramıştır senden başka bir dayanak arayan. İlahi, sen ihsanını kesmezken başkasından nasıl ihsan umulur? Sen değiştirmezken nimetlendirme adetini başkasından nasıl nimet istenir? Ey sevdiklerine dostluğunu tattıran, onları huzurunda durduran, ey velilerine heybet elbiselerini giydiren, onları izzetiyle aziz eyleyen, ihsanı verensin. İsteklilerin isteğinden önce de cömertlik gösterensin. Vehhab ancak sensin. Sürekli veren, bağışlarda bulunan, karşılığını istemeyensin. İlahi, rahmetinle iste ki beni sana varayım. Nimetinle çek beni ki senden kaçmayayım. İlahi, korkum azalmaz senden. Kulluk ettiğim zaman bile ve isyanımda bile umudumu kesmem senden. İlahi, kötülükleri nedeniyle beni sana çevirdi varlıklar. Ama biliyorum ki beni sana yönelten keremindir gerçekte. İlahi, dileğim senken yalnız nasıl ulaşmam dileğime? Nasıl zelil olabilirim ki tevekkül ettiğim yalnız sensin? İlahi, kendinden başka ilah olmayansın. Kendini her şeye tanıtansın. Bilmez değildir seni hiçbir varlık. Her şeyde seni gördüm apaçık. Kendini her şeyde tanıtan sensin. Ey rahmaniyetiyle arşı istiva eden, bütün alemler kaybolmuştur arşında ve arşın kaybolmuştur rahmaniyetinde. İzin ver, ben de yaşayayım o rahmetinde. Amin. Rabbim, beni barışının bir aleti yap. Nerede kin varsa

oraya sevgiyi yerleştireyim. Nerede günah varsa oraya affı getireyim. Nerede nifak varsa orada birliği sağlayayım. Nerede yanlış varsa oraya doğruyu götüreyim. Nerede şüphe varsa oraya imanı yerleştireyim. Nerede umutsuzluk varsa orada umudu estireyim. Nerede karanlık varsa oraya ışığı getireyim. Nerede üzüntü varsa orada sevinci yaşatayım. Rabbim, teselli edilmekten çok teselli etmeye, anlaşılmaktan çok anlamaya, sevilmekten çok sevmeye çalışayım. Çünkü insan kendini verince kendini bulur. Affedince affolunur. Ölünce ölümsüz hayata dirilir. Ey bizi sevgisinden yaratmış olan Rabbim! Gerçeği seven, gerçeği bilen, bilip yapmak isteyen bizlere aşkını ver. Bunu senden diliyor ve bekliyoruz. Biliyorsun ki Rabbim, gözümüz sende, gönlümüz sendedir. Sana gelmek, senin yolunda ilerlemek için bize güç ver. Rabbimiz, bize ver ki olmayanlarla paylaşalım. Onların sevinciyle sevinelim. Ey Rabbim, içimde bir susuzluk var. Bu susuzluk bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu. Ve bu ateşin alevi sonsuz bir varlık umman için bir dua, bir istek, bir teslimiyet halinde yükseldi, yükselecek. Bu sonsuz varlık ummanında dünyalar, alemler, kainatlar, ruhuma gelen her duygu senin sevginin eseridir. Biliyorsun ve Rabbim, senden gelen her aşk dalgası ruhumu tarifi imkansız güzellik, saadet ve ihtişamlarla dolu sonsuz ufuklara yükseltmektedir. Ve işte o zaman ben tam bir teslimiyeti ifade eden yaklaşma uslu ile o anda yükseldiğimi anlıyor, idrak ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum. Ey sonsuz kainatları yaratan Rabbim! Senin tecellilerin karşısında içimin yandığını duyarken, varlığımın her hücresini, her zerresini sana doğru bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir yalvarış kaplıyor. Rabbim, sana olan bu aşkımı kabul et. Sana ait olmakla huzur duyduğum Rabbim, özlediğim kadar duyamadığım ve duyamadığım varlığının ruhumdaki ateşiyle mutluyum. Ebedi olan bu aşk ateşini her an canlı tut ki Rabbim, mutluluğum son bulmasın. Sana olan ebedi aşkım, hasretim, yalvarışlarım ancak seninle sükunete kavuşur. Ey Rabbim! Küçük varlığımı bir kainata bedel kılan senin mutlak kudretin karşısında ben ne olduğumu bile unuttum. Bilmiyorum, bu huzur ve mutluluk karşısında sana nasıl hamd edeyim? Ve bana verdiğin bu lütuflarla yaşayan ben, sana olan şükrü hangi dille ifade edeyim? Borcumu ödeyebilmek için değil, çünkü ödeyemem. Fakat sevginle var ettiğin varlığımı, senin iradene teslim etmenin verdiği mutluluğu sonsuza kadar devam ettir ki sana olan şükrüm son bulmasın Allah'ım. Bana verdiğin hayat boyunca ilahi emirlerinin tatbikatına memur, bütün yarattığın varlıklara fedakar, feragatli, müşfik, merhametli, faziletli bir kulun olmam için bana yardım et. Düştüğüm zaman beni kaldır. Gözyaşımın kuruduğu yerde Muhammed'in gözyaşlarıyla imdadıma gel. Ateşe düştüğüm zaman İbrahim gibi koru beni.

0: İsa gibi düşmanlarımdan kurtar beni, katına al. Beni küçük bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından bir an olsun ayırma. Sana açtığımız elimizi geri çevirme. Biliyorum, günahkarım, asiyim, saygısızım. Belki affedilmeyecek biri varsa o da benim. İstemez misin seni anan bir dil olsun? İstemez misin seherlerde sana el açıp tevbe eden bir kalp olsun? İstemez misin Rabbim? Ama ben istiyorum. Seni anlatan bir dil olmak istiyorum. Seni seven bir kalp olmak istiyorum. Senin merhametli elin olmak istiyorum. Seni göstermek istiyorum. Senin olmak, senden olmak istiyorum. Amin. Bizi affet ki seni daha çok sevelim Rabbim. Haşa ya Rabbi, sevgim affına bağlı değil. Sen affetmesen de seviyorum seni. Sen bağışlamasan da bu kalp senindir. Ey Rabbim, sana el açıp dua ediyorsam, sanma ki senden bir şey istiyorum. Sanma ki gözyaşlarımı silmeni, acımı dindirmeni istiyorum. Hayır ya Rabbi, yaralarımı sarman için sana yalvarmıyorum. Kendi isteklerim için değil, senin isteklerini bilmek için yalvarıyorum sana. Yapmam gerekeni bileyim diye sana el açıyorum. Rabbim, sana yalvarıyorum ki kalbimde sevgini görüp bana emredesin. Dilediğin şeyi benden isteyesin. Ah Rabbim, ben senden seni bile isteyemiyorum. Beni istemeni de isteyemiyorum. Sen beni çağırmasan da ben insanları sana çağırıyorum.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Çağrımı işit, ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun, ihtiyacımdan haberdarsın, içimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekan, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetim için umduğum şeyler sana gizli değildir. Ey efendim, senin takdir ve hükmün ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının elinde değil, senin elindedir. Ey Rabbim, eğer beni rızkından mahrum bırakırsan, artık kim bana rızık verebilir? Eğer bana yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim bana yardım edebilir? Ey Rabbim, gazabından ve azabının inmesinden sana sığınırım. Ey Rabbim, eğer ben rahmetine layık değilsem, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın. Ey Rabbim, güya şimdi kıyamet kopup da huzurunda durmuşum. Sana olan güzel tevekkülüm başıma gölge düşürmüş. Kerem ve ihsanına layık olan şeyi yapmışsın ve affınla benim günahlarımı örtmüşsün. Ey Rabbim, eğer beni affetsen, zaten affetmeye senden daha layık kim vardır? Eğer ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına bir vesile kılıyorum. Ey Rabbim, nefsime bakmakla kendime zulmettim. Eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana. Ey Rabbim, hayatım boyunca lütuf ve ihsanın benden kesilmemiştir. Öyleyse ölümünde de lütuf ve ihsanını benden kesme. Ey Rabbim, nasıl ölümümden sonra senin bana olan hüsnün nazarından ümidimi keseyim? Oysa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana. Ey Rabbim, sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına

yapmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile rahmeyle. Ey Rabbim, dünyada birçok günahlarımı halktan sakladın. Ahirette onları saklamana daha muhtacım ben. Ey Rabbim, günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana. Öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların karşısında rüsvay etme beni. Ey Rabbim, bağışın arzumu çoğalttı. Affın ise amelimden daha üstündür. Ey Rabbim, kullarının arasında hükmettiğin gün, kendi likanla huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle. Ey Rabbim, senden özür dilemem, mazeretinin kabul olmasından müstani olmayan, çaresiz kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse mazeretimi kabul buyur. Ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat. Ey Rabbim, hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Ey Rabbim, eğer aşağılığımı isteseydin beni hidayet etmezdin. Eğer rüsvay olmamı irade etseydin beni kurtarmazdın. Ey Rabbim, uğruna ömrümü tükettiğim ihtiyacımı karşılamada beni reddedeceğini hiç sanmıyorum. Ey Rabbim, daima artan ve tükenmek bilmeyen, sevdiğin ve razı olduğun ebedi, daimi ve sonsuz hamdü sena sana mahsustur. Ey Rabbim, eğer beni suçumla yakalayıversen, ben de senin affına sarılırım. Eğer beni günahımla yakalayıversen, ben de senin mağfiretine sığınırım. Eğer beni cehennem ateşine sokacak olsan, ben de cehennem ehline seni sevdiğimi ilan ederim. Ey Rabbim, eğer amelim sana itaatin yanında küçükse, sana olan ümidin yanında arzu büyüktür. Ey Rabbim, nasıl dergahımdan mahrum ve ümitsiz geri döneyim? Oysaki keremine olan hüsnü zannım, beni bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri döndürmendir. Ey Rabbim, ömrümü senden gaflet etme pisliğinde tükettim. Gençliğimi senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Ve verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Ey Rabbim, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum. Huzurunda durmuş ve kereminle, lütfunla sana tevessül etmiş bulunuyorum. Ey Rabbim, kulun olarak huzurunda, hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum. Çünkü af senin kerem ve lütfunun özelliğidir. Ey Rabbim, beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise nasıl olmamı istediysen öyle oldum. Beni kerem ve lütfuna dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlediğinden dolayı sana şükrediyorum. Ey Rabbim, ey aldanandan uzak olmayan yakın, ey mükafatını ümit eden esirgemeyen cömert, kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak. Ey Rabbim, iştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. Ey Rabbim, seninle tanınan, şöhretsiz, sana sığınan zelil ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. Ey Rabbim, senin yoluna koyulan aydınlanır ve sana sığınan korunur.

Ey Mevlam, ben sana sığındım. Rahmetine olan hüsnü zannımı boşa çıkarma. Lütfundan beni mahrum etme. Ey Rabbim, beni kendi dostlarının arasında rahmetinin artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir. Ey Rabbim, seni sürekli anma istek ve aşkını bana ilham eyle, kalbime yerleştir. Ve bana isimlerine ve kutsinin mahline ulaşma gayret ve neşesi ver. Ey Rabbim, kendi yüce zatın hürmetine, beni de sana itaat edenlerin mahline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben nefsimi savunmaya kadir değilim. Ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Ey Rabbim, ben senin günahkar ve zayıf bir kulunum ve sana yönelen kölenim. Öyleyse beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini affından alıkoymuş kimselerden kılma. Ey Rabbim, her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözlerimizi sana bakmak nuruyla aydınlat. Öyle aydınlat ki kalp gözlerimiz nur hicaplarını, perdelerini yırtsın ve azamet madenine ulaşsın. Ruhlarımız da Kudüs'ün izzetine bağlansın. Ey Rabbim, beni çağırdığında sana icabet eden, baktığımda teveccüh ettiğinde celal ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta senin için amel eden kimselerden kıl. Ey Rabbim, yes ve ümitsizliği hüsnü zannıma galip kılmadım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. Ey Rabbim, eğer hatalarım beni senin yanında düşürüp zelil etmişse, o halde beni sana olan hüsnü tevekkülümle affet. Sana bel bağladığım için beni bağışla. Ey Rabbim, eğer günahlarım beni lütfunun keremlerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin keremine olan yakinim beni sana yönelmek için uyarmıştır. Ey Rabbim, eğer gaflet sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni gaflete düşürmüşse, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır. Ey Rabbim, eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor. Ey Rabbim, öyleyse isteyeceğim her şeyi senden istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum. Senden Muhammed ve Ali Muhammed'e rahmet etmeni ve beni daima seni anan, ahdini bozmayan, şükründen gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. Ey Rabbim, beni seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için İzzetin güzel nuruna kavuştur. Ey Celal ve İkram sahibi Allah ve Allah Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine salat ve çokça selam eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemalettin, künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta doğdu. 1745 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi, un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Mehmet Emin Efendi, ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 senesinde İstanbul'a geldi. Şeyhülislam, Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yekdest Cüryani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat yani yazı sanatını Yedikuleli Hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibiydi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde birkaç ay Piri Paşa Medresesi'nde ikamet etti. Bu sırada başruz nameci, günlük gelir ve masrafların defterini tutan ayniyat kaydı amiri, Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başladı. Ayrıca kendisine Reisül Küttab, hariciye vekili makamının yazı işlerinde katiplik vazifesi de verildi. Bu vazifedeyken başruz nameci Ali Efendi kendi evinde bir yer ayırıp kalması için davet etti. Bunun üzerine rüznameci Ali Efendi'nin evinde kalmaya başladı. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe topladı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arif-i Muhlisi lakabını verdiler. Katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra başrüznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu başrüznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti.
1: Ey kıymetli oğlum! Daha dün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldeydin. Genç, sıhhatli ve kuvvetliydin. Malın vardı, rahattın. Şimdi şu bir yığın toprağın altında çaresiz bir haldesin. Yarın bizler de senin gibi bu fani dünyaya elveda diyeceğiz. Öyle ümit ediyorum ki sen genç yaşta fazla günah işlemeden gitmenin huzuru içerisindesin. Ya bizim gibi ömrünün her anı gaflet, malayani ile geçen, her hali hata ve kusur olanlar ne yapacak? Allahü Teala bizlere ölümünden ibret almak, sana da rahmet nasip eylesin. Bütün haklarımı helal ettim. Ya Rabbi, onu affet. Haddini aşarak talebe olmadan mürşid olmaya kalkan şu aciz kulun emini de affet. Bana dostlarının kapısında hizmetçi olmayı nasip et. Her türlü işimi terk ederek hacca gitmek istiyorum. Sonumu hayırlı eyle. Bana yol göster ya Rabbi.

Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Mehmet Emin Efendi bundan sonra birkaç gün içinde bütün dostlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşınca hacıları götürecek gemiye bindi.

0: yükselmiş, büyük rehber ve zamanının en kıymetli alimlerinden biri olan Ahmet Yekdes Cüryani'yi tanıyıp ona talebe oldu. Derslerine ve sohbetlerine 3 yıl devam edip kemale ulaştı. Bu hususta o zattan icazet, diploma aldı. 1702 senesi hac mevsiminden 1705 senesi hac mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundu. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocasının izni üzerine İstanbul'a döndü. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri, hocası Ahmet Yekdes Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek derecelere ulaştıktan sonra İstanbul'a dönünce hocasının talebelerinden Muhammed Kumul Efendi'nin evine yerleşti ve İstanbul'da 5 sene daha kaldı. Bu sırada Nakşibendi, Kadiri, Şazili, Şettari yollarında yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da kaldığı bu 5 sene müddetince Şehzade Camii'nde ve Sultan Mahmut Camii'nde talebelere ders verdi.
1: Kardeşlerim, beni iyi dinleyin. İnsanların gidecekleri yol iki türlüdür. Biri dalalet yolu, öbürü ise hidayet yolu. Dalalet yolu insanı ebedi felakete sürükler. Hidayet yolu sırat-ı müstakimdir. Ebedi saadete götürür. Evlatlarım, sizler doğru yoldan ayrılmayın. Dalalet yolu dünyaya düşkün, zevke düşkün olanlarındır. Tatlı, çekici görünür ama sonu karanlıktır. Hidayet yolu çileli görünse de sonu aydınlıktır. Molla Yahya.
2: Buyurun efendim.
1: Gel, yanıma gel. Bana biraz su getirir misin?
2: Tabii efendim. Buyurun efendim.
1: Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suyu İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Ama nasıl bilir misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış fakat bir türlü muvaffak olamamıştır. Bunun için üzülüp dururken bir zat ancak bir Allah dostunun duasını almakla bu işin mümkün olacağını söylemiştir. Süleyman Han Hazretleri de bir velinin duasını alınca su İstanbul'a gelebilmiştir. Mübarek padişah çok hayra sebep olmuştur. Hoca efendi, sizleri dersinizden almayayım. Bana müsaade ediniz. Yahya evladım, bana asamı getirir misin?
3: Yahya evladım, bu zat kimdir bilir misin?
2: Hayır, bilmem hocam.
3: Bu zat Tokatlı Emin Efendi'dir. Allah'ın evliya kullarından olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Hatta sana hiç görmediği ve tanımadığı halde isminle hitap etmedi mi? Bunun bir hikmeti vardır elbet. İnşallah neticesini görürsün.
2: İnşallah.
0: Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Muhammed Kumul Efendi, Mevlana Hace Ziyauddin, Halveti büyüklerinden Mevlana Şeyh İsa-i Mahvi ve Sümbüliye meşhurlarından Seyyid Nurettin Sümbüli ile sohbet etti. Sonra Muhammed Kumul Efendi ile önce Habeş eyaletine, sonra Kudüs'e gitti. Oradan da Mekke ve Medine'ye gitti. Bu esnada hocası Ahmedi Yekdest Hazretleri vefat etmiş ve 4 sene geçmişti. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 6 sene süren bu seferi esnasında Kudüs'te Ahmet Nahli'den hadis ilminden icazet aldı. Medine-i Münevvere'de Abdurrahim Buhari ve Beşir aile sohbetlerde bulundu. Ayrıca Şeyh Ahmet el-Benai Dimyati'den, Mevlana Hüseyin Alemi el-Rufai'den de hadis rivayeti icazeti aldı. Remle şehrinde Kutbül Ebdal Şeyh Cuma Hazretleri ile de sohbette bulundu. 1717 senesinde Hicaz'dan İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönünce Muhammed Kumul Efendi'nin evinde 3 sene daha ikamet etti. Bundan sonra Muhammed Kumul Efendi'nin vefatı üzerine Fil Yokuşu'nda bir ev kiraladı ve evlenip orada oturdu. İlim ve mağfiret yaymaya devam etti. Bir ara Ebu Eyyubi Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedarlık yaptı.

Bu sırada alim, fadıl ve salih zatlar onun sohbetine koştular. Hattat Muhammed Rasim Efendi anlatır. Cennet mekan 3. Ahmet Han'ın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada orduyu Hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafındaysa büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp, "Bu ordunun kumandanı kimdir?" diye sordum. O da, "Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamdır," dedi. "Cehenneme götürülecek bazı isimler bu büyük çadırda götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu." Yine birisine, "Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor?" diye sorduğumda, "Tepedeki büyük çadırda," dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda, Mehmed Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. "Biz bu zatı anlayamamışız," diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. "Bu kimdir?" diye sorduğumda, "Sultan Ahmet'tir," dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmed Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmed Emin Tokadi Hazretleri, "Şefaat buyurulup affolundun, müjde olsun," diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etrafındakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordum. Mehmed Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana, "Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?" buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmed Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana, "Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur," buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıflarını ve üstünlüğünü yad etmek bakımından yeri geldikçe nakleder oldum. Talebesi Seyyid Yahya Efendi şöyle anlatır. "Babam Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fetih tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerlerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesini yapmama izin vermeleri üzerine sabah hocam Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin huzurundan ayrılıp A kapısına girip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteydim. 1745 senesi Recep ayında hocam Mehmed Emin Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim evi teşrif edip bir hafta müddetle dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şir pençe olduğu anlaşıldı. İhtimamla, dikkatle tedavi etmeye başladık. Aradan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarlığın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerif okurdu. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi. Alnı açık ve nurlu, kaşları yay gibi ve araları açık, gözleri iri, parlak ve elaydı. Burnu düzgün ve doğru, yanakları ne etli ne de zayıftı. Bıyıklarıyla kaşları aynıydı. Sakalı yuvarlak ve beyazdı. Uzuvları düzgün, yürüyüşü Resulullah Efendimizin sünnetine uykundu. Konuşması tatlı ve tesirli, sesi gür olup Davudi'ydi. Şefkati çok, yetişmiş ve yetiştiren büyük bir mürşidi kamildi. Son derece mütevazı davranır ve hallerini daima gizlerdi. Talebeleriyle yakından ilgilenir, müşkillerini çözüp teselli ve ferahlık verirdi. Meclisinde herkesin anlayışına göre konuşur, her ilmin, her fennin hakikat ve inceliklerinden de bahsederdi. Kıymetli tesir kitaplarından söz açılınca, kitaba bak.

Buradan ibareyi aynen okurdu. Buhari ve Müslüm kitaplarındaki hadis-i şerifleri de böylece ezberden okurdu. İbadet ve taatlerini son derece gizlemeye çalışırdı. Kendisinden nasihat isteyenlere daima önce şunu iyi bilmelidir. Müminlere önce lazım olan, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildiklerini aynı şekilde itikat etmedir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Doğru itikat her şeyden önce geldiği için önce onu söylüyoruz. Ehli sünnet ve cemaat, ashab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimiz, müçtehit imamlar ve kıyamete kadar onlara tam olarak tabi olanlardır, buyurdu. Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin Arapça, Türkçe ve Farsça eserleri vardır. Emin veya Arif-i Mahlasıyla manzumeler yazan Hazret'in çoğu, Nakşibendiye tarikatine dair küçük risalelerden ibaret eserlerinin bazıları şunlardır. İşadüs Salikin'in Risaletül Evtar, Şerh-i Kaside-i Askalani, Tuhvetüt Tullab, Hulasa-i Tarikat, Silsile-i Hacigan-ı Tarikat-ı Nakşibendiye. Mehmed Emin Efendi talebelerinden birine yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bu aleme niçin geldiğini, asıl maksadının Allahu Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Dünya dostu, mal dostu, güzellik dostu ve diğer şeylerin dostu çoktur. Allah dostu iksiri azam gibi nadir bulunan çok kıymetli bir şeydir. Bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese 2 şükür olmak üzere 48.000 şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa, şükür şükür diyerek Allahu Teala'ya hamd ve şükretse yine şükrünü hakkıyla eda edemez. Malum oldu ki Allahu Teala'ya şükrün 1000'de 1'ini eda edemez. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Ankebut suresi 1. ayetten 69. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Endonezya'daki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya'da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığımız görüşmede savunma sanayinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren işbirliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezyalı mevkidaşı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündeme ilişkin soruları cevapladı. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplamda 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok diye konuştu. Bakan Uraloğlu, küresel ticareti alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz demir yolunu hem turistik hem de

0: modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, orta koridorun en stratejik ayaklarından biri olan Zengezur koridoruna ilişkin gelişmelere de değinerek, Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır Aralık Dilucu hattının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem yükünü Marmaray'ın taşıdığını ancak yük trenleri için kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu projesiyle büyük bir adım atıldığını söyledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre ile dünyanın en genişi. Bu genişlikte bir köprü yok. Dünya Bankası liderliğinde 6 uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkıp muhtemelen yıl bitmeden yapımına başlayacağız. 6.75 milyar dolarlık krediyle ihaleyi sonuçlandırıp başlamayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında İstanbul Boğazı geçişinde Anadolu ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. Teknik takibi yapılan şüphelilerin kendilerini kamu banka görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerindeki fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadinde bulunarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bu yöntemlerle toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve dövizle çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz varlığa da el konuldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Sur'da Mamura Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti. Nebatiye kentine bağlı Arap Salim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Hizbullah'la çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la yapılan saldırıda biri orta, üçü hafif derecede olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı, yaralı askerlerin tedavi için tahliye edildiği aktarıldı. Gazetede daha önce çıkan haberde Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiber optik dronlar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı kaydedilmişti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. NDTV'nin haberine göre Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08:50 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Kari'a suresi 5. ayet-i kerimede kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve tekunul cibalu kel ehnil menfuş. هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم المهول. O dehşet verici, korkutucu olan günün sıfatlarından ikinci sıfattır bu. Manası nedir? Ey وَتَصِيرُ الْجِبَالُ كَالصُّفُوفِ الْمُنْتَثِرِ الْمُتَطَائِرِ O dağlar uçuşan, dağınık bir şekilde uçuşan yünler gibi olur. تَتَفَرَّقُ اَجْزَاؤُهَا وَتَتَطَايَرُوا فِي الْجَوِّ Onun cüzleri böyle parça parça olur ve havada uçuşur. Hatta tekune kasufufil mutatayiri inden nedfi. Bu yünleri tarakladıkları esnada, temizlemek için tarakladıkları esnada uçuşan yünler gibi bu dağlar da uçuşur. Kale Savi rahimahullah, İmam Savi şöyle buyuruyor. Ve innema cema'a beyne halin nasi ve halil cibali. Allah Teala ayet-i kerimede insanların durumuyla dağların durumunu beraber getirdi. Tenbihen ala enne tilkel kari'ate etharat fil cibalil azimeti as-sulbe. O kıyamet günü o sapasağlam olan, büyük olan dağlara tesir eder. Hatta tasira kassufufil mandufi ma'a kevniha gayre mükellefe. Dağlar mükellef olmamalarına rağmen onlara tesir eder. Ve uçuşan dağınık yünler gibi kılar onları. فَكَيْفَ حَالُ الْاِنْسَانِ الدَّعِيفِ Dağ bu kadar kuvvetli, dediğimiz gibi sapasağlamken bu hale geliyorsa, zayıf olan insanoğlunun durumu nasıl olur? الْمَقْسُودُ بِالْتَكْلِيفِ الْحِسَابِ Dedi ki, dağlar mükellef olmadıkları halde,

böyle savruşuk bir şekilde havada yün gibi uçur bu hale gelir. Buradaki tekliften maksadımız, yani dağlar hesaba çekilmedikleri halde böyleyse, zayıf olan insanın durumu, hesaba çekilecek olan zayıf olan insanın durumu daha dehşet verici olur. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حَالَةَ النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْمُخِيفِ O korkutucu günde Allah Teala insanın halini bizlere anlattı. وَاِنْقِسَامَهُمْ اِلَى شَق۪ي وَسَع۪يدِ Ve onların şakî ve sa'id olarak iki gruba ayrılacaklarını bizlere anlattı. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve şöyle buyurdu. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Ey رُجِّحَتْ مَوَازِنُ حَسَنَاتِهِ وَزَادَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ İnsanların tartılarında hasenatı daha fazla gelirse, yani hasenatı seyyiatından, günahlarından daha fazla olursa, فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Ey, فَهُوَ ف۪ي عِيشٍ هَن۪يٍ رَغ۪يدٍ سَع۪يدٍ O, rahat, mutlu ve güzel bir yaşantı içinde olur. ف۪ي جِنَانِ الْخُلْدِ وَالنَّع۪يمِ Nimetler ve ebediyet cennetlerinde. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Ey, نَقَصَتْ حَسَنَاتُهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ İnsanlardan sevapları günahlarından daha az olanlar. اَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتْ يَعْتَدُّ بِهَا Ya da sayılabilecek kadar bir hasenatı olmayanlara gelince, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Ey, فَمَسْكَنُهُ وَمَصِيرُهُ نَارُ جَهَنَّمْ Onun kalacağı yer, gideceği yer cehennem ateşidir. يَهْوِي ف۪ي قَعْرِهَا En derin çukuruna yuvarlanır. سَمَّاهَا اُمَّنْ Cehennemi diye, anne diye isimlendirirdi. لِأَنَّ الْاُمَّ مَأْوَ الْوَلَدِ وَمَفْزَعَهُ Çünkü anne çocuğun sığınağı, sığındığı yerdir. فَنَارُ جَهَنَّمْ تُعْوِي هَاُولَٰئِ الْمُجْرِم۪ينَ Bu cehennem ateşi o günahkar olan kulları kendisine alır. Evladın anneye sığındığı gibi onları kendine alır. كَمَا يَأْوِ الْاَوْلَاتِ اِلَى اُمِّهِمْ Nasıl ki evlatlar annelerine sığındıkları gibi. وَتَدُمُّهُمْ اِلَيْهَا Ve o insanları sarar. كَمَا تَدُمُّ الْاَوْلَاتِ اِلَيْهَا Nasıl ki anne kendi çocuğunu sardığı gibi cehennem de o insanları sarar. Kâle Ebu Suud rahimahullah, İmam Ebu Suud şöyle buyuruyor. Haviyeh, ayette geçen haviyeh kelimesi, ismun min esma'in nar, cehennemin, cehennem azabının isimlerinden bir isimdir. Sümmiyet biha, cehenneme, cehennem ateşine haviyeh diye isim verildi. Ligayeti umkiha, derinliği çok uzun olduğu için, ve bu'di mehvaha, dibi çok uzak olduğundan dolayı. Ruviye şöyle bir şey rivayet edilmiş. Enne ehlen nar yehvûne fîhâ seb'îne harîfen. Cehennem ehli cehenneme atıldığı zaman cehennemin çukuruna düşmek için 70 yılda düşerler diye rivayet edilmiştir. Ayet şöyle devam ediyor. Ve mâ edrâke mâhiye. İstifhamun littefhîmi ve tehvîl. Buradaki istifham o günün fakametinden, yüceliğinden dolayı ve dehşetinden dolayıdır. Ey, وَمَا أَعْلَمَكَ مَا الْهَاوِيَةِ Haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ Daha sonra Allah Teala şu kavliyle, şu ayetiyle tefsir etti. نَارٌ حَامِيَةِ Onun, ey yani hiye, o haviyeh dediğimiz, نَارٌ شَد۪يدَةُ الْحَرَارَةِ Sıcaklığı şiddetli olan ateştir. قَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْحَدِّ الْمَعْهُودِ Alışılmış sınırların ötesinde olan bir sıcaklığı vardır. فَاِنَّ حَرَارَةَ اَيِّ نَارٍ اِذَا سُعِرَتْ Hangi ateş olursa olsun tutuşturulduğu vakit وَاُلْقِهَ ف۪يهَا اَعْظَمُ الْوُقُودِ O yakıtların en büyükleri kendisine atıldığında لَا تُعَادِلُ جُزْءًا مِنْ حَرَارَةِ جَهَنَّمْ Cehennemin daha ateşinin sıcaklığının bir parçasına bile ulaşılmaz. Yani sen dünyada mesela aklın alabildiği kadar bütün yakıtlara attığında oluşturabileceğin o ateşin sıcaklığı daha cehennemin sıcaklığının cüz'üne daha eşit denk değildir. Ecaren Allahu
minha bi fadlihi ve keremihi.

Allah Teala fazileti ve keremliğiyle bizleri cehennem azabından korusun. Sonunda bir dipnot, tembih diye bir ibare getirmiş Musannif, şöyle buyuruyor. El cumhur ala ennel mizane hakikiyyun lehu keffetani ve lisan. Mizan dediğimiz şey, tartı dediğimiz şey cumhura göre, ulema, cumhur ulemasına göre hakikidir, yani gerçekte vardır. İki tane terazisi olur, bir de dili olur. Tuzenu fihi suhuful maktub fiha'l hasenat ve seyyiat. Kendisinde günahların ve sevapların yazıldığı kitaplar orada tartılır. Ve ruviye an İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Ennehu yu'ta bil a'malis saliha ala suretin hasene. O tartıya getirildiği zaman güzel olan salih ameller güzel bir surette gelir. Ve bil a'malis seyyi ala sure kabiha. Kötü olan ameller, yani günahlar da kötü bir surette gelir. Fetuda'u fil mizani, bu şekilde tartıya konulur. Femen rujjihat hasenatuhu sa'ide. Sevapları ağır gelenler sa'id olur, yani cennet ehli olur. Ve men rujjihat seyyiatuhu şakiye. Eğer ki günahları daha fazla gelirse o kimse de şakî olur. Allahu a'lem bissevab diyerek Kari'a suresinin de tefsirini bitirmiş bulunduk. Şimdiki suremiz Tekasür suresidir. Tekasür suresi de aynı şekilde Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bunun ayetleri 8 tanedir. Yine Musannif Hazretleri ön bilgi olarak şöyle buyuruyor. Suretü Tekasür Mekkiyetün, Tekasür suresi Mekki'dir. وَهِيَ تَتَحَدَّثُ عَنْ اِنْشِغَالِ النَّاسِ بِمُغْرِيَاتِ الْحَيَاتِ. Bu sure insanların hayat, dünya hayatının süsleriyle meşgul olduklarından bahseder. وَتَكَالُبِهِمْ عَلَى جَمْعِ حُتَامِ الدُّنْيَا. Dünya kırıntılarını toplamak üzerine birbirleriyle yarışmalarından bizlere bahseder. حَتَّى يَقْطَعَ الْمَوْتِ عَلَيْهِمْ مُتَعَتَهُمْ. Ta ki ölüm onlara gelip onların o dünya zevklerini kesene kadar. Ve yetihim fecaten ve bagteten, o ölüm onlara ansızın gelir. Feyankuluhum minel kusuri ilel kuburi, onları kasir olan, fani olan, eksik olan dünyadan kabirlere nakleder. Ve kad tekarrara fi hadihi sure ez-zecr vel inzar. Bu surede zecir, yani azarlama, uyarı tekrar tekrar gelir. Tahvifen linnas. Niye gelir? İnsanları korkutmak için. Yani korkacakları şeyleri aslında onlara göstermek için. Ve tenbihen lehum ala hataihim. Ve insanların hatalarına dikkat çekmek için. Biştigalihim bil faniye anil bakiye. Faniyle meşgul olup bakiyi terk etmelerinden dolayı onların hatalarına dikkat çekmek için bu şekilde gelmiş. وَخُتِمَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِبَيَانِ الْمَخَاطِرِ وَالْأَهْوَالِ اَلَّتِي سَيَلْقَوْنَهَا فِي الْآخِرَةِ. Bu sure en sonunda ahirette insanların karşılaşacakları büyük dehşet verici olaylar ve korkutucu olayları açıklayarak bitirir. وَالَّتِي لَا يَجُوزُهَا وَلَا يَنْجُ مِنْهَا اِلَّا الْمُؤْمِنِ. O olaylar ki ondan sadece ve sadece müminler kurtulur. اَلَّذ۪ي قَدَّمَ صَالِحُ الْاَعْمَالِ. O mümin de kimdir? Salih amelleri işleyenlerdir. Allah Teala ilk ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. Ey شَغَلَكُمْ اَيُّهَا النَّاسَ التَّفَاخُرُ بِالْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ وَالْاَحْسَابِ عَنْ تَعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Ey insanlar! Dünya malları, evlatlarınız ve kendi neseplerinizle övünmeleriniz sizleri Allah Teala'ya itaat etmekten meşgul etti. Ve anil isti'dadi li'ahire, ve ahirete hazırlanmaktan meşgul etti. Hatta zurtumul makabir. Ey hatta adrakakumul maut. Ta ki ölüm size gelene kadar. Ve dufintum fil makabir. Kabirlerinize defnedilene kadar. Vel cümletu haberun. Buradaki cümle haber cümlesidir. Yuradu bihi el-va'z ve't-tevbih. Bundan nasihat, insanlara bir nasihat ve insanlara

azarlama kastedilir. Kâlel Kurtubi rahimahullah, İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. El ma'na şeğalakumul mubahat bi kesretil mal vel avlat an ta'atillahi ta'ala, sizin mallarınızın çokluğuyla ve evlatlarınızla övünmeniz Allah'a itaat etmenizden sizi ne yaptı? Meşgul etti, engelledi. Ne zamana kadar? Hatta muttum ve dufintum fil makabiri. Ölüp kabirlere defnedilene kadar. Kella sevfe ta'lemun. Bu kella kelimesi zecir ve tehdittir. Manası nedir? Ey irtadi'u eyyuhannas ve enzeciru. Ey insanlar, sakının. Neyden sakının? Anil iştigali bima la yenfa ve la yufid. Size fayda vermeyen, menfaat vermeyen şeylerle meşgul olmaktan sakının. Fesevfe ta'lemune akibete cehlikum. Cahilliğinizin akıbetini, sonunda ne olacağını öğreneceksiniz. Ve tefritukum fi cembillahi ve enşigalikum bilfani anil baki. Yine aynı şekilde Allah katında Allah'a karşı gevşek ve ihmalkar davranmanızın neticesini öğreneceksiniz. Ve aynı şekilde bakiyi bırakıp, baki olan ahiret hayatını bırakıp fani olan dünya hayatıyla meşgul olmanın neticesini öğreneceksiniz diye buyuruyor. Daha sonra şöyle buyuruyor. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Bu va'idun isra va'idin. Allah Teala'nın yani mücrimlere karşı, günahlara karşı vermiş olduğu sözün peşinden gelen tekit edici bir sözdür. Ziyadetun fiz zecri ve tehdit. Tehdit ve sakındırmada bir ziyadedir bu. Ey sevfe te'lemune akibete tekâthurikum ve tefâhurikum. Mallarınızı çoğaltma için birbirinizle yarışmalarınızın sonucunu ve birbirinizle dünya malı ve evlatlarla övünmenizin sonucunu öğreneceksiniz. İzâ nezele bikumul mevt. Size ölüm geldiği vakit. Ve âneytum ehvâlehu ve şedâidehu. O zorluklarını, dehşetini çektiğiniz vakit bunu öğreneceksiniz. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. Kella sevfe ta'lemun, ilk kella sevfe ta'lemuna ma yenzilu bikum minel azabi fil kabri diye tefsir etmiş. Kabirde size gelecek olan azapla biz bunu öğreneceksiniz. İkinci, thumme kella sevfe ta'lemun ile de ey fil ahireti, ahirette öğreneceksiniz. İza halle bikumul azab, size azap geldiğinde orada yaptıklarınızın nelere mal olduğunu öğreneceksiniz diye buyurmuş. Kella lau ta'lemune ilmel yakin. Ey irtadi'u ve enzeciru, yani sakının. Felau alimtumul ilmel hakiki, hakiki bir ilimle bilseydiniz. Ellezî la şekke fihi ve la imtira'e, kendisinde şek şüphe olmayan o ilimle bilseydiniz. Ve cevabu lau mahzufun. Burada Arap kelamında lev kelimesi şart edatıdır. Şart gelir, devamında da cevabı gelir. Burada cevabı hasfedilmiş. لِقَصْدِ التَّهْو۪يلِ, o olayın büyüklüğünü daha da yüceltmek için. Ey لَوْ عَرَفْتُمْ ذَٰلِكَ, şayet siz bunların başınıza geleceğini bilseydiniz, ilmi hakiki olarak, لَمَا أَلْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ بِالدُّنْيَا عَنْ تَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى, dünyada, dünya malını çoğaltmak için veya da mal evlatlarla övünmek için birbirinizle yarışmanız Allah'a itaat etmenizden sizi alıkoymazdı. وَلَمَا خُدِعْتُمْ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا عَنْ اَهْوَالِ الْآخِرَةِ وَشَدَائِدِهَا. Yine aynı şekilde dünyadaki nimetlere aldanıp ahiretin dehşet verici ve şiddetli olaylarından gafil kalmazdınız. كَمَا قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu gibi, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ, şayet benim bildiğimi bilseydiniz, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, az güler çok ağlardınız diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ فِي التَّسْهِيلِ, teshil kitabında, وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ, yine demiş ki cevap şart edatıdır demiştik, cevabı hasfedilmiş, bu da aynısını söylemiş. Takdiruhu, o da şöyle bir takdir yapmış. لَوْ تَعْلَمُونَ, şayet siz bilseydiniz bunları, لَزْدَجَرْتُمْ وَاسْتَعَدَدْتُمْ لِلْآخِرَةِ, siz dünyadan sakınırdınız ve

ahirete hazırlanırdınız. Peki neden cevabı hasfedilmiş? Ve innemâ hudife, cevap burada hasfedildi. Likastit tehvili, o olayı, olayın büyüklüğünü yüceltmek için. Feyukaddiru sâmi a'zeme mâ yahtur bibâlihi, birine bir şey söylediğinizde, onu mübhem bıraktığınızda, kapalı bıraktığınızda, sami yani işiten kişi orada aklına gelebilecek en büyük şeyi canlandırır. İşte kıyamette başlarına gelecek şeyler ondan daha büyüktür. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ اَيْ اُقْسِمُ وَاُؤَكِّدُ بِأَنَّكُمْ سَتُشَاهِدُونَ الْجَح۪يمِ Allah Azze ve Celle buyuruyor, yemin ederim, muhakkak ki sizler cehennemi müşahede edeceksiniz, göreceksiniz. عَيَانًا وَيَق۪ينًا Apaçık gözle, yakini bir şekilde göreceksiniz. قَالَ الْعَلُوسِ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Alusi şöyle buyuruyor, هَذَا جَوَابُ قَسَمْ مُدْمَرْ Bu gizli bir kasemin, gizli bir yeminin cevabıdır diye buyurmuş. اَكَّدَ بِهِ الْوَعِيدِ Allah Teala bununla vermiş olduğu sözü tehdit etmiş. وَشَدَّدَ بِهِ التَّهْدِيدِ Bununla tehdidini şiddetleştirmiş. وَاَوْضَحَ بِهِ مَا اَنْذَرُوهُ بَعْدَ اِبْحَامِهِ تَفْخِيمًا Ve aynı şekilde inzar etmiş olduğu şey, uyardığı şeyi açık bir şekilde mübhemken, yani kapalıyken açık bir şekilde getirmiş. Anlaşıldı mı? Yani ey vallahi leteravunnel cahim. Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki siz cehennemi göreceksiniz. Thumme leteravunneha aynel yakin. Ey thumme leteravunneha ru'yete hakikatin bul müşahedetil ayniye. Daha sonra onları hakiki bir görmeyle, gözle görmeyle, müşahedeyle onu göreceksiniz. قال في البحر بحر kitabında şöyle buyuruyor. Zadet tevkid bi kavlihi aynel yakin. Allah Teala aynel yakin ibaresini getirerek tekidi arttırdı. Nefyen li tevahhumil mecazi fi ru'yetil ula. Birinci ru'yetin mecazi olarak anlaşılmasını nefyetmek için, ortadan kaldırmak için. Yani ru'yet kesinlikle mecazi değil. Onu apaçık ayanen gözünüzle göreceksiniz buyuruyor. Daha sonra şöyle devam ediyor. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Ey, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ فِي الْآخِرَةِ عَنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا Daha sonra ahirette dünya nimetlerinden sorulacaksınız. مِنَ الْأَمْنِ وَالصِّحَّةِ Allah-u Teala bizlere eminlik verdi, sıhhat verdi, sağlık verdi. وَسَائِرِ مَا يُتَلَذَّذْ بِهِ مِنْ مَطْعَمِ Ve diğer insanın yiyecek olarak yediği, lezzet aldığı diğer şeylerden sorulacaksınız. Ve meşrep ve merkep ve mefraş, işte insanların içtiği, yediği, bindiği, yattığı, oturduğu şeylerden sorulacaksınız. Allahümme rzukna şükre ni'amike ya rabbel alemin. Ya Rabbi, nimetlerinin şükrüyle bizi rızıklandır. Her daim nimetlerine şükreden kullarından kıl bizleri diye buyurmuş. Yine bir tembih var. Bu şekilde tefsiri bitti. Tefsirin sonunda kısa bir not var. Ravat Tirmizi an Abdullah bin Şahir, İmam Tirmizi Abdullah bin Şahir'den rivayet etmiş. Kale şöyle demiş. İntehaytu ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yakra'u hâzihi l-âye el-hâkumu't-tekâsür. Aleyhissalatu vesselamın yanına geldiğimde el-hâkumu't-tekâsür ayetini okuyordu. Fekale dedi ki, yekûlu İbni Âdem, mali mali ve helleke min malike illa ma ekelte fe efneyte. İnsan Ademoğlu malım malım diye gezinir, sana malından sadece yediğin ve bitirdiğin şeyler kalır. Ve lebiste fe ebleyte, giyip çürüttüğün şeyler. Ve tesaddakte fe emdeyte, ve tasadduk edip vermiş olduğun şeyler kalır. Yani dünya malını o kadar istiyor ki, ne kadar milyoner, milyarder de olsanız, ne kadar malınız, mülkünüz de olsa, yediğinizdir, içtiğinizdir, kullandığınızdır. Onun dışındakilerini hiçbiri, sadece orada malım var diye bilirsiniz. Onun dışındakiler kalmaz. Ama ne gariptir ki insanoğlu dünya malı için birbirleriyle yarışmaktan asla vazgeçmezler. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahir

Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.

0: Reklamlar.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Dünyanın incisi Der Saadet'in, yani Osmanlı İmparatorluğu'na yüzlerce yıl başkentlik yapmış olan İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey, fethin hemen ertesinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bu göreve atandı.
2: Hızır Çelebi.
3: Buyurun sultanım.
2: Ulemanın ve vüzeranın huzurunda seni Konstantiniyye'ye şehremini ve kadı olarak tayin ediyorum.
3: Emriniz başım üzredir sultanım.
4: Türkçe bilen herkesin nükteleriyle yakından tanıdığı Nasrettin hocamızın torunlarından olan Hızır Çelebi, 1453 senesinin yaz mevsiminde İstanbul'a belediye başkanı ve hakim ünvanlarıyla atandığında fetih yeni bitmişti.
1: Ve şimdi şehirde yeni bir fetih dalgası başlıyordu. Gönüllerin fethi.
4: Büyük Sultan II. Mehmet de yanında bulunan yüzlerce alim arasından Hızır Çelebi'yi İstanbul'dan sorumlu şahıs olarak görevlendiriyordu. Çünkü Sultan sefere çıktığında gözü arkada kalmamalıydı. Bu nedenle Hızır Bey'e tevdi edilen vazife ağırdı.
1: Zivrihisar Kadısı Celaleddin Bey'in oğlu olan Hızır Çelebi, miladi 1407 yılında doğdu. İlk tahsilini babasından ikmal ettikten sonra Molla Yegan'ın dersine devam ederek akli ve nakli ilimlerde yetişti.

0: kıraat yani Kur'an-ı Kerim okuma bilimini İbni Cezeri'den öğrenirken diğer hocası Molla Yegan'ın kızıyla evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Ahmet, Sinan ve Yakup daha sonra paşalık makamına yükseldiler. Ahmet müftü, Yakup da kadı olarak Bursa'ya hizmet ettiler.
1: Zekasının kuvveti ve çalışma azmiyle iltifata mazhar olan Hızır Bey, hem dini hem de fenni ilimlerde alim olunca kadılık ve müderrislik yapmaya başladı. İstanbul'un fethinin akabinde şehre tayin edilen ilk kadı ve belediye başkanı olan Hızır Bey, bu görevi vefatına kadar yani yaklaşık 6 yıl sürdürdü. İşleri adalet ve hakkaniyetle yürüttüğü için şöhreti ve ilmi bütün İslam dünyasına yayıldı.
0: Öylesine adil bir kimseydi ki bir gün Hristiyan bir mimar Padişah II. Mehmet'i bir sebepten dolayı kadıya şikayet etti. Hızır Çelebi bu şikayet üzerine İstanbul'un Fatihi Koca Sultan'ı mahkemeye çağırdı. Şikayetçi olan Hristiyan mimarla padişah yan yana ayakta durarak kadı yani Hızır Bey tarafından muhakeme edildiler.
1: Mahkeme sonucunda Hızır Bey Hristiyan mimarın lehine karar verince adam şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Çünkü yargıç Hızır Bey Osmanlı padişahını haksız bularak cezaya mahkum etmişti ve sultan da cezaya hiç itiraz etmemişti. Böyle bir durumun o zamanki Avrupa ülkelerinde olması hayal bile edilemezdi.
0: Bu adalet karşısında gördüklerine inanamayan Hristiyan mimar ağlayarak Fatih Sultan Mehmet'in ellerine kapanıp davadan vazgeçtiğini söyleyerek oracıkta Müslüman olmakla şereflendi.
1: Davanın neticelenmesinden birkaç gün sonra Cihan Sultanı II. Mehmet, yanındaki maiyetiyle birlikte Şehremini ve Kadı Hızır Bey'i ziyaret ederek mahkemede gösterdiği adaletten dolayı teşekkür etti.
2: Hızır Çelebi, adil davranışından ötürü sana çok müteşekkirim. Lakin şunu da söyleyeyim, eğer bana bir suçlu gibi değil de bir padişah gibi muamele eyleseydin, inan seni şu belimdeki kılıcımla parçalardım.
3: Sultanım, ben de size mahkeme esnasındaki hal ve hareketlerinizden dolayı teşekkür ederim. Ancak bir şeyi de izah etmeden geçemeyeceğim. Eğer siz de padişahlığınıza güvenip dinin emri olan hükmüme karşı gelseydiniz, sizi şu kaftanımın altında bulunan aslanlara parçalattırırdım.
1: Hızır Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in karşısında bu sözleri söylerken üzerinde bulunan kaftanının eteklerini kaldırınca altından bir çift aslan fırlayarak padişahın karşısına dikilir.
0: Bu olaya şahit olan orada bulunan insanlar böyle sultana, böyle kadı diyerek şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yani Hızır Bey, fen, edebiyat ve din ilimlerinde alim olmasının yanı sıra aynı zamanda büyük bir veliydi.
1: Hızır Bey'in ders halkasına birçok alim devam ederek ilim ve irfanından faydalandılar. Bu derslerin sonucunda yetişenler arasında Mevlana Muslihiddin Kastelani, Ali Arabi, Hocazade ve Hayali gibi meşhur alimler de bulunuyordu.
0: Güzel ahlakı, takvası ve dünya malına meyletmemesi sebebiyle de meşhur olan Hızır Bey, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında geniş bilgi sahibi bir şairdi. Akaide dair meşhur Kaside-i Nuniye adlı eserini yazdı. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Kadı Siraceddin Mahmud'un Metaliyul Envar adlı mantık bilimine ait eserini Arapçadan Farsçaya tercüme etti.
1: Bilim alanında hem dünyaya hem de ahirete yönelik alanlarda bilgin olan Hızır Bey'in nasıl büyük bir evliya olduğu da gösterdiği kerametlerle anlaşılıyordu. En büyük kerameti de adaletten kıl kadar dahi ayrılmamasıydı.
0: 1458 senesinde İstanbul'da vefat eden Hızır Bey, Vefa ile Zeyrek arasındaki un kapanına giden caddenin kenarına defnedildi.
1: İstanbul'un en ünlü ilçelerinden biri olan Kadıköy'e ismini veren Hızır Bey'in türbesinin önünden günümüzde on binlerce bihaber insan geçiyor da orada kimin yattığını hatırlamıyor bile. Herkes dünyalık telefonu

0: kaşesi içinde bir o yana bir bu yana koşturmakla meşguller. Hüzün duymamak elde değil.
1: Yolu un kapanı civarına düşenler bir Fatiha okuyarak İstanbul şehrinin ilk kadısı, ilk belediye başkanı sıfatıyla yıllarca halka hizmet eden bu büyük insanın ruhunu şad ederlerse ne mutlu onlara.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Canlı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Efendim Canı Dilden programına Semerkant Radyo'da bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Bedelli Şefaat. Hikayemiz ise şöyle. İran-Irak Savaşı'nda kaybettiği kocasının biriktirmiş olduğu imkanları da çoktan tüketmiş, bir gün aç, bir gün tok yaşar hale gelmişlerdi. Kendi neyse de geride kalan üç çocuk yokluk bilmiyor, acıkınca feryadı basıyorlardı. Kerkük'ün sokaklarındaysa sefalet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacaktı? Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evceizinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin durduğunu, içinden bir yolcunun da indiğini görmüştü. Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak yola koştu. Yaklaşıp direksiyonun başında arabasını hareket ettirmek üzere olan şoföre seslendi. "Sakın beni dilenci falan zannetmeyin. Üç çocuğumla üç gündür aç beklemekteyim. Bu gidişle namusumun lekelenmesinden korkmaya başladım. Allah rızası için yardımda bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım. Fakat çocuklarımın çığlıklarına tahammül edemiyorum." Beklemedik bir anda gelen bu Allah rızası için yardım talebi zaten kıt kanaat geçinen şoförü şaşırtmıştı. Düşünmeye başladı. Cebinde bir miktar parası vardı var olmasına. Ancak bu parayı aylardır biriktiriyordu. Çünkü taksinin dört lastiği de eskimişti. Onları değiştirmek için çırpınmıştı.

0: Zaten akşamları eve gelince hanımı devamlı ikaz etmekten geri kalmıyordu. Ne zaman değiştireceksin bu lastikleri? Birazcık geç kalsan aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba bir kaza mı yaptı kabak lastiklerle diye korku içinde bekliyorum. O an için nefsi ve şeytanı birlik olup vesvese vermeye başladılar. Sen zaten zor geçinen kimsesin. Yardım edecek durumda değilsin. Bas gaza, git yoluna. Fakat imanı ve vicdanı da sesleniyordu. Para dediğin şey böyle gün için lazım olur. Belli olmaz Allah'ın rızasının nerede olduğu. Biriktirdiğin parayı bu muhtaç hanıma vermelisin. Tam yeridir. Nihayet nefsini ve şeytanını yenmiş, cebindeki parayı tümüyle uzatarak, ''Al bacım, sen namusunla yaşa. Bu para bir müddet idare eder. Sonrasında da Allah başka sebepler yaratır.'' Minnet etmemek için de hemen gaza basıp oradan uzaklaşırken, kadının, ''Sen benim ihtiyacımı karşıladın, Allah da senin ihtiyacını karşılasın.'' duasını duymuş. Gün boyunca kulaklarında çınlayan bu duaya hep amin deyip durmuştu. Akşam eve gelince beklediği soruya yine muhatap oldu. ''Hala değiştirmemişsin arabanın lastiklerini.'' Adam hiçbir şey hissettirmeden, ''Bir lastikçiyle anlaştım. Yeni lastikler gelince hemen değiştirecek.'' diyerek geçiştirdi. Bu geçiştirme işi birkaç gün devam ettiği için bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış, bu defa ne diyeceğim diye düşünürken hiç beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Hanım bu defa kendisine adres yazılı bir kağıt uzatmış, sonra da şöyle demişti. ''Bugün lastikçi geldi, şu adresi verdi. Yarın bana gelsin, lastiklerini değiştireceğim.'' deyip gitti. ''Al bu adresi.'' dedi. Belli etmemişse de bunun izahını yapamamıştı. Çünkü böyle bir lastikçiyle konuşmamıştı. Merakla sabahı bekledi. İlk işi kağıttaki adrese gitmek oldu. Garipliğe bakın ki tamirciyi hayatında hiç görmemiş, hatta buraya hiç gelmemişti. Elindeki kağıdı uzatınca bu şaşkınlık iki tarafta da yaşandı. Adam ''Sen o musun?'' deyip boynuna sarıldı. Başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Sonra da şöyle devam etti. ''Tam 3 gündür Resulullah aleyhisselam rüyama giriyor ve bana şu adresteki şoförün lastiklerini değiştir. Ücret olarak da benim şefaatime nail ol.'' buyuruyor. ''Allah için söyle, sen ne tür bir iyilik ettin? Nasıl bir hayır dua aldın ki Resulullah aleyhisselam 3 gündür beni ikaz ediyor. Senin lastiğini değiştirmem için beni vazifelendiriyor.''
1: Canı dilden.

hikayesiydi. Yardıma muhtaç birine bir taksi şoförü kendi ihtiyacı olmasına rağmen yardım etti ve sonrasında da bir lastikçinin rüyasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam girdi ve falanca taksicinin lastiklerini değiştir, ücret olarak da benim şefaatime nail ol buyurdu. Gerçekten çok etkileyici bir hikayeydi. Efendim Canı Dilden programı bizden biri iz taşıyan hikayelerle başladı ve şimdi de beş vakit namaz konusunda alimlerimizin yazmış olduğu nasihatlerle devam edecek. Bugün konumuz beş vakit namaz. Nasihatlerimiz ise şöyle. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'tan ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Beş vakit namazın misali sizden birisinin kapısının önünden akan suyu bol bir nehirde her gün beş defa yıkaması gibidir. Acaba böyle birinin üzerinde hiç kir kalır mı? Ne dersiniz? Yani beş vakit namaz kişinin kalbini günahlardan temizler. Büyük günahlar hariç onun kalbinde günah adına hiçbir şey bırakmaz. Fakat bu kişinin namazını tazim üzerine, huşu içerisinde ve rükû ve secdelerini tam olarak yapmasıyla mümkün olur. Tadili erkana riayet etmeyerek kılınan namaz sahibine iade edilir, kabul edilmez. Rafi bin Halid radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Biz mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında halka kurmuş oturuyorduk. Bu sırada bir adam içeri girdi. Kıbleye döndü ve namaz kıldı. Namazı bitirince gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve cemaate selam verdi. Resulullah adama, "Dön tekrar namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmış sayılmadın." buyurdu. O adam gitti ve tekrar aynı şekilde namaz kıldı. Geldiğinde Resulullah ona, "Git ve namazını tekrar kıl. Çünkü sen namaz kılmış sayılmadın." dedi. Resulullah adama bu şekilde iki veya üç kez namaz kılmasını emretti. Nihayetinde adam, "Çok gayret ettim fakat namazımdaki hangi kusurdan dolayı benim tekrar kılmamı istediğinizi anlayamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Sizden biriniz Allah Teala'nın emrettiği şekilde abdestini tas tamam almadıkça onun namazı tamam olmaz. Bunun için namaz kılmak isteyen kimse önce yüzünü sonra ellerini dirseklerle beraber yıkamalıdır. Ardından başına mest etmeli ve ayaklarını da aşık kemikleriyle beraber yıkamalıdır. Sonra namaz kılmak için tekbir alır. Allah'a hamd eder, Fatiha okur, sonra Kur'an'dan kolayına geleni okur. Ardından tekbir getirerek rükûya varır. Rükûda avuç içleri diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde bütün azaları sükûna ulaşana kadar durur. Ardından doğrudur. Kalkarken Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd edeni işitir der. Tam doğrulduğu ve beli dimdik olduğu zaman tekbir getirerek secdeye varır. Secdede yüzünü yere iyice bitiştirir ve azaları sükun bulana kadar bekler. Sonra secdeden doğrularak makatının üzerine oturur ve beli doğrulacak şekilde durur. Efendimiz böylece adama dört rekatlık bir namazın nasıl kılınacağını anlattıktan sonra dedi ki, "Bu şekilde yapmadığınız takdirde namazınız tamam olmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda tadili erkana riayet edilmesini emretmiş ve bir namazın ancak kendisinin anlattığı şekilde kılınması halinde kabul olunacağını bildirmiştir. O halde namaz kılacak olan kul namazları büyük bir özen ve ehemmiyetle eda etmelidir ki kıldığı namazlar öncesinde yapmış olduğu küçük günahlara, hatalar ve sürçmelere kefaret olsun. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Haris radıyallahu anh'tan ulaştığına göre o şöyle anlatmıştır. Bir gün Osman radıyallahu anh oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Sonra müezzin geldi. Hazreti Osman ondan su getirmesini istedi. Adam suyu getirince Hazreti Osman abdest aldı ve "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim şu aldığım abdest gibi abdest aldığını gördüm." Ve Resulullah abdestinin ardından şöyle demişti. "Kim benim aldığım gibi abdest alır, sonra kalkar ve öğle namazını kılarsa, Allah Teala o kimsenin sabah namazıyla öğle namazı arasındaki işlediği günahları bağışlar. Kişi benim aldığım gibi abdest alır ve ikindi namazını kıldığında, Allah Teala onun öğle ve ikindi arasındaki günahlarını bağışlar."

yapmışlar. Akşam namazının vakti girip akşam namazını kıldığında Allah Teala ikindi ile akşam arasında işlediği günahları bağışlar. Yatsı namazını kıldığında da Allah Teala onun akşam namazıyla yatsı namazı arasında işlediği günahları bağışlar. Sabah kalkıp abdestini alır ve sabah namazını kılarsa Allah Teala onun yatsı namazıyla sabah namazı arasında işlemiş olduğu günahlarını bağışlar. İşte bunlar günahları gideren, silip süpüren iyi amellerdir. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar güzel amellerdir. Peki diğerleri hangisidir diye sordular. Efendimiz, onlar Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim sözleridir buyurdular. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kim yarın kıyamet günü Allah'ın huzuruna Müslüman olarak varmak isterse, nerede olursa olsun şu beş vakit far namazını kılmaya özen göstersin. Bunlar Allah Teala'nın hidayet rehberleri olan peygamberlerine de emrettiği şeylerdir. Bunlar hidayet yoludur. Hayatıma yeminle söylüyorum ki şu evlerinden çıkamayıp cemaatten geri kalanlar gibi sizler de namazlarınızı evlerinizde kılsanız, Hazreti Peygamber'in sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer onun sünnetini terk ederseniz sapıklığa sürüklenirsiniz. Bizim zamanımızda cemaatte kılınan namazlara ancak münafık olduğu bilinen kimseler katılmazdı. Biz öyle zamanlar gördük ki bir adam rahatsızlığından dolayı iki adamın yardımıyla mescide getirilir ve cemaatin arasına girerdi. Bir adam abdestini güzelce alır, sonra Allah'ın mescitlerinden birine gider ve orada namazını kılarsa, Allah o kimsenin attığı her adım için bir iyilik yazar ve attığı her bir adım sebebiyle katındaki mertebesini bir derece yükseltir. Her bir adımıyla bir günahını siler. Hatta öyle ki, biz daha çok sevap elde edebilmek için adımlarımızı küçülterek atardık. Kişinin cemaatle kıldığı bir namaz, sevap yönünden tek başına kıldığı namazdan 25 derece faziletlidir. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bizler Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmayı istedik. Mescidin etrafında boş ve geniş bir arazi vardı. Bizim mescidin yakınına ev yapma isteğimiz, Resulullah'a ulaşınca bizim yanımıza geldi ve şöyle dedi. Ey Seleme oğulları! Bana haber verildiğine göre siz mescidin yakınına ev yapmak ve oraya taşınmak istiyor musunuz? Bu doğru mu? Dedi. Bizler, ey Allah'ın Resulü! Mescid bize uzak kalıyor. Ayrıca mescidin etrafında da boş bir arazi var dedik. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Ey Seleme oğulları! Vatanınızda kalınız. Çünkü mescide gelirken attığınız her adıma karşılık sevap yazılmaktadır. Bizler Resulullah'ın bu sözünden sonra mescidin yakınına gelmeyi düşünmedik. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim 40 gün boyunca bir rekatını bile kaçırmadan namazlarını cemaatle kılarsa Allah Celle Celaluhu o kimseye iki kurtuluş, beraat yazar. Biri ateşten, diğeri münafıklardan beraat. Muhammed bin Fazl'ın senetleriyle Ubbade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim abdestini güzelce alır, sonra namaza kalkar ve onun kıraatini, rükû ve secdelerini tas tamam yapmak suretiyle kılarsa, bu namaz o kimse için der ki, seni beni koruduğun, hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin der. Sonra bu namaz semaya çıkarılır. Ona bir ışık ve nur verilir. Bu namaz için gökyüzünün kapıları açılır ve Allah Tebareke ve Teala'nın huzuruna getirilir. Sonra namaz sahibi için şefaatte bulunur. Ancak kişi namazı zayi eder, rükûsunu, secdesini ve kıraatini noksan yaparsa, namaz o kimse için sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Sonra bu namaz semaya çıkarılır. Beraberinde bir zulmet vardır. Semanın kapılarına vardığında kapılar onun yüzüne kapanır. Sonra eski bir bez parçasının dürülmesi gibi dürülür ve sahibinin yüzüne çarpılır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine

0: Size hırsızlıkta insanların en kötüsünü haber vereyim mi buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah o kimdir dediklerinde Resulullah namazında hırsızlık yapandır dedi. Sahabiler, kişi namazında nasıl hırsızlık yapar diye sorduklarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o kimse namazını, rükûsunu ve secdesini, tadil-i erkanını tam olarak yerine getirmez buyurdu.
1: Canı dilden.
2: Reklamlar.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
6: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
1: Canı dilden.

Selman-ı Farisi radıyallahu anh demiştir ki, namaz bir ölçüdür. Her kim onun ölçüsünü tam olarak yerine getirirse, onun da karşılığı, ecri, mükafatı tam olarak verilir. Her kim namazın ölçüsünde hile yaparsa, şüphesiz sizler Allah'ın ölçüde hile yapanlar hakkında ne dediğini biliyorsunuz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ve sabah namazlarıdır. Şayet onlar bu iki namazda olan sevabı bilselerdi, sürünerek de olsa bu namazlara gelirlerdi. Büreyde Eslemi radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece karanlığında yatsı ve sabah namazı vakitlerinde mescide gidenleri, kıyamet günü kendilerine verilecek olan tam bir nurla müjdele. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçimden öyle geçiyor ki cemaatle namaz kılmalarını emredeyim, onlar da kalkıp namazlarını kılsınlar. Ben de bu arada yanında odun demetleri olan gençlerle birlikte evlerinde oturup cemaatle namaz kılmayanlara gidip evlerini yakayım. Sonra artık namaza gelmesinler. Ubbade bin Sabit radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle demiştir. Beş vakit farz namaz vardır ve Allah Celle Celaluhu bunları kullarına farz kılmıştır. Her kim bu namazları tam bir şekilde eksiksiz, noksansız ve hakkını çiğnemeden ifa ederse,

Allah'ın o kimseyi cennetine koyması kendi üzerine bir hak olur. Her kim bu namazları hafife alarak terk ederse, Allah'ın o kimse için hiçbir taadü yoktur. Dilerse merhamet eder, dilerse azap eder. Ata rahmetullahi aleyh, onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Nur suresinin 37. ayetinde geçen namaz kılmaktan ifadesini 5 vakit farz namazı cemaatle birlikte kılmaktan alıkoymaz şeklinde tefsir etmiş. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır. Secde suresinin 16. ayetinde geçen vücutları yataklarından uzak kalır ifadesini de gece namazları kılmaları sebebiyle olarak tefsir etmiştir. Şeyh bin Havşep radıyallahu anh'ın naklettiğine göre İbni Abbas şöyle anlatmıştır. Kıyamet günü bütün mahlukat, insanlar ve cinler, bütün ümmetler saf tutmuş, dizlerinin üzerinde bekleşirler. Sonra bir melek seslenir. Birazdan kimlerin ikrama nail olacağını bileceksiniz der. Sonra her durumda Allah'a hamd edenler kalksın denilir. Onlar kalkarlar ve cennete gönderilirler. Sonra ikinci kez seslenir. Birazdan kimlerin ikrama nail olacağını bileceksiniz. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklarından uzak tutunanlar, yani gece ibadetine kalkanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infakta bulunanlar kalksınlar denilir. Onlar da kalkarlar ve cennete götürülürler. Sonra üçüncü kez seslenilir. Birazdan kimlerin ikrama nail olacağını bileceksiniz. Ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı kimseler kalksın denilir. Onlar da kalkar ve cennete götürülürler. Bu üç zümre cennetteki makamlarına geçtikten sonra cehennemden gören iki gözü ve fasih konuşan bir dili olan bir boyun çıkar, mahlukatın üzerine gelir. Onlara şöyle der. Ben üç zümreyi yakalamak için görevlendirildim. Ben zorba ve zalimleri yakalamakla görevlendirildim der ve bir kuşun susam tanelerini topladığı gibi saflar arasından o zalimleri çekip alır ve cehenneme sürükler. Sonra cehennemden ikinci kez çıkar ve ben Allah ve Resulüne eziyet edenleri yakalamakla görevlendirildim der ve saflar arasından böyle kimseleri bir kuşun susam tanelerini toplaması gibi toplayarak cehenneme götürür. Sonra üçüncü kez gelir. Bu haberi nakleden ravilerden biri olan Ebu'l-Minhal rahmetullahi aleyh demiştir ki, hatırımda kaldığına göre bu şey üçüncü defa cehennemden çıktığında şöyle diyecekti. Ben resim ve heykel yapanları yakalamak için geldim. Sonra onların saflarının arasından bir bir toplayarak cehenneme götürür. Cennete giden üç zümreyle cehenneme giden her üç zümrede yerlerini aldıktan sonra amel defterleri açılır, terazi kurulur ve mahlukat hesap vermek üzere çağrılır. Anlatıldığına göre şeytan aleyhillâne geçmiş ümmetler döneminde insanlara görünürdü. Bu zamanlardan birinde adamın biri İblis aleyhillâne'nin yanına gelerek ''Ey Ebu Mürre, ben nasıl edeyim de senin gibi olayım?'' dedi. İblis ona ''Sana yazıklar olsun. Bugüne kadar hiç kimse senin istediğini benden istememişti. Sen nasıl istiyorsun?'' dedi. Adam ''Ben bunu istiyorum.'' diye karşılık verdi. Bunun üzerine İblis ''Benim gibi olmak istiyorsan namazlarında gevşeklik yap. Yalan veya doğru olduğuna bakmadan olur olmaz yere yemin et.'' dedi. Adam bunları duyunca ''Bundan böyle Allah'a söz veriyorum ki hiçbir zaman namazlarımı terk etmeyeceğim ve bir daha yemin etmeyeceğim.'' dedi. İblis duydukları karşısında şaşırdı ve ''Bugüne kadar hiçbir kimse beni böyle kandırarak bilgi almamıştı. Ben de Allah adına ahdediyorum ki bundan böyle hiçbir insan olduğuna nasihat etmeyeceğim.'' Ebu Derda radıyallahu anh, Allah katında kulların en mükerrem olanları, güneşi ve ayı gözetleyenlerdir dedi. Kendisine, ey Ebu Derda, onlar kimlerdir diye sorulduklarında, müezzinleri ve namaz vakitlerini kollayan her Müslümanı kastediyorum diye cevap vermiştir. Yusuf bin Muhammed bin Cafer bin Muhammed'in babasından, onun da dedesinden rivayet ettiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz, Allah Tebareke ve Teala'nın rızasını kazandırır. Meleklerin kulu sevmelerine sebep olur ve namaz, peygamberlerin sünnetidir. Namaz, marifet nuru ve imanın temelidir. Çağrıya icabettir. Amellerin kabul edilmesine vesiledir.

0: Rızka bereket getirir, bedene rahat ve huzur verir. Düşmanlara karşı silahtır. Namaz, şeytanın hoşuna gitmeyen bir şeydir. Sahibiyle ölüm meleği arasında bir şefaatçidir. Kabrinde kendisine bir ışık, altında döşektir. Münker ve nekirin suallerine cevaptır. Kıyamet gününe kadar kabrinde onun için bir ziyaretçi ve dosttur. Kıyamet günü olduğunda namaz, sahibi için üzerine bir gölge, başının üzerinde bir tac olur. Bedeninde bir elbise ve önünde giden, ona yol gösteren bir nur olur. Kendisiyle cehennem arasında bir perde, Rab Tebareke ve Teala ile arasında bir hüccet olur. Amel terazilerinin hayır kefesinde ağırlıktır. Sırat köprüsünden kolay bir geçiş, cennetin anahtarıdır. Çünkü namaz hem tesbih, hem hamd, hem övgü, hem takdis, hem tazim, hem de kıraat ve duadır. Amellerin en faziletlisi, vaktinde kılınan namazdır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ilk olarak hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer kişi namazlarını tam ve tadil erkanına göre kılmışsa hesabı kolay olur. Eğer onun farz namazlarında bir eksiklik varsa Allah Teala meleklerine kulumun nafile namazlarına bakın ve farz namazlardan kaynaklanan eksikliklerini nafilelerle tamamlayın. Eğer tamam olursa farz olan diğer amellerinin de hesabı bu şekilde görülür. Denilmiştir ki her kim 5 vakit namazı cemaatle beraber kılmaya devam ederse Allah Teala ona 5 güzel haslet verir. Birincisi ondan geçim darlığını kaldırır. İkincisi ondan kabir azabını kaldırır. Üçüncüsü amel defteri sağ tarafından verilir. Dördüncüsü sırat köprüsünden şimşek gibi süratle geçirilir. Beşincisi hesapsız cennetine sokulur. Her kim 5 vakit namazı cemaatle kılma noktasında gevşeklik gösterirse Allah Teala onu 12 kötü şeyle cezalandırır. Bunların 3'ü dünyada, 3'ü ölüm anında, 3'ü kabirde, 3'ü de kıyamet gününde olur. Dünyada verilen 3 ceza kazancından ve rızkından bereket kaldırılır. Diğer amelleri de kabul olunmaz. Yüzündeki nur alınır ve insanların kalbinde buğz edilen bir kişi olur. Ölüm anındaki 3 ceza ruhu alınırken şiddetli bir huzursuzluk halinde olur. Ruhu çıkarılırken çok şiddetli bir açlık hissi duyar. Ruhunun çıkışı çok zor ve çetin olur. Kabirde verilen cezalarsa münker ve nekirin çetin sorgularıyla karşılaşır. Kabri ona karanlık olur. Kabri ona daraltılır. Kıyamet gününde verilen 3 ceza ise şiddetli, zorlu bir hesaba çekilir. Rabbinin öfkesi onun üzerine olur. Allah Teala onu cehennem azabıyla cezalandırır. Ebu Derda radıyallahu anh'tan da bu manada bir rivayet zikredilmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh ise bu manada bir rivayeti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den aktarmıştır.
1: Canı dilden.

Efendim, Canı Dilden programı devam ediyor. Beş vakit namaz, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan beş vakit namaz konusunu okumuş olduk bugün. Tabii beş vakit namaz konusunda nasihatlerimiz bir hayli çok olduğundan yarın da yine aynı konudan nasihatlerimize devam edeceğiz. Tabii ki yeni hikayeler, yeni sufi kavramlarla programımız devam edecek. Ama Canı Dilden programı yine de devam ediyor. Neyle devam ediyoruz? Sufi kavramlarla devam ediyoruz. Efendim, bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavram zikir. Zikir, Arapça, unutmanın zıttı olan hatırlamayı ifade eden bir kelimedir. Korku veya sevginin çokluğu sebebiyle gaflet meydanında müşahede alanına çıkıştır. Zikir, ariflerin yaygısı, sofilerin sağlamca bastığı yerdir. Zikrin hakikati, Allah'tan başkasını unutmaktır. Zikrin kısımları da şöyledir. Lisanın zikri. Bu, kalpten yardım görür. Mühip, sürekli tekrarla bundan tat alır, onun adını işitmekten hoşlanır. Kalbin zikri, havasın zikridir. Sevilenin hakikatinin kalpte tasavvuru ve bu tasavvurda yoğunlaşmaktır diye tanımlanır. Sırrın zikri, havasül havastan olan vuslat erbabının makamı budur. Bu, zikredenin topyekün meskurda, yani zikredilende

0: erimesi ve sonunda da izinin kaybolması şeklinde tecelli eder. Bu durumda zikredilen zikreden olur. Zikrin belirli bir vakti yoktur. Beni zikretmek üzere namaz kıl. Taha suresi 14. ayet-i kerimesine göre namaz bir zikir olduğu gibi Allah'ı zikretmek çok büyüktür. Ankebut suresi 45. ayeti ile de ilahi bir değerlendirme ile yeri tespit edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de cihat, namaz, oruç, zekat, hac vesaire gibi dinin temelini teşkil eden ibadetler için ekber ifadesi kullanılmamışken sadece zikir için bu durumun söz konusu olması üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir husustur. Ancak bu arada şu hüküm cümlesini kullanmaktan geri durmayacağız. Zikir her ibadette öz olarak bulunmamaktadır. Zikir bütün ibadetlerin ortak paydasıdır. Namazla Allah'ı zikir, zekatla Allah'ı zikir, oruçla Allah'ı zikir, cihatla Allah'ı zikir, ibadetler sanki Allah'ı zikretmenin farklı şekilleri gibidir. Zikir masdarı Kur'an'da çeşitli kalıplarla 291 kere kullanılmıştır. Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Bakara suresi 152. Bu tür mukabele olayı sadece zikirdedir ve bu ayet Bakara suresi 152 ile sabittir. Her ibadette bir şekil sayı söz konusu olmadığı gibi Ashab suresi 41, Allah'ı zikir günlük hayatın hemen her safhasında, ayakta, otururken, yatakta, yan yatarken, Ali İmran suresi 191. ayet-i kerimesiyle mümkündür. Kalp ehli bir zat şöyle der, üç şeyde nefsinizin tatlılık duyup duymadığını araştırınız. Bunlar namaz, zikir ve Kur'an okumaktır. Eğer bunlardan tatlılık duyar, lezzet alırsanız ne âlâ. Lezzet alamazsanız, hakikat kapısı size kapanmış demektir. Zikrin, insanın varoluşuna katılmasındaki incelik, kısaca şu şekilde gerçekleşir. Kişi çok zikrettiğini sever, sevdiğini tanır, tanıdığına da teslim olur. Teslim olduğuna da dost olur, kul olur.
1: Asıl kâr. Kısa. Nasreddin Hoca 9 tane yumurtayı 1 liraya alır ve 10 tanesini de yine 1 liraya satarmış. Hocanın bu halini görenler merak içinde, "Yahu hocam, 9 tanesini 1 liraya alıyorsun da niçin 10 tanesini yine 1 liraya satıyorsun? Nerede senin kârın?" demişler. Hoca da bunun üzerine, "O fazla olan alıcıya ikram olsun diyedir. Asıl kârımız, dostlarımıza ettiğimiz ikramımızdır," diye karşılık vermiş. Hisse. Bazen zarar gibi gördüğümüz şeyler aslında bizim için bir faydadır. Dünyada Allah rızası için yapılan her türlü hayır, ahirette mükafat olarak döner. Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, El-Minhacü's Seniyye adlı eserinde, uyku ve konuşmadaki ölçüyü şöyle tarif ediyor. Uykuyu azaltmak, dili boş ve batıl sözlerden muhafaza etmek gerekir. Çünkü dilini koruyup kalbini istikamet üzere kılan kimseye sırlar açılır.
0: Efendim, böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Yarın yine Semerkant Radyo'da Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's Seniyye eserinden paylaşımlarımız olmaya devam edecek. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
11: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Endonezya'daki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya'da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığımız görüşmede savunma sanayinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren işbirliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezyalı mevkidaşı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, her iki tarafında ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündeme ilişkin soruları cevapladı. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplamda 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok diye konuştu. Bakan Uraloğlu, küresel ticareti alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz demir yolunu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un en stratejik ayaklarından biri olan Zengezur Koridoru'na ilişkin gelişmelere de değinerek, Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem yükünü Marmaray'ın taşıdığını ancak yük trenleri için kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu projesiyle büyük bir adım atıldığını söyledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre ile dünyanın en genişi. Bu genişlikte bir köprü yok. Dünya Bankası liderliğinde 6 uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkıp muhtemelen yıl bitmeden yapımına başlayacağız. 6.75 milyar dolarlık krediyle ihaleyi sonuçlandırıp başlamayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında

0: Ve İstanbul Boğazı geçişinde Anadolu ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. Teknik takibi yapılan şüphelilerin kendilerini kamu banka görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerindeki fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadinde bulunarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bu yöntemlerle toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve dövizle çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz varlığa da el konuldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Sur'da Mamura Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti. Nebatiye kentine bağlı Arap Salim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Hizbullah'la çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la yapılan saldırıda biri orta, üçü hafif derecede olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı, yaralı askerlerin tedavi için tahliye edildiği aktarıldı. Gazetede daha önce çıkan haberde Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiber optik dronlar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı kaydedilmişti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. NDTV'nin haberine göre Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08:50 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi. Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
1: Günün ötesi.
3: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün ötesine hoş geldiniz.

veren eserlerde tafsilatla izahı yapılan bu düşüncenin derinliğine inildiğinde ne kadar yanlış ve insan tekamülüne aykırı olduğu anlaşılmakta, bilakis şeytanların varlığıyla insanların yükseldiği, nefsin baskısı sayesinde insanın derece kazandığı görülmektedir. Şöyle ki, bu alemde bir kısım mahlukat vardır ki, kendilerinde sadece nefis hüküm sürmektedir. Bunlar hayvanlar kısmıdır. Biz insanlar bu cinsten değiliz. Bir kısım mahlukat daha vardır ki bunlar da sadece akıllarının tesirinde bulunmaktadır. Bu kısım da meleklerdir ki biz bunlardan da değiliz. Niçin bunlardan değiliz? Çünkü bunların her ikisi de en mükemmel varlık değildir. Makamları sabittir de ondan. Hayvanlar sadece nefisle kaldıkları için bulundukları seviyeden hiçbir zaman yükselemeyecekleri gibi, melekler de sadece akılla teçhiz edilmiş oldukları için daha fazla yükselme imkanına sahip değillerdir. Bu ikisinin arasında Rabbimiz insan cinsini yaratmıştır ki onda hem nefis ve şeytan hem de akıl ve iman hüküm sürüp tesirlerini icra etmektedir. Yani insanda hem hayvaniyet hem de melekiyet sıfatları bulunmaktadır. Benliğine konan bu iki zıt taraf onda yükselme, alçalma ölçüsü olarak vazife görmekte. Nefis ve şeytanı onu hayvaniyet tarafına doğru çekerken, akıl ve imanı da melekiyet cihetine yükseltmeye uğraşacak. İşte bu iki çekim kuvveti arasında mücadeleye giren insan, akıl ve imanı tarafına kuvvet verip, nefis ve şeytanına tabi olmadığı için büyük cihadını yapmış, insani ve İslami vasıflarda yükselerek cennet-i âlâya layık hale gelmiş, hatta melekleri bile geçme imkanına sahip olmuş olacaktır. Çünkü meleklerde nefis bulunmadığı için mücahede yoktur. Mücahede olmayınca yükselme de olmaz. İnsanda ise hem nefis ve şeytan hem de akıl ve iman tesirlerini icra etmeye uğraştıklarından bu iki çekim kuvveti arasında kalan insan, İradesini kullanarak iman ve akıl cihetini tercih edip nefis ve şeytanıyla ciddi bir mücadeleye girmiş bulunmaktadır. İşte insanı insan eden, onu meleklerden bile ileri geçme imkanlarına sahip kılan husus, nefis ve şeytanıyla yaptığı bu mücadelesidir. Şayet nefis ve şeytanı olmasaydı, makamı sabit kalan insan melek cinsine geçecek, insan nevi kainatta var olmayacaktı. Halbuki melek cinsi yaratılmış, Allah'ın kudret ve azametini temaşa etmektedir. O gibi makamı sabit yaratığa ihtiyaç yoktur. Allah'ın kudret ve azametini görüp gösterecek ayrı bir neve ihtiyaç vardır ki, işte bu nevi teşkil eden, kendisine hem nefis ve şeytan hem de akıl ve iman hükmünden insan olacaktır.

Demek ki değerli dostlar, nefis ve şeytan bizim tekamülümüzü temin edip mücahedemize sebep olmakta, insani ve İslami vasıflarda ilerlememizi intaç etmektedir ki bu yüzden benliğimize konmuş, fıtratımıza derç edilmiştir. Mevcudiyetleri bizlere zarar değil, fayda getirmekte, mücahedeyle insani vasıflarda tekamül etmemize sebep olmaktadır. Yeter ki biz bu mücahedeyi yapalım, nefis ve şeytanımıza tabi olmayalım. Mühim olan budur.

Sevgili dinleyicilerimiz, uzmanlarımız bronzlaşmanın aslında derinin hasar görmesi anlamına geldiğini söyleyerek güneşlenmenin yararı yok, zararı çoktur. Deri kanserlerinin temel nedeni güneştir dediler. Bilinenin aksine yaz aylarında koyu ve kalın giymek gerektiğine işaret ederek deri yaşlanmasının temel nedeni güneştir. Güneşten sadece plaj ve benzeri açık alanlarda değil, her zaman korunmak gerekir diye konuştular. Güneş deride önce bronzlaşma, sonra çillenme, kalınlaşma, kabalaşma ve esneklik kaybolması gibi hasarlara neden olarak cildin kısa sürede yaşlanmasına neden olur. Bundan daha da kötüsü, tüm cilt kanserlerinin temel nedeni güneşe maruz kalmaktır.

Klimaların yoğun olarak kullanıldığı şu günlerde ateş ve öksürük şikayeti olanların dikkat etmesi gerekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanları solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar birçok rahatsızlığa sebep olan klimaların bilinçsiz kullanılmasının ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını söylüyorlar. Bu hastalıkların başında ise gribal enfeksiyonlar ve zatürre geliyor. Klimalar yoluyla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülen ve çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılanı zatürre. Evet, zatürrenin havalandırma sistemleri yoluyla bulaşan şeklinin lejyoner hastalığı olduğunu ve bu zatürre tipinin alışılagelmiş yüksek ateş, öksürük, balgam gibi bulguların görüldüğü tipik zatürreden farklı olduğunu uzmanlarımız belirtiyor. Hastalığa sebep olan bakteri, klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda üremekte ve buradan farklı ortamlara yayılmakta. Bakteriler durgun sularda üreyip, buradan su damlacıklarıyla havaya karışarak insanlara bulaşır. Otel, iş merkezi, gökdelenler gibi büyük binaların havalandırma sistemlerinin su bölmeleri, havuzlar, su depoları gibi ortamlarda çoğalan bakteriler, o binada bulunan pek çok insanda hastalığa yol açabiliyor. Peki hastalığın belirtileri nedir diye soracak olursanız, hastalık yüksek ateş, üşüme, titreme, koru öksürük, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtilerle başlar. Kanlı balgam,

bıçak batar tarzda göğüs ağrısı da olabilir. Birkaç gün içinde bunlara karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi ve baş ağrısı, uyuklama, dengesiz hareketler, halüsinasyonlar, bilinç bulanıklığı gibi çeşitli sinir sistemi belirtileri de eklenir. Bazı hastalarda idrar yolları kanaması ve diyalizi gerektirecek derecede böbrek yetersizliği, karaciğer hasarı ve akciğer ödemi de gelişebilir.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, uzmanlarımız uyarıyor. Klimadan zatürre kapmayın. Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalınız.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.

0: Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Hani sözlerin pek de yalan değil. Yanlış olan tarafı paşalara, beylere, bu pehlivanları bizim sattığımızdır. Onlar bizden pehlivan isterler. Biz de tavsiye ederiz, o kadar.
1: Elbette. Onlara kendilerini memnun edecek bir pehlivan gördüğünüz zaman bir bahşiş alırsınız. Hı?
0: Bu sözler Cazgır'ı her nedense sinirlendirmişti. Bu ne biçim söz bu? Bizi esir satıcıya benzetirsin. Esir değil ki bunlar. Yerleştikleri konaklarda da zincire falan vurulmazlar. Canları istedikleri anda oradan çıkmak, ayrılmak ellerinde. Hadi Osman Pehlivan, vakit kaybetmeyelim boş yere.

0: Beraberce kahveden çıktılar. Sirkeci'ye inerek Osman Pehlivan'ın kaldığı otele uğradılar. Osman Pehlivan hesabını kesti. Kısmetini ve içinde elbise ve çamaşırlarının bulunduğu bavulunu aldığı bir kayığa bindiler. Yarım saat sonra Reşat Paşa'nın yalısına yanaşmış bulunuyorlardı. Reşat Paşa konaktaydı. Hemen cazgırla pamukçulu Osman Pehlivan'ı kabul etti. Genç pehlivanı uzun boylu övdü. Odasını bile daha önceden hazırlatmış bulunuyordu. Sonra birdenbire cazgıra döndü.
1: Sen Muharrem Pehlivan'ı tanırsın değil mi?
0: Hangi Muharrem Pehlivan paşam?
1: Damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın pehlivanı.
0: Tanımaz olur muyum? Çok iyi tanırım.
1: Bizim Osman Pehlivan'ı yenebilir mi?
0: Öyle bir soru sordunuz ki benim için buna cevap vermek çok zordur. Muharrem Pehlivan iyi pehlivandır ama Osman Pehlivan da ondan geri kalmaz. Ben bu güreşi ortada görürüm.
1: Celaleddin Paşa, Muharrem'in Osman Pehlivan'ı 5 dakikada yenebileceğini söylüyor.
0: Buna imkan yok paşam.
1: Şunları bir akşam karşılaştıralım, ne dersin?
0: Fena olmaz, ancak bu güreş için Osman Pehlivan'ın bir hafta kadar çalışması lazım. Ne de olsa İstanbul güreşinin acemisidir. Buranın oyunlarını bilmiyor. Ama bir hafta içinde güzelce yetişir.
1: Sen gösterir misin ona bu bilmediği oyunları?
0: Emredersiniz.
1: Öyleyse hemen işe koyulun. Haftaya Ramazan giriyor. İlk olarak bizim konakta onları karşılaştırırız.
0: Niçin Muharrem Pehlivan'da ısrar ediyorsunuz paşam?
1: Dedim ya, dünkü güreşi Mahmut Celaleddin Paşa ile beraber seyrettik. Her nedense Osman Pehlivan gözü tutmadı. Muharrem Pehlivan'ın onu 5 dakikada rahatça yenebileceğini söyledi.
0: Belki yener, ona bir şey diyemem ama çok zor yenebilir.
1: Geçenlerde Muharrem Pehlivan saray pehlivanlarından Yakup Pehlivan'la bir huzur güreşi yapmış. Yakup Pehlivan onu ancak 2 saat güreşten sonra yenebilmiş. Padişahımız da onu pek takdir etmişler.
0: O zamana kadar bu konuşmayı sessizce izlemiş bulunan Pamukçulu Osman Pehlivan birdenbire ilgilendi. Cazgır önce Osman Pehlivan'a baktı, sonra Reşat Paşa'ya dönerek... Osman Pehlivan da Yakup Pehlivan'la tutmuştur.
1: Nerede?
0: Edirne'de.

0: zaman?
1: Geçen yıl. Hem yalnız onunla değil. Ondan bir iki gömlek fazla olan o koca Mustafa pehlivan var ya, onunla da.
0: Ne kadar dayanabilmiş Yakup'a?
1: Ne Yakup pehlivan ne de koca Mustafa pehlivan. Onu hatırlayamamışlar. Reşat Paşa bu söz üzerine pamukçuluğa döndü.
2: Yakup pehlivan da koca Mustafa da seni hatırlayamadılar mı?
0: Ha? Evet. Fakat ben bu güreşlere kıymet vermem. Çünkü ikisi de bozuktu. İdmanları yoktu. Yoksa beni yenerlerdi herhalde.
1: Cazgır fırsatı kaçırmadı. Zaten Osman pehlivan da İstanbul'a onlarla bir daha tutmak gayesiyle gelmiş. Koca Mustafa pehlivan kendisini yenemeyince erkeksen İstanbul'a gelir. Orada karşıma çıkarsın diye bir söz söylemiş.
0: Aferin sana. Senin bu kadar pehlivan olduğunu tahmin etmemiştim.
2: Saray pehlivanlarının çok kötü bir durumda bulunmaları gerekir. Yoksa ne kadar pehlivan olsan onlarla baş edemezsin.
0: Onlardan üstün olduğumu hiçbir zaman iddia etmiş değilim paşam.
2: Biliyorum. Şimdi bunları bırakalım da haftaya Muharrem pehlivanla yapacağın güreşi konuşalım. Senden istediğim şey ona karşı iyi bir güreş çıkarmandır. Onu yenecek olursan seni nasıl mükafatlandıracağımı göreceksin. Yenilecek de olursan pehlivanlığını ispat ederek yenilmelisin. Yarım saat dayandın mı vazifeni yapmış olacaksın.
0: Size diyecek bir tek şeyim var. O da kendisini yenebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağımdır.
2: Aferin sana. Konağımın bahçesi müsaittir. Orada güzel güzel hazırlanabilirsin. İstersen sana idman verecek bir pehlivan da bulalım ha.
0: Eğer böyle bir şey olursa çok daha iyi olur.
2: İstediğin bir pehlivan var mı?
0: Kayıkçı İsmail pehlivan isterim. Tabii mümkün olursa.
2: Neden olmasın? Bu zahmetine karşılık ona da para veririz. Kendisini nerede bulabiliriz?
1: Cazgır hemen cevap verdi. Ben onu yarın bulur konağa getiririm.
2: Öyleyse bu iş olmuş bitmiştir.
1: Pamukçulu Osman pehlivana konağın selamlık kısmında güzel bir oda verilmişti. Ertesi günü Cazgır İsmail pehlivanı da getirince keyfi iyice yerine geldi. Osman pehlivanın şimdi öğrenmek istediği bir tek şey vardı. O da karşılaşacağı Muharrem pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğuydu.

0: bu düşüncelerini Cazgır'a sordu. 100 dokkadan fazladır. Kıymetli ve inatçı bir pehlivandır. Ustalığı da yerindedir. Noksan tarafı hızıdır. Senin hızın da nefesin de ondan fazla. Yarım saat dayanabilecek olur. Onu yorarsan belki de yenersin. Konak pehlivanları sık sık güreşmedikleri için ne de olsa hamlaşıyorlar. Tabii bu da senin lehinedir. Hafta çok iyi geçti. Ramazan da bu arada girmişti. Pamukçulu Osman pehlivan büyük bir hırsla çalışıyordu. Tam tavındaydı. Güreşin yapılacağı akşamın sabahında Reşat Paşa onu gene yanına çağırmıştı.
1: Nasılsın pehlivan?
0: İyiyim, çok şükür.
1: İyi hazırlandın mı?
0: Çok iyi hazırlandım paşam.
1: Bakalım bu akşam ne yapabileceksin?
0: Sadece elimden geleni yapacağım. İşin sonunu Allah bilir.
1: En doğru söz bu. Haydi, Allah kolaylık versin.
0: Reşat Paşa bu güreş vesilesiyle davetlerine bir iftar veriyordu. Konağı ikindiden itibaren dolmaya başlamıştı. İftar pek parlak geçti ve hemen

0: Yalnızca teravih namazından sonra yapılacak güreş konuşuldu. Damat Mahmut Celaleddin Paşa pehlivanından emindi, şöyle konuşuyordu. Yazık ki güreş kısa sürecek. Muharrem pehlivanın hasmını en çok 10 dakika içinde yeneceğini söylüyor. Hani güreş biraz daha uzun sürebilse pek sevinirdim. Şöyle ağız tadıyla bir güreş seyredemeyeceğiz diye üzülüyorum da. Reşat Paşa dayanamadı. Muharrem pehlivan Osman pehlivanı görmüş mü? Tanıyor mu? Hayır, bu akşam görecek. Tam güreş vakti gelecek. Peki bir pehlivan tanımadı, güreşini bile görmedi bir pehlivan hakkında nasıl böyle konuşulabilir? Ona senin pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu anlattım. Bu da ona yeter. Hiç tarifle bir pehlivanın değeri anlatılabilir mi? Neden anlatılmasın? Ben her ikisinin de güreşini seyrettim. Aralarındaki farkı anlamaz mıyım?
1: Neyse. Hangimizin haklı olduğumuz anlaşılacak.
0: Ben istediğin bahse girerim.
1: Yalnız Muharrem pehlivan geldiği vakit güreşten önce elini çabuk tutmasını kendisine söylemem lazım.
0: Tabii, buna hakkımız var.

0: Yemekten sonra Reşat Paşa bir aralık aşağı inerek Pamukçulu'yu buldu.
1: Güreşe hazırsın değil mi pehlivan?
0: Evet paşam.

0: Reşet Paşa ondan başka bir karşılık beklemeden gülerek misafirlerinin yanına dönmüştü. O gidince yanlarında bulunan ve güreşi idare edecek olan Cazgır, "Haydi kazandın. Çok kısmetli adammışsın."
1: "Ya beni yenerse?"
0: "Yenemez, yenemez. Ben ikinizin de değerini biliyorum."
1: "Eğer kazanırsam bunun 10 lirasını sana vereceğim."
0: "Sağ ol evlat. Allah tuttuğun altın etsin."
1: "Dua et benim için."
0: "Merak etme, gönlünü ferah tut. Bir şey yapamaz sana. İlk 10 dakika hep müdafada kal. Kendini tehlikeye atacak oyunlar. Sakın ha, kapmaya da kalkışma."
1: "Olur."
0: "O seni yenmek için telaş edecektir. Bir pehlivan böyle zora sokuldu mu çok defa şaşırır, ne yapacağını bilmez. Bundan güzelce faydalanabilirsin."
1: "Haklısın, öyle yaparım."
0: "Şimdi sen dinlenmeye bak. Muharrem pehlivan teravih namazını bitirir bitirmez gelecek."
1: "Gelecek mi? Neden? O da iftara gelmedi."
0: "Belki zehirleneceğinden korkmuştur canım."
1: "Ne münasebet?"
0: "Laf diye söyledim ama konak güreşlerinde adet böyledir. Midesini bozacak bir şeyler yemekten korkar güreşecek pehlivanlar ya. Böylesi daha iyi. Bir bahane bulamaz." Teravih namazı kılındıktan az sonra Muharrem pehlivan elinde kısmet zembili olduğu halde çıka geldi. Kendisini Cazgır karşıladı, soyunması için ona bir oda açtı.

0: Pehlivanın geldiğini öğrenen Celaleddin Paşa da aşağı indi. Onun soyunmaya başladığı odaya girdi. Pehlivanı 10 dakika içinde ne yapıp yapıp yeneceksin diyordu.
1: Öyle mi?
2: İyi ki haber verdiniz. Ben sizi eğlendirmek için güreşi uzatmayı düşünüyordum.
0: Katiyen, böyle bir işe girişeyin deme. Onu en kısa zamanda yenmenin mutlaka şart. Yenmelisin onu.
2: Merak etmeyin paşam.
0: Aferin sana. Bu konuşman hoşuma gitti.

0: Muharrem Pehlivan'ın bu konuşması, kendinden emin hali, damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın çok hoşuna gitmişti. Neşe içinde onun yanından ayrıldı. Misafirler şimdi bahçeye inmişler. Güreşin yapılacağı çimenlik etrafına dizilmiş bulunan koltuk ve iskemlelere yerleşmişlerdi. Büyük lüks lambaları güreş yerini gündüz gibi aydınlatmış bulunuyordu. Ve pek güzel tahmin edileceği gibi iki paşa yan yana iki koltukta yer almışlardı. Ama ne yazık ki saygıdeğer dinleyenler, şu anda bize ayrılan vakit dolduğu için devamını şimdilik getiremiyoruz. Bir sonraki programda bakalım Osman Pehlivan'la Muharrem Pehlivan ne yapacaklar? Bu bahsi kim kazanacak dersiniz? Ben şahsen bilmiyorum. Hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Reklamlar.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı günü.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: Kos Hacatere gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanul Cazibin Cezbeveran Sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

Dervişler zikir ile ülfet ederler. Hakka doğru giderler. Gönülleri Hakk'ın nuruyla dolmuş. Vücudu zikir ile pür nur ederler. Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Dervişler Allah'ı sever gönülden. Halka-i zikirde meydan ederler.

Mürşitlerin vardır âli himmeti. Onlar dilenciyi sultan ederler. Evet, böyle buyuruyor şair. Mürşid-i Kamil'le tanışmak manevi bir doğuştur. Kişi kim olursa olsun, salih bir niyetle bir Mürşid-i Kamil'in terbiyesi altına girdiği andan itibaren yeni bir yaşamın penceresini aralamış olur. Bunları manevi ikramlar takip eder.

Şihabuddin Sühreverdi Hazretleri, bir mürşide bağlanmakla elde edilecek faydayı şöyle tarif eder. Mürşid-i Kamil, daha önce kendi nefsini idare edip yönettiği gibi, müritlerinin

nefislerini de aynı usul ve edeple terbiye eder. Bu şekilde Mürşid-i Kamil'de, hadis-i kutsi'de belirtilen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma durumu hasıl olur. Allah Teala'nın sohbet edilenle sohbet eden, yani mürşitle mürid arasında güzel bir kaynaşma meydana getirmesi sebebiyle, dünyevi doğumla doğan çocuğun babasının bir parçası olması gibi, mürid de mürşidinden bir parça olur. Çünkü tasavvuf yoluna girmek manevi bir doğuştur.

Bir baba nasıl çocuğunun üstüne titrer, onun bir dediğini iki etmezse, manevi babalar da aynı şekilde evlatlarına nazar eder, muhabbet verirler. Bu nazar neticesinde müritte güzel haller meydana gelir. Fudail bin İyaz Hazretleri gençliğinde eşkıyaydı, yol kesiciydi. Bir gün tövbe etti ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden ders aldı. Allah dostlarının hizmetine girdi, manevi terbiye gördü. Kendisi büyük ikramlara eriştiği gibi, Seri Sakati Hazretleri gibi büyük Allah dostlarını da o yetiştirdi.

0: Mürşid-i Kamiller vesilesiyle müridlere pek çok ilahi ikramlar ulaşır, fakat manevi ikramlar nimet olarak verildiği gibi imtihan içinde verilebilir. Allah korusun, mürid bunları kendinden bilir, mürşidine teslimiyeti terk eder, gurura kapılıp Allah'a ibadet ve taati azaltırsa, elde ettiği bütün kazancını bir anda kaybedebilir. Nitekim zamanının kutbu Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmak dahil birçok manevi ikramlara ulaştığı halde bunu hiçbir zaman kendinden bilmemiş, daima mürşidi Şah-ı Hazne Hazretlerine işaret etmiştir. Aynı şekilde Kasri'ye giden sufiler de Gavs-ı Kasrevi'nin manevi terbiyesiyle paha biçilemeyecek manevi kazançlar elde ettiler. Kemalata bir mürşid-i kamilin kapısında ulaşılacağına şahit oldular.
1: Bu kapıyı anlayıp bilenler var ya, onlar çok büyük fayda gördüler, keşif ehli oldular. Yani Gavs Hazretlerine gelenler arasında zahiri ilmi az olanlar dahi keşif ehli olmuşlardı.
2: Ona gelenler, gelen insanlar tevbe alır almaz vilayet makamına ulaşıyordu.
3: Şimdi yine yanımda oturmuş bir tanesi, kaside söylüyor. Neyse kaside söyledi söyledi, tabii anlamıyoruz. Onlar bazen hallisani söylüyorlar, bazen Kürtçe söylüyorlar, Arapça söylüyorlar, karışık. Ondan sonra bir baktım ki beni anlatıyor. Diyor işte, affedersiniz, senin bu kadar sığırın var, bu kadar atın var, bu kadar tavuğun var, şuyun var, buyun var. Yahu dedim, Sofi, sen dedim beni anlatıyorsun yahu. Ulan dedi, bir saattir ben seni anlatıyorum, sen dedi uyuyorsun yahu. Dedim yahu Allah'ını seversin, öbür yapraklara gitme, daha berbat hallerim olur. Onları çıkarıp bizi rezil etme, bak Allah setretmiş, ayıptır, günahtır.
4: Genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin, yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler, yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz, bunların müritleri de gayet doğal olarak öyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
5: Tasavvufun gölgesinde, tarikatın Nakşibendiye'nin rahmet halkasında bulunmak Rabbimin bana lütfu imiş. Nihayetsiz hamdü sena ederim. Denizlerin damlası kadar

çöllerin kumu kadar. Allah'ım desem bu tarikatın Nakşibendiyenin bana verdiği rahmeti bir miskin.

0: Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Ben Gavs'dan Müslüman oldum. Kaddesi'l-Rahim. Gavs Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü, onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu.
2: Halil Erdemir, Adıyaman doğumlu. Gavs Hazretleri ile tanışana kadar hayatı kavgadan ibaret biri olarak yaşamış. İnsanların selam vermekten korkup çekindiği, eli silahlı biri. O yıllardan kalma namıyla Halil onun hayatındaki dönüm noktası tasavvuf kapısından girdiği gündür.
1: Adım Halil. Soyadım Erdemir. Bizim memleket Adıyaman. 100 sene evvel dedemiz 100 yılında Adıyaman'dan adam vurmuşla Sivirek'e gitmiş. Biz Gavs'ı görmeden 11 ay namaz yok. Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılıyordum. Ondan sonra yok. Aşiret reisine kızıyor, kavga yapıyordum, silah atıyordum. Bir gün, bir sene bir ağanın koyunun sahibi döktüm. Orada yükledim. Çanakçı'da Demokli'ye gittim. O bir mesela onu da tokatladım. Koy sahibi. Gittim başka koya. O muhtarın gene de o koyda aslaydım. Bir sene 4 koyda yükledim. Bir sene. Bu Çanakçı, Demokli, Aslan'ı Girgev'de barındım. Namaz yok, bir şey yok. Doktor Ahmet fotoğrafımı gördü evde. Ha bu nasıl? Dedi eski şeytan sende korkuyordu Ahmet Beglo. Doktor Ahmet o. Fotoğrafımı bu yukumu gördü. Dedi eski şeytan sende korkuyordu. Ver hasili kelam. Bir kavuş çıktı Kadesur Ali bir adam. Hacı Ali bana dediler Halil sen. Hali beyledir, ya bu ne iştir, sen yapıyor, bu silah atıyor, aşiret reislere, bununla böyle yapıyor. Benim şeyhim de var idi. Bana demiyor, sen niye namaz kılmıyor? Mesela Albeke söyledim, şey diyor, diyor o şeyh sende korkuyordu. Hı? Var asili kelam, geldik bir köye, bir adam 3 gün, 4, 5 bir hafta bana uğraştı. Gel tövbe al. Ya ben dedim ben şeyhim vardır. Ben nasıl? Ya dedi Gavs çıkmış. Kadesi'l-Rahim Ali şorbe veriyor. Ya bu şeyhlere benzemiyor. Ben dedim, bir hafta benimle uğraştı o köyde. Köy 150 hane var. Orada misafir gelmiş. Ondan sonra ben de dedim bir tövbe yap. Var hasili tövbe aldım. Bir vekil gelmiş. O gece tövbe aldım. 8 şart yaptım. Sanki ne kafama bir tokmak vurdu. Ben öyle mecrum, öyle bir fakir gibi üzülme. Ne? Gittim. Köyde de çıktım bir köy. Araba geldi, bindim, gittim. Bizim akrabaların var. Abdülsemmel Ali. Ne olmuş sana? Hastasın. Yok öyle hasta değil. Ben de burada yeniyorum. İlk karacağda 2,5 saat yayan gidiyorum köye. At biçkeni getirdi. Bindim gittim. Ver hasili kelam. Ben Gavs'a gideceğim.
2: Yarın insana ne getirir bilinmez. Bu yüzden insanlar yarını bugünden hep daha çok severler. Bu yüzden hep yarını bekler birçoğumuz. Bir de insana yarını bekletmeyen bir sır vardır dünyada. O sırra bilerek veya bilmeyerek dokunan her kim olursa bir an bile kaybetmek istemez yola düşmek için. Biliriz ki insanı yola düşüren bu sırrın sahibi Evliyaullah'tır ve yola düşen her sırdaş için artık vakit hep bahardır.
1: Bahar zamanı. Gittim. Şapka kafamda. Bıyık böyle. Koçero gibi.

0: Neyse biz geldi Konağa. Kaynağı var. Karınca Dağı yolundasın. Eski yol. Baktım bir araba geldi. Allah Teala. Bir kamyon bir kamyona bindirmiş. Bindirmiş. Ben bunu gördüm. Ne tanıyorum ben. Tondolide böyle oturuyorum. Ben dedim bu Gavs'ın sufisidir. Kalbime Allah-u Teala öyle getir. Zavda çayımı içtim. 3-4 kişi de binecek. Simsor para oluyor. Adam başı kaç? 2,5 lira. Diyarbakır'a kadar. Ben 10 lira verdim. O 3 kişi de parası verdim. Biz Konak'tan gittik Karabakça. Orada da karakol var. Karakol yanında o adam da durdu. Yendi ben geldim. Hani sen bir kişi beni tanıyor gibi. Ben dedim nereye kadar gidiyorsun? Ben de kamyonun üstüne binmişim. Dedi sen nereye gidiyorsun? Ben dedim ben Kasrik'e gidiyorum. Bu bana sarıldı. Millet güldü. Bu bana sarılınca gel beni oradan çıkarttı şoför mahallede beni koydu. Neyse biz ben rabite mabite bilmiyorum. Ya o arabada gidiyoruz sakalı nur yağıyor üzerinde. Baktım gözleri kapatıyor sürüyor. Ben yandım. Bir sefer dürttüm. Bu yatıyor mu? Dedi yok ben görüyorum. Bir daha 3 sefer dedi kardeşim ben önümü görüyorum. Dedim izlerden devre oğlum sen de öl ben de öl bir şey ne olur. Gitti doktor Ahmet'in evinden yanında. Sümerbank'ın üstünde. Baktım Ahmet Bey geldi bu kadar ekmek. Arabada çıkardı çıktı yukarıya. Geldiler bir arkadaşım var beni de bekle. Gittik yemek yedik. Ondan sonra Yasir'de kaldık camiye cemaatine. Hizmet bence ben de tövbe yapmışım ben de girdim. Neyse gittim otele yattım sen bir araba bindim bitti. Gittim Kasrik'e.
1: Gerçek manada görmek, şahit olmak demektir. Gavs Hazretlerine ziyaret için gidip görenler, onun büyüklüğüne şahit olmuşlardır. Halil amca da bu şahitlerden biridir işte.
0: Gittim Kasrik'e. Şelvar, kale halep şelvarı var, şapka. Neyse. Dedim cami nerede? Cami bilmiyor. Diyor mızgeft. Mızgeft. Mızgeft. Kavuskan'dan sonra çarşamba günüdür. Ziyaret ettim. Kavus'u gördüm insana. Böyle ben diyorum. Kim Kavus'u görmedi o bir şey görmedi. Gene Şerbaki ona benziyor. Kavus'un bir insanlara benzemiyor. İşte Allah sonumuzu iyi getirsin. Kav şeyhe benzemiyordu. Kadesdürtür Ali. Sohbet ediyor, ben diyorum Halil bugün ne yapmış? Diyor ben yaptım. O diyor herkesin üzerine söylüyor.
2: Kurban, şimdi Gavs Hazretleri'ne ilk gittiğimizden bir korku üzerimizde vardı. Biz gördük, acaba Gavs nedir? Şimdi köye ayak basar basmaz zaten insana bir heybet, bize bir heybet geldi. Böyle bir heybet geldi, bir korku vardı üzerimizde. Acaba Gavs nedir diye bir bekliyorduk. Mübarek tabii geldikten sonra, evden tabii indikten sonra hakikaten Gavs Hazretleri bir dağ gibi insanın üzerine inur gibidir di. O kadar heybetlidir. Acaba diyorduk biz bu dağ mıdır üzerimize geldi? Ve mübarenin yanında oturduğum zaman insan kalkmak istemiyordu. Ne yemek yiyeyim, ne efendim su içeyim. Gece gündüz bu Allah dostunun yanında bu şekilde oturayım diyorduk. Mübarek bir bakışı vardı. Baktığı zaman insan dayanmazdı. Mutlaka insandan bir hal olurdu. O kadar tesir ediyor insana. Şimşek gibi çakıyordu insana.

Ya Gavs öyleydi. Sultan-ı Cazibin idi. İnsan onu gördü mü, onun huzurunda hiç dünya, zillik hiç insanın hatırına gelmiyordu. Var asıl-ı kelam teveccüh oldu. Bana bir cezbe vurmadı. Orada neyse bağırdım, çağırdım. Bir baba anada bir tane kalmışım. Anam var, babam rahmetli olmuş. Anam ağlıyor, oğlum gitmiş. Gavs kimin kalbinde o ne vardı? Sohbet ediyor, ben diyor ben bu günah yaptım. O diyor o ben yaptım. Neyse bir akşam ben kasrikte bana baktı. Dedi ben Şahin kızının yanına gitmeseydim ben küfre giderdim. Kadir durdu. Gavs, Seyyid, anladım ki bana söyledi. O gün kaldım de beni çağırdı oğlum gel. Tenhadır o zaman. Dedi gel. Eve git, gene gel. Valla kurban ben istemiyorum, serbest dokunuşuyorum. Dedi git, git, git, gene gel. Geldim, bir hafta kalmadı gene kaçır. Git, gel, git, gel. 2 sene kaldım dedi, evi yüküle gel. Tekiye hizmet et. Baştına kurban. Var hazili kelam. Bize orada bir, onun evi üstü kapatı, 2 ev yaptı. 5 sene orada kaldı Kadir'de.

0: Hakk'ın kullarına en büyük lütfu, cennet diyarına davettir hizmet. Kim gönlünü açıp duyursa bunu, anlar ki bu cana nimettir hizmet. İçi rahmet dolu, sonu mağfiret. Böyle müjdeliyor Kur'an'da ayet. İnanıp yoluna girersek şayet, canlar verilecek nimettir hizmet. Evet, böyle anlatıyor şair hizmetin önemini. Cenab-ı Allah müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar" ayetiyle müjdeliyor hizmet eden kullarını. Kasrik'e giden her sufi gibi Halil amcanın da bugün dahi feyzinden istifade ettiği bir büyük sermayesi vardır. O da şüphesiz ki o günlerde Allah için yaptığı hizmetleridir.
1: Gavs bana söyledi bizzat. Dedi Halil, farz namaz hariç hiçbir mefhel sufiye hizmet gibi amel yok. Var çekiyor kendini ama bu hizmet ümmeti Muhammed'e fayda olur. Valla en çok ben hizmet sevindim. O Gavs'ın emrini teveccüh girmiyordum, işe gidiyordum. Çalışıyordum. Yani ya yan topuğu da serpiyordum, ya kelpiçe serpiyordum, kelpiç. Şimdi gibi beton meton iş yok idi. Ya hayvana bakıp gidiyordum. Damları yapıyordum. Ondan sonra işte buğda serpiyordum. Çift sürüyordum. Teke. Hizmet oydu.
2: Bir mürşidin bir müridi sevmesinin baş hareketi hizmet. Mürid hizmet ede çirkinliklerden arınır. Bir pirincin taşının ayıklandığı, bir mercimeğin taşının ayıklandığı gibi. Şu halde mürid mürşiden emirlerine ram ola ram ola çirkinliklerinden arınır. Allah'ı sever hale gelir. Ne hareket yaparsa ilahi ente maksudu rızaike matlubu kavlini gözetir. Tarikatta en büyük menfaati hizmet verir. Hizmet, insanın imanının kurtulmasına sebep olur. Bir insanın imanını kurtarmak, çöller dolusu deveyi sadaka etmekten daha evladır.
1: Doktor Ahmet,

0: mesele. Fedaydı. Doktor Ahmet Nakşibendi oldu. Selman-ı Faris radıyallahu teala anhu. İranlıdır mecun. Peygamber Aleyhisselam sadık oldu. Peygamber Aleyhisselam Selman minha. Selman bizdendir. Ne? Gavs Kadir Sürtü Ali dedi ben Mehmet Raşid'den bir sufi beraber tutarım. Manevi sufiye gelirsem oğluma veremem. Ben Allah'ın mahmuriyim, ben korkuyorum. Sufi'nin Mehmet Raşid'i beraber tutuyorum.
1: Hakkı bulan mı dersin? Hakka yarar amel eylemeyince bu sözün ötesini duyan mı dersin? Mürşid-i Kamil söylemeyince. Değme kimse gönül evin düzemez. Hakkın takdirini kimse bozamaz. Ummanlara dalıp çıkıp yüzemez. Aşkın deryasını boylamayınca. Yunus Emre Hazretleri.

Özkan Ağa da bir ağanın oğlu olmuş, Aziz Ağa'nın oğlu. Aziz Ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Şey Aladdin gitti. Gavs vefat etti, üzüldüm, nasıl üzüldüm. Gavs vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldum. Uyku yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkeze geliyorum.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren, kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen.

0: İnsan için iki yol var ve insanlar her nefes alışverişlerinde ikiye ayrılmaktalar. Biri meleklerin Bakara suresinde kan döküp fesat çıkartacak birini mi yaratıyorsun derken öngördüğü insan, diğeri Rabbimizin muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim dediği sır insan. Biri hayvandan da aşağı diye tabir edilen insan, diğeri meleklerden de üstün tutulan insan. Sadat-ı kiramın tek muradı insanlara Allah'a giden yolu göstermek ve o yolda yürümeyi seçenlerin elinden tutmaktır. O eli tutmak, insanın yer alabileceği iki uç nokta arasındaki mesafeyi bir çırpıda kat etmek demektir. Bu sebepledir ki her nerede bir kan davası baş göstermişse, Sadat-ı Kiram buna dur demiş, barış ve huzuru orada tesis etmişler. Halil amcadan dinliyoruz.
1: Gavs Kadetürtül Ali Şialedin geldi. Biz de Kadir'deyiz. Ben de o sene evi getirmiştim Kadir'e. Mardin'in bir kazaları var. Neyistir? Şialedin oraya gelmiş güz zamanı. Dedi, Gavs demiş Mehmet Raşit gelsin. Ben işittim, ben de geleceğim sana. Dedi sen de gel. Var hasili sabah gittik yola. Yolda bindik geldik Batman'a. Batman bir pikap tuttuk. Hestire gittik. Kandama'da bir ağanın oğlu olmuş, Aziz ağanın oğlu. Aziz ağa da bir köyde 3 tane öldürmüş. Hükümet, vali kimse barıştıramamış. Bu Şialedin geldi. Kavusumuz geldi. Şialedin o köye geldi. Dedi kurban. Bu iş, yani sen başım üstüne geldi, bu dava hariç olsun. Şialedin'in rengi. Gavs bir kızdı ona, arabada da indi. Dedi sen Şayh Hızlan'ın belki 1000-2000 kişi vardır. Toplu. Dedi sen Şayh Hızlan'ın sözünün, şimdi iki oğlumu öldürseydi dedi ben onu hatırına verecektim. Sen kimsin dedi ona, bir bağırdı. O ama Gavs, dedi Halil var, gel. Kuyu minare yok. Kuyun içine yürüdü. Nasıl cami minare yok. Neyse direkt bir camiye kapalı böyle. Camiye git. Yatak matak talebeler var eski. Direkt burada yatak serdim. Yatak serdim. Yüzünü kıbleye çevirdim. Ben dedim Gavs Kadesi Ali. Bu işi yapacak şimdi. Ben de orada oturdum. Om yarım saat gitmedi biri geldi dedi şey Abdülhakim şey Aladdin çağırıyor. Kalktım dedi Aziz Ağa demiş bir oğlumdur bir oğlum yani halifeler şey Aladdin hatırına verdi. Ben barıştım barışacağım. Şey Aladdin biz geldik dedi sen her üç kişi öldürmüşsün. 10 lira, 10 bin, 10 bin, 10 bin. 30 bin de bana vereceksin, ben o yetimlere... Tamam, onu da kabul etti. Hükümet, vali, kimse barıştıramamış. Şialedin gitti. Onların... barıştı. Ondan sonra... harbi o köye gittik. Güz zamanıydı. Neyse Şialedin böyle oturuyor. Ben de uzun boyluyum. Şakal makalim yok. Götürdüm. Dedi Şialedin Hakim dedi. Lebe kurban dedi. Bu kimdir?

0: Ben bıraktım, önüne koydum. Dedi kurpa, bu bizim köylüdür. Dedi var var. İsmin ne Halil? Bir avuç verdi. Ceviz, badam, üzüm, kuru ben koydum. Gittik. Mela Yahya da o köyde, Mela Nazir, çok ulema var. O gece şeyh rahatsız olmuş yaladı. Doktor Ahmet, Asım, Ali Baba, Ahmet Şahin, Diyarbakır'da gelmişler, gelmiş. Kavsımız demiş, gidin bakın belki bir doktor camide var. Gitti baktı, bunda da yatmıyor, yer yok, yurt yok. Biz de o şalenin altında kalıyoruz. Neyse geldi sabah, biraz iyileşti. Mela Şeyh Müslim babası, Mela İbrahim. Bana dedi Halil, Kavs'a söyle. Şeyh Aladdin Şeyh'in oğludur. Kaddesi Resulü Ali Kavs'ımız da Şeyh'in halifesidir. Dedi, Kavs'a söyle, izin varsa biz Şeyh Aladdin yanında sakalımız bırakalım. Dedim, korba halu mesele, Mela İbrahim böyle diyor. Dedi Halil, bu sefer ticaret çoktur. Sakalı bırakın, takzir etmeyin. Ondan sonra biz geldik, Mela İbrahim'e söyledim. Ben de biraz düşündüm, ya ben gencim. Benim sakalım zamanı. Ben de her vakit geldi. Şeyh Aladdin dedi, Fatiha, halifeler okudu Fatiha. Harbi köyde. Bir sakalımız bıraktı. Ondan sonra iki kan dava gitti. Kavsımız diyor mesela mürit, şeyhinden müritlere demiyor benim mürit. Diyor bu tarikatın, bu sekiz şartın, rabite, verdin, adamın irkanı tutarsa vala vala o mürit bozulmaz. Vala vala. Yani imanlı gider. Bir gün bana dedi, dedi Halil dedim kurban. Dedi şeyhinin yanına gidiyordum. Bir ay 40 gün. Amel yapıyordum. Diyor ancak o malla 3 ay idare ediyordum. Tekrar gidiyordum. Dedim mürit lazımdır. Her hafta şeyhi görmek lazım. Ben de Doktor Ahmet'e anlatıyorum. Türkçe bilmiyordu. Ben de Kürtçe. Kavuz bana söylüyor. Ben de Türkçe Ahmet ben. Mürit haftada gelmese 15 gün. Doktor kafanı salın. 15 gün gelmesi bir ay. Bir ay gelmez 3 ay. 3 ay gelmez 6 ay. 6 ay gelmez 1 sene. 1 sene mürit gelmesi manevi tasarrufata düşüyor. Sakrata girerse Sadat gelir, imanlı gider. Zengin olmaz. Doktor Ahmet kar olsa, kış olsa, kadir, kasri, kışın, yazın kadir. Araba bozulursa, Silivanlar görmüş. Araba bozulmuş. Demiş onun adı Kazirik'in baştaki kavus. Arabanın yanındaymış. Gitmişler Kazirik'e kavus. Camide. Şeyh Mehmet Raşid Kaddes Sürresül Ali kavusumuz sohbetidir. Dedi Allah kadirdir. Her bir şeyhin Erruh-i Mirid'in yanında var. Allah'ın yanında rahattir. Kolaydır. Yani mürid bilmiyor. Şeyh'in ervahı bizim yanımızdadır. Allah vermiş. Allah kuvvet vermiş. Pakistan'dan geliyor, Kırgızistan'dan geliyor, Avustralya'dan geliyor. Yani gene bu temel kavsın temelidir.
1: Gönle bir ayrılık yarası düşerse, bu yaraya ne tuz kâr eder, ne melhem fayda verir. Bu yara açıldığı vakit kapanmayacağı bilinen bir kapı gibi ardına kadar dayanır ve aşığın can evine türlü belaları davet eder. Hoş ayrılıktan öte bela da yoktur. 1 Haziran 1972 tarihi, Sufiler için işte böyle bir ayrılık günüdür.
0: Allah-u Teala sonumuzu iyi getirsin. Hastaydı, çok ağır hastaydı. Seyyid Mela Abdülsemed, Mela Ali. Ondan sonra cipi getirdi, götürdü. Ben de arkada düştüm. Ya ya. Diyarbakır nere? Bu kopi de yeni yapılmış, tam yapılmamış. Orada bin, orada, o gece sebehe.

0: kadar bir tankere bindim Hilvan'a. Hilvan'dan Diyar Süveyrek'e, ondan Diyarbakır'a. Sabah namazı Diyarbakır'da kıldım. Geldim kapıyı çaldım. Ahmet Bey'in evi buyurmuş. Kapıyı açtı dedim. Havuz nasıl dedi. Aynı öyle gibi. Ne Seyda dedi nasıl geldi. Geldim. Merhasil ikilem. Ondan sonra Havuz'un beni de Havuz'un odasına götür. Bir kar yola ya böyle. Benim nasıl yağmur gibi. Halil elini uzattı dedi. Elim ufala. Halil hoş geldi, Safa geldi, Nazlı geldi. Biliyor ki ben Nazlı nereye gittim, Nazlı. Bana demedi ağlama. Ben anladım, Havuz gidecek. Havuz vefat etti, üzüldüm. Nasıl üzüldüm? Havuz vefat edince bir iki ay kafam döndü. Deli gibi oldu. Uyku yok. Bu tepelere bağırıyorum. Merkada geliyorum. O kadar muhabbetim vardır ha. Bir ay gittim. Merkada kabirin başında da yapılmış. Kafama uğra koyuyordum. Bir ay bağırıyordum tepelere. Deli gibi geziyordum.
1: Yani ne... Onların kaybine, baba kaybine benzerine, ana kaybine benzerine, akraba kaybine hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Onlardaki onların kaybı insan için yani acayip bir yıkıntı, bir çökme oluyor insanda. Bir yıkıntı oluyor insanda. Yani onun için çok zor oluyor. Şimdi siz görmediniz ama biz gördük. Gördüğümüz için bize çok zor oldu. Çok zor. Yani alışana kadar çok zor oldu. Hala da yani devam aklımıza geldikçe insan bile bir acayip oluyor. Yani bir hal oluyor yani bazen.
2: Yıkılmayı ben orada öğrendim. Cenazesine yetişemedik. Cenazesine sonra gittik biz.
0: Allah'ın yolu tesadüfte gördüm. Havuz'un elini tuttuğum zaman gördüm. Ben 11 ay namaz kılmıyordum. Ben Kavuz'la Müslüman oldum. Kavuz'un kim yoluna giderse, istikamete devam ederse, bu tarihi Nakşibendi, Kavuz Kadesur'un adabının, irkanının tutarsa, vala vala o mürid bozulmaz. Vala vala o bozulmaz. Ben Kavuz'la Müslüman oldum. Ben Allah'ın yolu Kavuz'un dergada buldum. 11 ay namaz yok, oruç yok. Davanca burada. Şimdi beni görüyorlar, ben şaş oluyorlar. Herkes şaşırdı, bu Halil nasıl sofi oldu? Aşiret reisleri lav. Kaç kişi geldi, tövbe aldı. Bu Halil sen, bu Halil nasıl bu yola gelmiş, sakal bırakmış? Ama Halil darbe yedi. Demek manevi olmasa o kadar kuvvetim. 11 ay namaz kılma, bir ay Ramazan'dan Ramazan'a. Elhamdülillah Allah zonumuzu iyi getirsin. Allah-u Teala bu kapıda bize ayrılmasın. Bu kapının kıymeti çok bilmek lazım.
3: Halil Erdemir Kasrik dergahında zamanının sultanıyla tanışan binlerce sufiden biri. Hayatı değişti, gücü kuvveti yerinde, astığı astık, kestiği kestik bir gençken her şeyi geride bırakarak Gavs Hazretleri'nin kapısına bir daha geri dönmemecesine geldi. Ve her geri dönmemek üzere gelende olduğu gibi aslında geride hiçbir şeyin kalmadığını anladı. Hakikat büsbütün buradaydı. Bu kapıda. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 3 Haziran 2026 ve 17 Zilhicce 1447 günlerden çarşamba, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: 28 Şubat'tan bu tarafa devam eden, aslında başlangıçta bir yaklaşık 40 gün devam eden bir savaş vardı. Sonra bir barış görüşmeleri yapıldı. Bu bir süreçti. Aslında eğer anlaşabilselerdi bu süreci zamana yayacaklardı. Haftalarca sürecek bir maratondan sonra bu bir yazılı metne dönüşecekti. Fakat adı konulmamış bir şekilde durdu. Zaman zaman karşılıklı bir takım atışlar yapıldı ki dün de yine benzeri bir şekilde. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırısı olmuştu. Akabinde İran'ın bir saldırısı oldu Kuveyt'e, üstlerine. Dolayısıyla ne savaştıkları belli, ne barıştıkları belli. Zaman zaman malum haliniz ABD Başkanı Donald Trump, daha doğrusu sık sık açıklama yapıyor. İran bizden korkuyor. Aslında İran anlaşma yapmak istiyor. Aslında biz de yapmak istiyoruz. Çok yaklaştık. Birkaç gün içerisinde anlaşacağız. Olmadı, biz onlara günlerini göstereceğiz. Sık sık bu tarzda açıklamalarına şahit olduk. Yani 28 Şubat'tan bu tarafa aşağı yukarı 3 ay bir zaman zarfı içerisinde birbirinden farklı çok sayıda açıklama duyduk. Bu biraz da geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısında da geçmişti. Acaba ABD Başkanı Donald Trump bir yerler, özellikle İsrail'e zaman kazandırmaya mı çalışıyor? Yoksa taraflar hakikaten de böyle bir anlaşma metnini karşılıklı olarak gidip geliyor, ondan mı bu iş sürüncemede kaldı? Yoksa ABD bir taraftan da özellikle Lübnan ve Gazze'de İsrail'in bir yerlere kadar gelmesini bekleyip ondan sonra mı anlaşmayı imzalayacaklar? Bunu da önümüzdeki haftalarda görürüz herhalde. Diyelim ve yazılarımıza başlayalım. Bugün ilk paylaşacağımız yazı Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel. Trump'ın İsrail'le barışın çağrısına Türkiye'nin cevabı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Japon Nikkei'yi Asya'ya verdiği röportaja alıcı gözüyle bakmakta fayda var. İlgi çekici bir metin bu. Türkiye-Japonya ilişkilerinin her zaman farklı dokusu olmuştur. Buna şimdi savunma işbirliği arayışını ve Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Tokyo'ya davet çıkarılacak olmasını da ekleyebiliriz. Ancak söyleşinin lafzında değil ama manasında. Asya, Pasifik, Çin, orta boy ülkeler, dünya düzeni, İsrail ilişkiler, Orta Doğu'ya dair geniş çerçevede işlenebilecek güçlü dokunuşlar var. Bilindiği üzere kısa süre evvel ABD Başkanı, Türkiye dahil bölge ülkelerini İbrahim Anlaşmalarını imzalamaya, katılmaya güçlü biçimde davet etti. Olmayacağını yazdık. Zorlama ve gerçekçiliği zayıf bu baskının aynı zamanda, eğer İran savaşının bitmesini istiyorsanız İsrail'le normalleşeceksiniz zımni şantajını içerdiğini de iliştirdik. Nitekim Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkeler olumsuz tavırlarını sızdırdılar. Türkiye'nin cevabı da merak ediliyordu. Aynı merak bu söyleşi de Sayın Fidan'a yansıtılmış. 1949'dan bu yana Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkisi var. Gazze'deki soykırım öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşmıştı. İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze halkının gıda, barınma, ilaç ve su gibi temel ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirilirse normal hayata dönebiliriz. Biz iki devletli çözüm istiyoruz demişti. Konunun ilk bölümü bu. Bu okumaya göre Türkiye-İsrail arasındaki ticari ilişkilerin açılması, normal hayata dönülmesi, yukarıda okuduğunuz insani şartlara bağlanıyor. Alışverişin durdurulmasının İlk günlerinde de farklı resmi ağızlardan benzer ifadeler duyulmuştu.

0: Zaten İsrail politikaları tavrı bu beklentilerin çok uzağında. Bu yüzden ticaretin yeniden kurulması yumuşak şartlara bağlanıyor gibi görünse de olmayacağı ya da olmayanı ergi diyebileceğimiz bir gönderme söz konusu. İkinci kısım daha ilginç. Sayın Bakan'ın bölgede yaşanan son olaylardan ders çıkararak Orta Doğu'da kalıcı bir işbirliğinin kurulması üzerine sözleri de İsrail meselesine yeni bir açı ekliyor. Bu doğrultuda Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayan bir bölgesel platform. Normalleşme sürecine bağlı olarak İran da bu yapıya dahil olabilir. İsrail'de 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletini tanıması şartıyla bu oluşumda yer alabilir diyor. Kim diyor? Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel.
1: Son baskı.
0: Selahattin Eşçakırgil'in yazısıyla devam edelim Star gazetesinden. Nükleer güç sahibi ülkelerin başkalarının da bu güce sahip olmaması çabaları ne kadar gerçekçi? Bende var, sende olmasın. Yahoo News'in 1 Haziran haber bülteninde yer alan bir haber yoruma göre ABD Başkanı Trump İran'la yaptığı barış anlaşmasına ilişkin müzakere haberlerinin çarpıtıldığı iddiasıyla Mart 2026'da İran'a yönelik olarak önce kendisinin başlattığı savaşı sona erdirmek için büyük çaba harcadığı ve İran'la yapılan anlaşmada da İran'ın nükleer silaha asla sahip olmayacağı çok açık bir şekilde yazılmıştı. Ama şimdi başta Amerika ve İsrail olmak üzere birçok güç odakları İran'ın bu anlaşmadaki taahhütlerine riayet etmediği kanaatinde. Ve CNN bu iddiada başı çekiyor. Beyaz Saray'dan bir yetkili Trump'ın İran'la ancak kırmızı çizgilere esas alan bir anlaşma yapacağını aktarıyor. Mart 2026 başında 12 gün süren Amerikan-İsrail ortak saldırısı sırasında İran'ın birçok güç kaynaklarının ve hele de nükleer silah merkezlerinin toptan imha edildiğine dair iddialı açıklamalar yapıldıysa da Amerikan kaynakları hala da İran'ın nükleer gücünün kokusunu yansıtan açıklamalar yapmaktalar. Tuhaf bir mantıkla. Birilerinin elinde nükleer güç olduğu zaman yaşanan bu kadar korku ve hatta vehim, başkalarının da bu güce erişmek hedefinde birçok imkan ve güçlerini seferber edeceğini niye düşündürmüyor? Hatırlayalım. İlk atom bombasının Ağustos 1945'te Japonya'da, üstelik hiçbir askeri üssün bulunmadığı, sadece sivillerin yaşadığı bilinen Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine karşı kullanılması ve 300 bine yakın insanın öldürülmesinden sonra Amerika bütün çabalarını bu silaha başkalarının sahip olmaması yönündeki çabalara çevirmişti. Ama bu hassasiyete rağmen Sovyet Rusya 1951 yılında, sonra İngiltere ve diğerleri o gücü kendi merkezlerinde ürettiklerini açıklamalarından birkaç sene sonra da Kuzey Kore, sonra Fransa derken Orta Doğu denilen coğrafyada hemen her devletin bugün gizli veya açık olarak nükleer güce ve ondan da ilerisine nükleer silaha sahip olduğu anlaşılıyor. Bugün resmen açıklanmasa bile hele de Orta Doğu denilen coğrafyada birçok devletin bu silahı gizli veya açık yollardan elde ettikleri ve bugün için en azından 9-10 devletin nükleer silaha sahip olduğu kesinleşmiş bulunuyor. Bu gelişmelerden anlaşılıyor ki bugün atom bombası bulunan ülkelerin sayısı 9-10 civarında. Hatırlayalım, 20 sene öncelerde Hindistan'da bir nükleer denemeyi başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayarak nükleer ülkeler grubuna girdiğini açıklayınca Hindistan'la devamlı askeri sürtüşme ve gerilim halinde bulunan Pakistan'ın o zamanki başbakanı Nawaz Sharif de hatta ağaç kabuklarını yiyerek beslenmeyi göze alarak da olsa öncelikle bizim de nükleer silahı yapmamız gerek demişti ve kısa sürede o noktaya ulaşmışlardı. Bu açıdan bugün ellerinde nükleer silah bulunan bu ülkelerin nükleer silahların yayılmasına engel olmak için işbirliği yapmak yerine yeryüzünde nükleer silahları toptan yok edecek bir anlayışla önce kendilerini ortaya koyarak bir kampanya başlatmaları ve bir çığır açmaları gerekiyor demiş Selahattin Eşçakırgil Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Kıyıya vuran mesaj. Gazze kurtar bizi başlığıyla Yeni Şafak'tan Ersin Çelik demiş ki İsrail'in saldırarak kullanılamaz hale getirdiği Sumut filosu teknelerinden birine ait parçalar Gazze'nin Han Yunus kıyılarına ulaştı. Görüntülerde Filistinli çocuklar dalgaların getirdiği parçaları denizden çıkarıp sahile taşıyordu. Sevinçleri gerçekten görülmeye değerdi. Akşama doğru küçük geminin ambarlarındaki ambalajlı gıdalardan bir kısmının da Gazze sahillerine ulaştığına dair fotoğraflar yansıdı sosyal medyaya.

Türkiye menşeli hazır gıda paketinin üzerinde pilav yazıyordu. Hani şu pişmiş, sadece ısıtılması gereken hazır yiyeceklerden. Kaldım öylece, durup düşündüm. Yüzlerce mil öteden dalgaları aşarak gelen bir tabak pilavın paketi. Belki de günler sonra hemen oracıkta tadacakları ilk lokmaydı bu. Ama Gazze'nin onurlu çocukları paketi dahi açmamışlar. Fotoğraflayıp dünyaya

0: Masada kalıntılarını bile sevinçle karşılıyorlardı. Dışarıdaki dünyanın kendilerini unutmadığının, insanlığın hala bir iz bıraktığının nişanesi gibiydi onlar için. Bizler içinse durum vahim. Sahile vuran o pilav paketi de o birkaç tahta parçası da aslında. Çaresizlikten, bir şey yapamamaktan, o büyük utançtan kurtarılması gereken insanlığın enkazından kopup gelmişti. Kıyıya vuran mesaj aslında çok netti. Gazze, kurtar bizi. İsrail'in müdahale alanı artık Gazze'den ve işgal altındaki Filistin topraklarından Avrupa'ya, hatta Birleşik Krallığa kadar uzanıyor. Bunu ilk kez sivil direnişin sembolü olan global Sumut filosuna yönelik hukuksuz müdahalelerde gördük. İsrail, Gazze'den yüzlerce mil uzakta, Girit açıklarında ve Avrupa ülkelerinin sorumluluğundaki arama kurtarma sahalarında aktivistleri alıkoydu, kaçırdı. Böylece yalnızca Filistin'i değil, Akdeniz'in önemli bir bölümünü de kendi güvenlik etki alanı gibi gördüğünü dünyaya ilan etmiş oldu. Şimdi önümüzde Dünya Kupası var. Dünyanın her bir noktasından milyonlarca insan Amerika ve Kanada'ya uçacak. Filistin konusunda net tavır alan bazı taraftarların, eylemcilerin ve kanaat önderlerinin daha sık sorgulanacağı, hatta ev sahibi ülkelere girişlerinin engellenmesi söz konusu. Sayılı günler kaldı, göreceğiz. Şimdiden tarihe not düşelim. Girit ve Kıbrıs açıklarında alıkoyduğu teknelerdeki sivil gönüllüleri hapishane gemilerinde tutan ve işkenceler yaparak Aşdod'a kaçıran İsrail'in bu zorbalığı, Almanya, Fransa ve İngiltere sokaklarında kullanmasının önünde kurumsal bir engel görünmüyor. Gidişat böyle devam ederse, misal Hyde Park yakınlarında Filistin'e destek için toplanan sivillerden bazılarını Londra polisinin Sudan sebeplerle tutuklayıp İsrail'e teslim ettiği ve bu insanların Tel Aviv'de sorgulandığı bir skandala şahitlik edebiliriz. Nasıl olur? Ülkelerin egemenlik hukuku var, mümkün değil diyenler olabilir. Sumut filosu gönüllüleri Girit açıklarında kaçırılmadan önce bizler de İsrail'in Avrupa ülkelerinin deniz sınırlarında uluslararası hukuku içe sayarak böyle bir korsanlık yapamayacağını düşünüyorduk, yaptı. O halde Avrupa'dan İsrail'e olası insan kaçırmaları da şimdiden zihnen hazırlıklı olalım, demiş Ersin Çelik.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim gazetesine. Bekir Hazar şöyle yazıyor: Türkler artık kilitliyor başlığıyla. 21. yüzyılın savaş alanları artık yalnızca tankların, savaş uçaklarının ve füzelerin mücadele ettiği arenalar değildir. Günümüzün en kritik çatışmaları insan gözünün göremediği elektromanyetik spektrum üzerinde yaşanmaktadır. Radarların, haberleşme ağlarının, veri bağlantılarının ve güdüm sistemlerinin kontrolü modern savaşlarda hava üstünlüğü kadar önemli hale gelmiştir. Bu nedenle elektronik harp günümüz askeri doktrinlerinin merkezinde yer alan stratejik bir güç çarpanıdır artık. Hindistan, Pakistan'ı işgal edeceğim derken aniden 7 adet savaş uçağı düşüverdi. Tüm bölgede elektrikler kesildi, iletişim hatları, internet ne varsa kaybolup gitti. Ardından uçaklar birbiri ardı sıra düşüverdi. 10 günde pes eden Hint generalleri uçaklarımızı Türkiye'nin ürettiği ve Pakistan'a gönderdiği elektronik harp sistemleri kilitleyerek düşürdü diyerek burnundan soludu. Elektronik harpte amaç düşmanın elektromanyetik spektrumu kullanmasını engellerken kendi sistemlerinin güvenli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamaktır. Düşmanı kilitlemek attığı füzeleri iadeye kadar gidebilmektedir. Fransız savaş gemisinin Türkiye'nin operasyonuyla Ege'de kilitlenip kıpırdayamaz hale gelmesi ve tüm dünyaya imdat geçmesi boşuna değildir. Fransızlar üzerinde bile denedik gördük, Türkiye'nin desteklediği Suriye'deki muhalifler elini kolunu sallayarak Şam'a girmiştir. Çünkü Esed rejimi askerlerinin tüm karargahları arasında Türk elektronik harp sistemleriyle iletişim kilitlenmiş ve emir komuta sistemi toprağa gömülünce eller havaya olmuştur. Elektronik harp alanında dünyanın önde gelen güçler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya bulunuyor. Şimdi Türkiye de bu devler ligine girdi. Günümüzde elektronik harp yalnızca radar karıştırmaktan ibaret değil. İHA sürülerine karşı tedbirler, GPS aldatma sistemleri, veri bağ baskılama çözümleri, siber harp entegrasyonu ve yapay zeka destekli spektrum yönetimi yeni dönemin temel başlıkları haline gelmiştir. Bir dönem büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi radarlarını, elektronik destek sistemlerini, elektronik taarruz çözümlerini ve elektronik harp platformlarını geliştirebilen sayılı ülkeler arasındadır. Bu dönüşümün

0: Temelinde milli savunma sanayinin geliştirdiği sistemler bulunmaktadır. Coral, Türkiye'nin kara konuşlu elektronik harp alanındaki en önemli projelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Düşman radarlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve karıştırılması görevlerini yerine getirebilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir kabiliyet kazandırmıştır. Ancak Türkiye'nin harp yolculuğunda asıl dikkat çekici gelişme, farklı platformları aynı elektronik harp mimarisi altında birleştirmeye başlamasıdır. Bunun adı da katmanlı elektronik harp mimarisidir. Modern savaşlarda tek bir elektronik harp sistemi yeterli değildir. Başarı farklı platformların koordineli çalışabilmesine bağlı. Türkiye bugün bu alanda çok katmanlı bir yapı oluşturmaktadır. Coral'la kara konuşlu elektronik taarruz, İHA SOJ'la insansız hava araçlarından yakın elektronik taarruz, elektronik harp podlarıyla savaş uçaklarına refakat karıştırma desteği, hava SOJ'la uzun menzilli standoff elektronik harp kabiliyeti, bu yapı sayesinde Türkiye farklı irtifa mesafelerinde eş zamanlı elektronik baskı oluşturabilecek bir ekosistem geliştirmektedir. Türkiye'nin elektronik harp alanında en önemli projelerinden birisi şüphesiz hava SOJ sistemi. Standoff Jammer konseptiyle geliştirilen hava SOJ, düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden elektronik taarruz gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem düşman radarlarını tespit edebilecek, radar yayınlarını analiz edebilecek, haberleşme sistemlerini baskılayabilecek, komuta kontrol ağlarını karıştırabilecek, hava savunma sistemlerinin etkinliğini azaltabilecek, dost savaş uçakları için daha güvenli harekat koridorları oluşturabilecek. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği İHA ekosistemi, radar teknolojileri, elektronik harp sistemleri ve komuta kontrol altyapıları ile birlikte değerlendirildiğinde, ülkenin yalnızca sistem üreten değil, bu sistemleri entegre biçimde kullanabilen ülkeler arasında yer aldığı bir gerçek. Modern savaşların görünmez cephesi olan elektromanyetik spektrumda üstünlük kurabilen ülkeler, geleceğin çatışmalarında önemli avantaj elde edecektir, demiş Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Fatih Çekirge Hürriyet Gazetesi'nde Numan Kurtulmuş'tan son şans uyarısı başlığıyla şöyle yazıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Finlandiya-İsveç gezisinin başında Türkiye'yi konuşmaya devam ediyoruz. CHP içindeki ayrışma üzerine söylediklerinin ötesinde çok daha önemli bir noktaya geliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde CHP içindeki hesaplaşmanın bu sürece zarar verip vermeyeceği konusu. Numan Bey, CHP içindeki gelişmelerin bu sürece olumsuz etkileri olmayacağı görüşünde. Ama yine de şu uyarıyı yapma ihtiyacı duyuyor. Bu parlamento anayasa yapma bakımından olumlu bir havaya sahipken ve açıkçası komisyon çalışmasında da çok önemli bir deneyimi ortaya koymuşken, eğer yeni anayasa yapmazsa millet uzun süre yeni anayasa lafına kulak vermez. Ben bu açıklamayı terörsüz Türkiye ve yeni anayasa açısından bir son şans uyarısı olarak yorumluyorum. Millet bir daha yeni anayasaya kulak vermez söz. Uzun vadede terörsüz Türkiye sürecinde bağlıyor. Çünkü sürecin devamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi mutabakatıyla yasal düzenlemeler gerekiyor. Bu da yeni anayasa hazırlığının ana iskeletini oluşturuyor. 50 yıldır Türkiye'nin başına bela olmuş bir sürecin sonu için elbette birkaç yasal değişiklik yerine köklü bir anayasal hazırlık daha sonuç alıcı ve kalıcı hale geliyor. Yani mesele teslim olan teröristlere af noktasından Türkiye'de demokratik zihniyet devrimi çizgisine evriliyor. Böylece yeniden CHP içindeki bölünmenin terörsüz Türkiye sürecine etkisine geliyoruz. Numan Bey bu defa bir beklentisini aktarıyor. Parti içindeki bu kavgayı, ayrışmayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ederim. Bu noktada geziye katılan bir gazeteci arkadaşımız soruyor. Kılıçdaroğlu da güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptı konuşmasında. Anayasa meselesinde o taraftan sanki bir adım varmış gibi görünüyor. Bir çağrı yapılacakmış gibi, bir ihtiyaç varmış gibi. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Numan Kurtulmuş yine son şans anlamına gelebilecek bir cevap veriyor. Anayasa meselesini Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olarak görüyorum. Bu meclisin önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkanı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir partinin tek başına anayasa yapma gücü yok. Bu müzakereye açık bir siyasi konum demektir. Nihayetinde herkes...

için bir ideal anayasa fikri var. Ama olabilecekler konusunda komisyon çalışmasında da olduğu gibi bir uzlaşma zemini bence anayasa yapım sürecinde de ortaya çıkabilir. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin. Elbette mesele terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca silahların bırakılması değil. Mesele herkesin kendisine ait hissedeceği, aidiyet duygusunun hukuki bir temele oturduğu yeni bir anayasada özgürlüklerin temel hukuki altyapısının sağlanmasıdır demiş. Ve TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un görüşlerini de köşesinde böyle değerlendirmiş Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Herhalde son haftalarda, son aylarda, hatta son birkaç yıl içerisinde en çok gündeme gelen ya da sık sık duymaya alıştığımız yapay zeka kavramı üzerinde herkes bir fikrini beyan ediyor ama onun bir de görünmeyen tarafı var. Su meselesi. Şimdi suyla yapay zekanın ne alakası var diyenler de çıkabilir. Gerçi hemen herkes öğrendi ama biz bir kez daha altını çizelim. Mesela bugün Hürriyet gazetesinde Yalçın Bayar bu konuyu yazmış. Yapay zekanın görünmeyen faturası. Dünya yeni bir su krizine mi sürükleniyor? CHP siyaset, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu diyoruz ama dünyada başka şeyler de var. Dünya son iki yıldır yapay zekayı konuşuyor. ChatGPT ve diğerlerini. Yeni nesil çipleri konuşuyorlar. Milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları konuşuluyor. Ancak teknoloji dünyasının parlayan vitrinlerinin arkasında sessizce büyüyen başka bir tartışma var. Su. Evet, yapay zekanın enerji tüketimi çok konuşuluyor ama su tüketimi neredeyse hiç konuşulmuyor. Oysa dünyanın en büyük teknoloji şirketleri tarafından kurulan veri merkezlerinin önemli bir bölümü yalnızca elektrik değil, aynı zamanda devasa miktarlarda su tüketiyor. Çünkü bu merkezlerde çalışan binlerce sunucunun sürekli soğutulması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre aktivisti Erin Brockovich'in başlattığı çalışma dikkat çekici bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapay zeka veri merkezlerinin çevresel etkilerini izlemek amacıyla kurulan platformda kısa sürede binlerce şikayet ulaştı. Şikayetlerin önemli bölümü elektrikten değil, su kullanımından kaynaklanıyor. Bazı bölgelerde vatandaşlar veri merkezlerinin yeraltı sularına olan baskısının arttığını öne sürüyor. Teknoloji yatırımıyla yaşam kaynakları arasındaki denge ilk kez bu kadar açık biçimde tartışılıyor. Sorun yalnızca Amerika ile sınırlı değil. Dünyanın en kurak bölgelerinden bazılarına sahip Şili'de de benzer bir tartışma yaşanıyor. Yıllardır kuraklıkla mücadele eden bazı bölgelerde veri merkezlerinin artan su ihtiyacının yeraltı kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı yönünde ciddi endişeler dile getiriliyor. Bir tarafta teknoloji yatırımları, diğer tarafta içme suyu ihtiyacı. 21. yüzyılın yeni çatışma alanlarından biri belki de burada

fikirleniyor. Yakın geçmişte petrol için savaşlar konuşuluyordu. Bugün veri için rekabet yaşanıyor. Yarınsa su için yeni bir küresel mücadele başlayabilir. Çünkü yapay zeka çağında yalnızca bilgi üretmek yetmiyor. O bilgiyi işleyecek dev altyapıları da kurmak gerekiyor. Bu altyapıların ortak ihtiyacı ise enerji ve su. Enerji üretilebilir, enerji ithal edilebilir. Ama suyun alternatifi yok. Bu konu Türkiye açısından da dikkatle izlenmeli. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka yatırımları, veri merkezleri ve dijital altyapılar daha fazla konuşulacak. Ancak yatırım kararları alınırken yalnızca elektrik kapasitesine bakmak yeterli olmayacak. Su kaynakları, yeraltı rezervleri, kuraklık projeksiyonları ve bölgesel su stres haritaları. Bunların tamamı yeni dönemin yatırım kriterleri arasına girecek. Bugün birçok ülke enerji güvenliğini tartışıyor. Yarın veri güvenliğini tartışacak. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte belki de asıl tartışma su güvenliği olacak. Asıl soru, dünyanın en güçlü şirketleri yapay zekaya $100 milyarlarca yatırıyor. Yeni veri merkezleri kuruluyor. Yeni dijital çağ inşa ediliyor. Peki bu çağın görünmeyen maliyeti ne olacak? Belki de gelecekte çocuklarımız yapay zekanın hangi şirket tarafından geliştirildiğini değil, o yapay zekayı çalıştırabilmek için ne kadar su tüketildiğini konuşacak. Çünkü tarihte bazı teknolojiler enerjiyi değiştirdi. Bazıları da ekonomiyi değiştirdi. Yapay zeka ise belki de insanlığı suyun gerçek değerini yeniden hatırlatacak demiş. Kim diyor? Yalçın Bayar Hürriyet gazetesinde yazmış. Hakikaten ilk yıl belki çok farkına varılmadı ama dünya artık bu su meselesini daha fazla konuşmaya başladı. Kuraklık giderek artıyor. Havalar da iyice ısındı. Bundan yıllar önce, yani 70'ler, 80'ler o yıllarda henüz tabii TRT'nin dışında bir yayın yokken TRT'nin biliyorsunuz böyle uzun dalga, orta dalga ve bir de kısa dalga yayınları vardı. O eski radyolarda. Şimdi o kısa dalga yanlış hatırlamıyorsam, bilgilerim beni yanıltmıyorsa, onun vericileri de suyla soğutuluyordu. Havuzları filan olduğunu dinlemiştim, okumuştum. Dolayısıyla o dönemki vericiler de suyla soğutuluyordu ama bu tabii tek bir vericiyi ilgilendiren bir husustu. Ama burada binlerce veri merkezinden bahsediliyor ve tabii her ülke böyle veri merkezleri oluşturmaya başlarsa dünya hakikaten ciddi bir su sorunuyla da karşı karşıya gelebilir. Devam edelim Yeni Şafak gazetesinden Yaşar Süngü. Yine su meselesi ama bu biraz daha içeriden. Kapitalizm her türlü sevabı paraya dönüştürmeyi beceriyor başlığıyla demiş ki, Ayasofya ile Topkapı Sarayı girişi arasında kalan 3. Ahmet Sebilli Meydan Çeşmesi'nin Ayasofya'ya bakan yüzünde yer alan mısrada şu yazıyor: aç besmele ile iç suyu, Han Ahmet'e eyle dua. Şimdi içme suları duayla değil parayla. Dışarı çıkan insanlar su içebilsin diye her sokak başına çeşme yapan, hayvanlar susuz kalmasın diye dağlara ovalara oluklu pınarlar yapan dedelerimizin kuşağı bugün içme suyuna para verdiğimizi görseydi ne derdi acaba? İkramdan satmaya dönüştürülen eski geleneklerden biri de su vermekti. Kapitalizm her türlü sevabı paraya dönüştürmeyi beceriyor. Oysa bir suyu satan, ondan para kazanmayı düşünen değil, suyla insanların duasına talip olan bir millettik. Çok hızlı kapitalistleştik. Havalimanlarında içme suyunun fahiş fiyatlarla satılmasına gelen tepkilerden sonra başlayan ücretsiz su uygulamasını öğrenince sevindim. Su sebilleri Türkiye genelindeki 58 havalimanında yolcu salonlarına konulacakmış. Havalanlarına ücretsiz su sebilleri yerleştirmeyi akıl edenler belki büyük şehirlerde de eskiden kalma çeşmeleri tekrar su akar hale getirirler diye de ümitlendim. Havalimanlarında ücretsiz su uygulamasının damacanayla su satan yerli şirketlerin bir kısmını satın alan, İsrail'e destek veren Siyonist küresel şirketlerin kazançlarını azaltacağı için de ücretsiz su dağıtımını destekliyor, cadde ve büyük alanlara kadar yaygınlaştırmasını istiyoruz. Bakalım ücretsiz su dağıtımına kimler karşı çıkıp karalama kampanyasına katılacak, merak ediyoruz. İstanbul sadece tarihi konumu itibariyle değil, çeşmeleriyle de dünyaca ünlü bir şehirdi. Eskiden Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in 200 çeşme, 2. Bayezid'in ise 70 çeşme yaptırdığını yazmış. İstanbul'da 1164 çeşme ve sebilin olduğu bilgisi var tarihinde.

0: kitaplarında. Su veren, su taşıyan kişi anlamına gelen sakalarsa, su şebekelerinin evlere kadar ulaşamadığı dönemde ihtiyaç sahiplerine su taşıyan esnaf örgütüydü. Şehir sakaları, atlı sakalar ve yaya, arka sakalar olarak ikiye ayrılıyor. Sebiller genelde çeşmelerle karıştırılıyor. Yol anlamına gelen sebil, Türkçe kaynaklarda parasız olarak soğuk ve iyi su içmeleri için yapılmış vakıf binalar şeklinde tanımlanıyor. Ancak Osmanlı döneminde sebillerden ve çeşmelerden ilk açıldıkları günler haftalarca bal şerbeti akıtılıyormuş. Sebillerden halka suyun yanında şerbet ve meyve suyu da veriliyor. Sebiller Osmanlı'nın her gittiği coğrafyada bıraktığı izlerden. Kudüs, Kahire ve İstanbul sebilleri mimari ve süsleme açısından da birbiriyle yarışıyor. Osmanlı başkenti İstanbul'da fetihten cumhuriyetin kuruluşuna kadar birçok sebil inşa edilmiş. Ancak bunlardan 67'si günümüze ulaşabilmiş. Restore edilen Yeni Kapı Mevlevi Hanesi sebili ile İstanbul'da ayakta olan sebil sayısı 68. Lale Devri mimarisi özelliklerinin devam ettiği, ayrıca barok, rokoko özellikler de gösteren Azap Kapı'da bulunan Saliha Sultan Çeşmesi, süslü cepheleri dışında ilginç öyküsüyle de dikkat çekiyor. Rivayete göre 2. Mustafa'nın annesi Gülnuş Valide Sultan, Azap Kapı civarından arabasıyla geçerken küçük bir meydan çeşmesinin başında testisi kırılıp kulpu elinde kalmış bir kız çocuğunu ağlarken görüyor. Çocuğu çağırıp kendisine para vermek istiyor. Ancak çocuk parayı reddederek yaşından beklenmeyecek bir cevap veriyor. Testiyi kırdım, parası için değil eve su götürmeyi beceremediğim için ağlıyorum diyor. Bu sözler Valide Sultan'ın çok hoşuna gidiyor. Ve çocuğun ailesine haber veriliyor ve kız çocuğu saraya alınıyor. Saraya alınan bu kız büyüyor ve 2. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan oluyor. Saliha Sultan 1. Mahmud'a hamile kaldığında başında testiyi kırdığı çeşmeyi hatırlayıp o küçük çeşmenin yerine daha büyük, daha muhteşem bir çeşme yapılmasını istiyor ve isteğini 1730 tarihinde tahta çıkan oğlu 1. Mahmud gerçekleştiriyor diyor Yaşar Süngü Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Ve günlerdir devam eden iç siyaset tartışmaları. Nebiymiş Sabah gazetesinde demiş ki CHP seçmeni çok uzun yıllardır negatif partizanlık üzerinden mobilize edildi. Seçmene yıllardır neye oy verdiği değil, neye karşı oy verdiği anlatıldı. Tepki siyasetiyle uzun yıllardır muhalif siyasal alanda ne olup bittiği önemsizleştirilmeye çalışıldı. CHP içindeki krizde her iki taraf tabanın kendi yanında olduğunu söyleyerek yol açmaya çalışıyor. Görevden yargı kararıyla uzaklaştırılan kadro, Kılıçdaroğlu'nun siyasi baskıyla geri adım atmaya zorluyor. CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ve ekibini istemediği söyleniyor. En fazla %2 gibi destek oranları telaffuz ediliyor. Siyasi baskının diğer önemli bir aracı olarak eski başkanlar, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ve delegeler farklı başlıklardaki imza tutanaklarıyla Kılıçdaroğlu'nun karşısında gösterilmeye çalışılıyor. Ayrıca muhalif medya ve sosyal medya üzerinden farklı suçlamalarla bu baskı genişletiliyor. Devam eden bu krizde tarafların iddia ettiği gibi muhalefet seçmeni hemen bir tarafa konum almaz. Tabii ki taraflar kendi destekçilerini geniş göstermek ve psikolojik üstünlük mücadelesi için meydanlara kalabalıklar toplayabilir. Bu sürecin doğal gereğidir. Ancak CHP tabanının daha geniş kitlesi için şu anda taraf seçmek o kadar kolay değildir. Bu iki seçeneğin bir tarafında uzun süre seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu var. Yani seçim başarısızlığıyla özdeşleşmiş bir liderin yargı kararıyla yeri gelmesi söz konusu. Diğer tarafta ise yerel yönetimlerde seçim kazanmış ama bu kazanımı belediyelerde hizmet ve yerel yatırımla taçlandırmak yerine rüşvet, yolsuzluk, delege pazarlığı, ahlaki meşruiyet tartışmaları ve iddialarıyla partiyi mahkemeye düşürmüş başka bir ekip var. Kılıçdaroğlu ve destekçileri görevden mutlak putlanla uzaklaştırılanlara ağır suçlamaları yöneltmeye devam ediyor. Her iki taraf kendi seçmenlerine yıllarca hukuk, şeffaflık, tüyü bitmemiş yetimin hakkı, liyakatli yönetim, temiz siyaset, yolsuzlukla mücadele gibi söylemlerle mobilize etmeye çalışmışlardı. Şimdi ise parti içinde taraflar birbirine bu suçlamaları yöneltiyor. Suçlamaya muhatap olan taraf yaşananları iktidar operasyonu diyerek tabandan tümüyle görmezden gelmesini istiyor.

0: Bu yaşananlar karşısında bir kısım muhalefet seçmeninin savunmacı bir içe kapanmayla "Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil" demesi beklenir. Özellikle partide olup bitenlerin hep dışsallaştırılarak ve iktidarın üzerine atarak anlatılması bu kitleyi sağlam tutmak içindir. Tabanın en büyük kısmı ise her iki tarafa da mesafe koyarak siyasal bir yorgunlukla geri çekilir, hayal kırıklığı yaşar. Genel olarak CHP seçmeni iç tartışmayı büyütmemeyle önce kendi evini temiz tut baskısını aynı anda hisseden farklı duygularda gelgit yaşar. CHP seçmeninin çoğunluğu şu ekibi destekliyor gibi peşin analizlerin şu anda sahada bir karşılığı olmaz diyor Nebi'ymiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi de Hürriyet'te diyor ki CHP grubu toplanacak mı, Özgür Özel konuşacak mı tartışmaları sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebimiz yoktur diye başvuruda bulunmasına rağmen CHP grubu yine de toplandı. Özgür Özel konuştu. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Peki haftaya CHP grubu toplanacak mı? CHP grubu toplanırsa yine Özgür Özel mi konuşacak yoksa Kılıçdaroğlu mu? Bu sorunun cevabını almak için haftayı bekleyeceğiz. Bu aşamada grup toplantısındaki havayı yansıtmak istiyorum. Salonda olağanüstü günlere ait bir hava vardı. Milletvekillerinin katılımı az ama partililerin katılımı çoktu. Önder Sav, Seyfi Oktay gibi isimler yıllar sonra grup toplantısına gelmişti. Meclise giremeyenlerse Dikmen kapısında toplanmıştı. Haftaya CHP grubunu kim toplayacak dedik ya, bunu da göreceğiz. Gelelim salona. Özgür Özel salona güzel günler göreceği sloganlar eşliğinde girdi. Kürsüde 1 saat 8 dakika kaldı. Özgür Özel sözlerine bu sadece bir grup toplantısı. O toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir diye başladı. CHP'nin grup toplantısı yapıldı ama CHP grubunun yapıldığı salonda en çok CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldı. Siyasette daha göreceğimiz şeyler var demek ki. Hain Kemal sloganlarının atılması üzerine Özgür Özel, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur diye konuştu. Özgür Özel bu hatayı hep yapıyor. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara karşı çıksaydı bu iş bu noktaya gelmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o salonda olsaydı hain Kemal sloganlarının atılması üzerine ne yapacaklardı? Özgür Özel'in konuşmasında en çarpıcı olan bölümse iki tane CHP görüntüsü var sözleriydi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önünde, Özgür Özel'in ise Güven Park'ta bayramlaştığı günde iki CHP görüntüsü ortaya çıkmıştı. Dünkü tabloda ortadan ikiye bölünmüş CHP görüntüsünü tamamladı. Peki CHP bu durumda nereye kadar gider? CHP'de çatlak her geçen gün daha fazla büyüyor. CHP yeni bir doğuma hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu zaten yeni partinin işaretini verdi. İmamoğlu, ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür diyerek yeni partinin yolunu açtı. CHP'de bölünmeler de birleşmeler de bitmez. Ama CHP koca bir çınar olduğu için ayakta kalmaya devam eder. 12 Eylül'den sonraydı. Kenan Evren bir sağda bir solda iki partinin seçimlere girmesini istiyordu. Amerika'nın baskısıyla ANAP'a da izin verdi. ANAP'ı buçuk parti olarak görüyordu ama Özal ilk seçimde iktidar oldu. Sağda emekli general Turgut Sunalp'ın partisi MDP vardı. Solda ise Necdet Çalp'ın Halkçı Partisi vardı. Demirel'in desteklediği DYP ile İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün başında olduğu SODEP'in seçimlere girmesine izin verilmedi. Halkçı Parti'nin nefesi çabuk tükendi. Taban SODEP'i destekledi. Bunun üzerine birleşme formülü gündeme geldi. Aydın Güven Gürkan'ın başında olduğu Halkçı Parti ile SODEP birleşti. Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP kuruldu. SHP, Demirel'li ve Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Deniz Baykal, Erdal İnönü ile girdiği liderlik yarışlarını kaybedince CHP'yi açarak kendi yoluna devam etmeyi tercih etti. İnönü siyasete veda edince Murat Karayalçın partinin başına geçti ama SHP, aynen bugün olduğu gibi başta İSKİ olmak üzere yolsuzluk iddiaları karşısında yıpranmıştı. Deniz Baykal kurt siyasetçiydi. SHP ile CHP Hikmet abi formülünde birleşti. Baykal partiye hakim oldu. Karayalçın ayrılıp kendi SHP'sini kurdu ama başarılı olamadı. Ecevit ise DSP'yi kurarak

0: kendi topuna koşan futbolcu olmayı tercih etti. Ecevit'e neden CHP'yi açıp başına geçmediniz diye sorduğumuzda, 80 öncesinde CHP'deki hizip kavgalarından o kadar bıkmıştım ki tekrar aynı şeyleri yaşamamak için DSP'yi kurdum demişti. Ecevit'li DSP parladı. Hatta Ecevit başbakan oldu ama siyasi finali kötü oldu. Solda rakipsiz kalan CHP büyüdü, gelişti. CHP bugün yeni bir bölünmenin eşiğinde. Bu bölünmeden sonra ilk seçimde yeniden birleşme şarkıları söylenmeye başlayacak. Özgür Özel ekibi CHP'deki kavgaya AK Parti'yi çekmeye çalıştıkça uzak duruyorlar. Doğru olanı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir çerçeve çizdi. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sürüm kayıkçı kavgaları adını koydu ama CHP'de eski sürümde de yeni sürümde de kavgalar bitmez diyor Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Mehmet Acet, vuruşa vuruşa çekilmek başlığıyla haberinde demiş ki, elmanın iki yarısı gibi ortadan ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni dün Özgür Özel meclis kurumunda konuşurken genel merkez mevziğini sıkı sıkıya tutan Kılıçdaroğlu aynı saatlerde A takımını belirliyordu. Mutlak putlan kararı sonrası bu böyle oldu diyeceğim ama öyle bir cümle tam olarak böyle bir durumu yansıtmıyor. Zira bu ayrışmanın tarihsel bir boyutu da var. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerini kazandıktan hemen sonra İstanbul'u bir atlama taşı olarak görmesi, kendisini CHP ve Türkiye'nin yeni lideri olarak konumlandırmasıyla başlayan bir ayrışmanın final bölümündeyiz desek yanlış olmaz. Kılıçdaroğlu'nun ağzından rüşvetçiler, hırsızlar gibi ifadelerin artık rahatça çıktığı, karşı cephede ise hain Kemal sloganlarının alelade hale geldiği, tarafların artık dönülmez akşamın ufkunda oldukları bir ortama girilmiş görünüyor. Bir kurultay meselesi var çözülmesi gereken ama orada bir düğüm hali de var aynı zamanda. Hukuken yaygın görüş, kurultay bilmecesinin ancak Yargıtay mutlak putlan kararıyla çözülebileceği yönünde. Dün Kılıçdaroğlu'nun listesinde parti sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı, pazartesi akşamı birlikte katıldığımız programda kendisine sorduğum soru üzerine Özel cephesinin Yargıtay'a yaptığı temiz başvurusunu geri çekmesi halinde kendileriyle oturup konuşabileceklerini söyledi. Ancak oturup konuşmak demek meseleyi hal yoluna koymak anlamına gelmiyor. Zira tarafların kurultay konusundaki görüşleri net ve birbirine taban tabana zıt. Özel en kısa sürede kurultay derken Kılıçdaroğlu cephesi en uygun zaman ifadesini kullanıyor. Kurultay hangi tarafın arzusu istikametinde yapılırsa parti o tarafın elinde kalacağı için bu ayrışmanın ne anlama geldiği de gayet açık. Pazartesi akşamı 111 milletvekilinin Temmuz ayında kurultay yapılması için imza vermesi Özel cephesi için moral verici bir gelişme oldu. İmza vermeyenlerin sayısının 27'de kalması meclis grubundaki çoğunluğun Özel lehine bir tutum aldığına işaret ediyor. Bununla birlikte CHP grubundaki gruplaşmaların konu bazlı olarak değişebileceğine dair bir takım örnekler de var önümüzde. Özel'in CHP'nin başına geçtiği dönemlerde yapılan meclis idari amirliği seçimleri, Özel'in çıkardığı ve ısrarla desteklenmesini istediği aday yerine Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği adayın seçilmesine sahne olmuştu. Son tahlilde hukuki zeminde şartlar Kılıçdaroğlu lehine olduğu için Özel ve İmamoğlu'nun kendilerine CHP içinde bir ikbal görme imkanları da giderek azalıyor. Bu durum onlar için vuruşarak çekilme dışında bir seçenek de bırakmıyor diyor Haber 7'den Mehmet Acet. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bu hafta konuk odasında Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusunu ve içerisindeki yazıları, konularını konuşacağız. Mostar dergisinin Haziran ayındaki dosya konusu marif, talim, terbiye. Malumunuz ki marif önemli, talim önemli ve terbiye tabii ki de önemli. Nurettin Topçu diyor ki ben sınıfa girerken bir ibadethaneye girer gibi girerim diyor. Neden? Çünkü oradaki görev kutsal bir görev. Çünkü orada adam yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz, kaliteli insanlar yetiştiriyoruz ya da yetiştirmeye çalışıyoruz. O gayret içerisindeyiz. Bu da kutsal bir şey, mukaddes bir şey. İnsan yetiştirmek, adam yetiştirmek. Yani insan yetiştirmek, yarınları yapmak, yarınları inşa etmek demek. İnsan yetiştirmek, geleceğimizi kurgulamak demek. Ne yönde istiyorsak o yönde kurgulamak gerek. Eğer siz geleceğinize önem vermiyorsanız marife de önem vermeyin. Çok önemli değil. Eğer yarınlarımız güzel olsun istiyorsanız marife, talime, terbiyeye, eğitime önem vermelisiniz. Mostar dergisi de Haziran ayında bunu düşünmüş. Allah razı olsun yayın yönetmeninden, yayın ekibinden, editörlerinden. Aslında muhtemelen şundan dolayı geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta olan olaylardan mülhem bir ihtiyaca binaen bir dosya konusu olmuş. Ama genele hitap eden bir yaraya merhem olacak bir dosya konusu hazırlanmış. Buradan biz Mostar dergisi ekibine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz bugün kiminle konuşacağız Mostar dergisinin Haziran sayısını? Yine Mostar dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Yani buralara kadar teşrif ettiniz, geldiniz.
1: Allah razı olsun davet ettiğiniz için.
0: Allah razı olsun. Yani çok uzakta sayılmasak da yani
1: evet.
0: Burada İş yoğunluğundan dolayı çok görüşemeyebiliyoruz. Aslında hani aynı teşriki mesaide sayılırız. Hı. Şimdi biz de yayın kurulunda konuştuk. Yani Mostar dergisinin marif, talim, terbiye. Güncel bu olaylarla da ilgili olduğu için biz bunu konuşalım dedik bu ay. Ya bu hafta.
1: Evet şimdi bu olaylar geçen ay patlak verdiği zaman biz ekip olarak düşündük. İşte sosyal medyayı takip ettik. Hı hı. Televizyonları takip ettik.
0: Hı hı.
1: Yani bu konuda herkesin bir fikri var.
0: Evet.
1: Herkes bir şey söylüyor. Ve herkesin düğümlendiği bir nokta var. Bu eğitim nasıl olacak?
0: Hı hı.
1: Problem kimde?
0: Evet.
1: Yani esas itibariyle herkes problemi burada görse de
0: hı hı.
1: bunun çok farklı yönleri var.
0: Evet.
1: Yani ailesi var, müfredatı var, hocası var,
0: hı hı.
1: sosyal medyası var, teknolojisi var. Bütün bunlar bir bütün olarak düşünülmeli.
0: Evet.
1: Şimdi bunları topyekun birlikte ele almadığımız zaman meselenin her tarafı yara bere içinde kalıyor.
0: Hı hı.
1: Yani bütünlüklü bir cevap veremiyoruz.
0: Evet.
1: Yani takip ettiğimiz zaman da bunu fark ettik sosyal hı hı. medyada. Yani burada şudur deyip kestirip atabileceğimiz bir şey yok.
0: Hı hı.
1: Yani özellikle bu akademisyenlerin bu konudaki çalışmaları bizim önümüzü açıyor.
0: Evet.
1: Ama burada bir de aile söz konusu. Yani bir aile ne yapması
0: tabii,
1: gerekiyor
0: tabii.
1: ki bu problemleri yaşamayalım.
0: Aile de bu eğitimin bir yerinde. Yani eğitim sistemi düşünülürken, eğitim marif düşünülürken aileyi içine katmak gerekiyor değil mi?
1: Bu? Kesinlikle. Bu dışında kalacak bir şey değil yani. Çünkü Hı-hı. okulda verdiğin şeyi Hı-hı. ailede başka bir yönüyle vermiş oluyor aslında. Hı-hı. Yani geleneğimizi devam ettirebilmek
0: tabii.
1: için özellikle. Hani Türkiye'de çok farklı coğrafyalar var, bölgeler Hı-hı. var. Her birinin kültürü, edebi, ahlak bir ölçüde farklı.
0: Farklı.
1: Bunları bir millet olarak, bir ümmet olarak birleştirebileceğimiz yer okullardır.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bundan uzaklaştığın zaman ailenin sana vermiş olduğu şey eksik kalmış oluyor. Ya da onu Hı-hı. yapıp bunu yapmadığın zaman havada kalmış oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunlara cevap aramamız gerekiyor. Yani bütünlüklü bir eğitim sistemini nasıl kuracağız?
0: Hı-hı.
1: İşte aileyi, sokağı, İnterneti, internet
0: teknolojiyi
1: kafeleri.
0: Düşünmek gerekiyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Yani aile bu, dedik, teknoloji dedik, sosyal medya dedik, akran zorbalığı, akranlar
1: evet.
0: dedik. Onu da düşünmek gerek.

0: seferberliği de düşünmek gerek.
1: Aynen öyle. Şimdi bütün bu paradigmalara baktığımız zaman bütünlüklü cevap vermesi de zor bir şey. Yani. Hani bunu becermek de zor.
0: Evet.
1: Bu geçmişte becerilmiş mi? Bu da tartışmalı bir konu.
0: Hı-hı.
1: Fakat asgari ölçüde bunları nasıl toparlayacağız? Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Mesela Peyami Safa 100 sene önce, yani 100 sene yakın neredeyse olacak geçen yüzyılda.
0: Hı-hı.
1: Yine aynı tartışmalar sürerken şunu söylüyor, yani biz hep suçu gençlere atıyoruz fakat okuldakiler bunları nasıl yetiştiriyor acaba diye sormuyoruz diyor. Yani bütün suçu onların üzerine yüklüyoruz.
0: Evet.
1: Peki bizim suçumuz ne olacak diyor. Şimdi bu da işin ciddi bir boyutu yani. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bizim tornamızdan geçiyorlar fakat böyle bir sonuç çıkıyor. Ya buradan iyi çocuklar da çıkıyor, kötü çocuklar da çıkıyor. Demek ki burada her meseleyi kendi içindeki paradigmasıyla ele almamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Yoksa Peyami Safa'nın sorduğu soruyu biz hala soruyoruz.
0: Evet.
1: Ve muhtemelen de sormaya devam edeceğiz.
0: Evet. Sezai Karakoç yıllar önceki bir konuşmasında şöyle söylüyor. Ben internetten dinlediğim bir konuşması. Bu eğitim sistemiyle alakalı. Eğitim sistemi bir kalıptır diyor. Bir çerçevedir. Önemli olan o çerçeve değildir. Siz onun içini nasıl dolduruyorsunuz? Önemli olan odur. Değil mi? Yani sizce içini iyi doldurabiliyor muyuz? Ya da iyi doldurabildik mi şimdiye kadar?
1: Şimdi biz Türkiye'deki şu an akademi seviyesine baktığımız zaman ya da sanatçı camiasına baktığımız zaman kendini çok iyi yetiştirmiş, çok iyi yerlere gelmiş, ülkeyi de çok iyi temsil eden insanlar görüyoruz.
0: Evet.
1: Ama aynı dönemde eğitim almış suçlular da var. Yani bizi toplum olarak inkırazı uğratan insanlar da var. Şimdi burada problem sizce eğitimde mi? Yani o müfredatta mı, okulda mı? Yoksa ailede mi? Bireyin kendisinde mi?
0: Evet.
1: Bu cevap vermesi çok zor bir şey. Çünkü aynı yerden çıkan, aynı yaştaki isimler biri hem memleketini temsil ediyor, değerlerini yüceltiyor. Hı-hı. Öbürü tam tersi faaliyet yürütüyor. Bunu nasıl açıklayacağız yani? İşte burada bir ayak sağlamsa öbür ayak çürümüş olabilir.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bana kalırsa burada birçok şey ailenin çocuğu yetiştirme biçiminde bitiyor.
0: Hı hı.
1: Yani Avrupa ile falan kıyaslandığımız zaman özellikle oradaki ahlaki değerlerin daha çok ön planda olduğunu, işte doğulu toplumlar diye tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Bunu başaramadığını falan söylerler.
0: Evet.
1: Ancak oradaki şey ailelerin bir başarısı değil. Oradaki şey kanunların, kuralların sıkı bir şekilde uygulanıyor olmasıdır.
0: Evet.
1: Yani caydırıcılığın olmasıdır. Bu doğuştan gelen bir ahlak dürtüsü değil yani esasında.
0: Evet, tabii kesinlikle orası öyle. Örnek veriyorum, oradaki kurallar katı olmasa oradaki kurallar, suç oranı belki de daha yüksek olacak.
1: Kesinlikle.
0: Hani bizdeki kanunlar orada olsa onların suçluluk seviyesi daha yüksek olacak, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Mesela çok meşhur bir örnek vardır, işte statlardaki insanların davranışları.
0: Hı.
1: Şimdi Türkiye'de stada gidenler bilir. Orası bir stres atma yeridir bir anlamıyla.
0: Evet.
1: Ama küfürler, hakaretler, saldırılar.
0: Evet.
1: Yani suç unsuru teşkil eden birçok şey yapılır. Hı-hı. Statlarda. Ancak bunu İngiltere'de falan göremiyoruz. Çünkü tırnak içinde birileri işte oradaki ahlakın, düzenin ne kadar güzel olduğunu bize göre ortaya atıp onların bunu çok iyi yapabildiklerini söylüyor.
0: Hı-hı.
1: Bizde öyle bir şey olmadığı için, biz çünkü doğulu, Orta Doğulu olduğumuz için tırnak içinde, hı hı, yine bunları başaramıyoruz gibi bir algı,
0: evet,
1: ortaya çıkıyor. Fakat ya bundan 20-30 sene evveline kadar bütün bu futbol statlarını dolduran insanlar bizim çok daha üstümüzde kanlı denebilecek mücadeleler ortaya koyuyordu. Şehri, evet, yakıp yıkıyorlardı.
0: Evet.
1: Şimdi yapamamalarının sebebi çok ciddi yaptırımlarının olmasıdır.
0: Evet.
1: Şimdi eğitimin bir parçası da budur yani. Yanlış bir şey yaptığında bedelini ödetebilecek pozisyonda olman gerekiyor.
0: Aslında o iyi bir şey. Çünkü mesela şeriat kurallarına baktığımızda, şeriata baktığımızda mesela Osmanlı'da işte kaç kişi idam edildi, değil mi?
1: Evet.
0: İdam edilmedi ya da mesela kaç kişinin eli kesildi hırsızlıktan, değil mi? Çünkü şeriat kuralları uygulanıyor ve neticesinde eli kesileceğini biliyor.
1: Hani

0: bu net bir şey. Yani bizim bugünkü gibi işte içeriye girip hapse girip 3-5 gün bir ay yatıp çıkmak değil. Yani eğer ben diyor o suçu işlersem Müslüman olsun olmasın ya da ne bileyim Müslümanlığı az yaşasın çok yaşasın fark etmez. Onu biliyor. Yani eli kesilecek.
1: Başına geleceğini çok iyi biliyor ya. Bu da onu tetikliyor yani, evet, o işi yapmak.

0: söyleyemiyor. Söylediği takdirde başına ne geleceğini biliyor. Bu sefer tam tersi bir ilişki var orada. Kılıç Arslan şunu söylüyor. Diyor ki işte eskiden hoca merkezli, öğretmen merkezli bir eğitim gözetiliyordu. Tek tip bir öğrenci profili, ne yapması, ne yapmaması gerektiğini gayet iyi bilen bir durumdaydı.
1: Evet.
0: Bu birilerini yetiştirdi, çıkarttı. Toplumu bir şekilde yani domine etti. Bunu başardılar. Ancak şimdi veli merkezli bir eğitim sistemi var diyor. Yani hatırlarsınız geçenlerde bir çocuk öğretmenin tarafından saçı kesiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam okulun müdürü ya da bakan. Onu tam hatırlamıyorum. Milli Eğitim Müdürü de olabilir. Hocam bir daha bunu yaparsa gel bana söyle deyip hocayı haksız pozisyona itmiş oldu.
1: Evet.
0: Yani çocuk yüceltiliyor. Veliler zaten en ufak problemde okula geliyor. Hocasını, müdürünü, arkadaşlarını fırçalayabiliyor. Çocuk burada ne olacak? Üstüne titrenilen bir pozisyona itiliyor yani.
1: Evet.
0: Bu da onu şımartıyor. Şımarttığın zaman nasıl bir yani o yaşlarda eğitim vereceksin? Çocuk almıyor ki onu. Çünkü bir şey yaptığında yaptırım yok. Karşılığı yok. Problem bu esasında. Yani caydırıcılığın bizden gittikçe uzaklaşıyor olması eğitimde. Yani o çocuk okula gidip silahlı bir şekilde okula gidip bunları yapabildiğinde başına ne geleceğini zaten düşünmüyor artık.
1: Evet.
0: O devreyi geçmiş. Fakat onu bu seviyeye getiren şey nedir?
1: Ona bakmak gerekiyor.
0: Tabii işte sosyal medya diyor, aile diyor, psikolojik sorunlar diyor, toplumsal meseleler diyor.
1: Hı hı.
0: Yani ne dersen de bu çocuğu daha en baştan, ilkokuldan bu yana disiplinli bir şekilde yani yaptırım gücü olacak şekilde eğittiğinde, terbiye ettiğinde yani çok zor böyle bir şeyin gerçekleşmesi.
1: Hocam burada da sanki benim anladığım şey hoca otoritesi sarsılıyor değil mi?
0: Tabii
1: okullardaki
0: ki artık
1: hocanın, öğretmenin otoritesi sarsılınca eğitim sistemi sarsılıyor.
0: Evet, açıkçası hani bir otoriteden bahsedemeyiz günümüzde.
1: Evet.
0: Bir öğretmen otoritesi yok yani. Biz okula gittiğimiz zaman hoca, okul müdürü gelirdi. Elini saçımıza sokardı ve parmak arasını geçtiği an berbere gönderirdi. Ve hiçbir şey diyemezdiniz.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü o disiplini sağlamak zorunda. Ya da işte takım elbise giyerdik. Kravat yoksa, bozuksa derhal yeri gönderirdi. Okula almazdı. Telefonla girmek zaten hak getire yani. Öyle bir şey mümkün değil. Şimdi baktığımız zaman serbest kıyafet, saç sakal artık eskisi gibi disiplinli bir şekilde kontrol edilemiyor. Çünkü çocuk çok büyük tepki veriyor.
1: Evet.
0: Sıkıntı çıkartıyor yani. Sınıf ortamında telefonla internette görüyoruz. Videolarını çekiyorlar hocalarının. Komiklikler yaparak sosyal medyada ön plana çıkacak videolar çekiyorlar.
1: Evet.
0: Ya bunlar çok rezil durumlar yani.
1: Evet.
0: Yaptırım gücü kalmadı. Hocanın otoritesinin kalmadığını gösterir bunlar. İşte bu yüzden biz zaten eğitim kelimesini seçmedik. Marif kelimesini seçtik ki hem günümüz hem geçmişle alakalı bir kalıba sokabilmek için. Talim de keza oradan çıktı. Çünkü bu üçü birbiriyle bağlantılı bir şey yani. Marif dediğiniz şey aslında günümüzde eğitimi kapsıyor. Fakat eğitimin işte salt bir ezberci, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler eğitimi olmadığını, bu işin içinde toplumsal yaşamı, din kültürünü, ikili insan ilişkilerindeki gözetilmesi gereken yani adab-ı muaşerete giren unsurları da içine alan bir şey.
1: Evet.
0: Yani isimlerini vermeyeceğim fakat büyük bir alimimiz abdest almaya giderken bir talebesi ayaklarını uzatmış şekilde hocasının geçişini izliyor.
1: Evet.
0: Hocası hiçbir şey demiyor. Devam ediyor oradan. Fakat bu ayaklarını uzatıp orada oturan talebe, o da çok büyük bir alim. Fakat kitaplarda çok adı geçmez. Bunun gerekçelerinden birinde rivayete göre işte bu hocasına olan bu tavrından dolayı
1: Allah Allah
0: gösterirler. Bunun gerçek olup olmadığını bilmem. Fakat bildiğim tek şey şu. Böyle bir ahlak kuralı bizim hücrelerimize işlemiş durumda.
1: Kıssadan manası.
0: Tabii ki yani. Biz bunu hep yaparız yani. Hocamız ya da bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkarız.
1: Tabii.
0: Ayaklarımızı uzatmayız. Dolayısıyla marif dediğimiz şey bütün bunları kapsayan bir şey. Günlük hayatımızı da. Yani yalnız başımıza kaldığımız zaman bile ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini bize marif verir.
1: Tabii.
0: İçerik olarak.
1: Tabii.
0: Talim dediğimiz şey marifin bize sunmuş olduğu bu bilgiyi, bilgi biçimini, eyleme biçimini

0: günlük hayatı pratik hale getirmenin pratik. Adıdır yani.
1: Talim pratik.
0: Tabii ki. Yani öğrendiğimiz şeyi hayatımıza geçiremiyorsak talim havada kalmış oluyor. Evet. Fakat günümüzde talimi nasıl anlayacağız? Yani bugün ortaokul, lise talebeleri öğrendiği şeyleri hayatına nasıl geçiriyor?
1: Tabii.
0: Benim anladığım, gördüğüm kadarıyla en azından bir tarihçi olarak söylüyorum. Bize müfredat olarak lisede, ortaokulda verilen şeyler hayatımıza dahil edebileceğimiz nitelikte değil. Hı hı. Ve ezbere dayalı bir şey. Bu ezberin kötü bir şey olduğunu göstermiyor. Ha,
1: onu diyecektim.
0: Ezber karşı olduğum bir şey değil.
1: Ezbere, ya şimdi klasik medrese sisteminde öğrenciler ezber yaparlar değil mi? Mesela sureleri biz ezberleriz. Hani ezberci eğitim deyip hepten kötülememek gerekiyor.
0: Yok ama şöyle bir fark var işte. Klasik ve hala günümüzdeki medrese usulünde de ezber bir şekilde verilir, öğrenilir. Ancak bu talime dökülür. Yani yaz aylarında özellikle genç talebeleri farklı şehirlere bu öğrendiklerini talim etsin diye gönderilir. Evet. Yani ezberlenip kalan şeyler değil. Evet. Dolayısıyla ezberciliğe karşı değiliz fakat ezberle kalması bir problem oluyor bizde.
1: Ya tabii şimdi ibadetlerde de öyle değil mi hocam? Şimdi biz bir takım ibadetleri ya da örnek veriyorum hani 5 vakit kıldığımız namaz var değil mi? Bunu hani önemli olan tabii ki de o farziyetin yerine gelmesi ama ezberci bir şekilde kılmakla namazın farkına vara vara kılmak, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğumuzu bile bile kılmak tabii ki de farklıdır.
0: Tabii ki yani. Burada anlama yönelik bir hareket olmuş oluyor.
1: Tabii.
0: Öbürünü ruhsuz bir ceset gibi kalıyor yani bunların yanında.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de işte marif, içerik, içeriği aldık, bilgiyi aldık, neler yapılması gerektiğini öğrendik. Talimde bunu bir şekilde hayatımıza pratik ettik. İşte sokakta, trafikte giderken yani arabadaki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Belki o an kavga etti, canı sıkkın. Belki borcu var, onu düşünüyordu. Bir dalgınlığıyla, sebebi ne olursa olsun, bir hata yaptı ve sen o hatanın sonucunda bir zarar gördün. Bunu bu şekilde düşünmeyip karşındaki bir düşmanmış gibi saldırma, işte bu marifsizlik ve bunun eğitimsizlik ve talimsizlik yani pratiğe dökmemiş olmamızın bir neticesidir. Çünkü hoşgörüyü kaybediyorsun pratik etmediğin için. Evet. Anlayışı kaybediyorsun. Yani acaba bir derdi mi var sorusunu soramıyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bizi işte terbiyeden mahrum bırakıyor.
1: Evet. Ya bu işte terbiye olmakla, talim etmekle alakalı değil mi? Çünkü otursak normal zamanda trafikte kavga eden ya haklı olan kişiyle ya da haksız olan kişiyle normal zamanda konuşsak bize bu söylediklerimizi o da söyler. Sakin olmamız gerekir. Medeni olmamız gerekir. İşte kul hakkından bahsederiz. O da evet onaylar. Ama bu trafikte o kazaya denk geldiği anda
0: bunu göremiyoruz.
1: Bunu göremiyoruz. Bu belki biz şimdi konuşuyoruz. Biz ne tepki vereceğiz? Bizim de böyle değil değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Bu başa gelmeden bilinebilecek bir şey değil.
1: Evet.
0: Ancak buna yoğunlaşmamız gerekiyor işte.
1: Tabii.
0: Terbiye dediğimiz şey işte burada devreye giriyor. Terbiye etmeyi ben şöyle yorumlayabilirim açıkçası. Bir şey, bir vaka başımıza gelmeden o geldiğinde ben ne yapabilirim sorusuna cevap aramaktır.
1: Öncesinde düşünmek
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Yani atıyorum işte evime hırsız girdi diyelim. Ben burada nasıl bir yol izleyebilirim? Karşılaşmışım hırsızla. Muhtemelen cinnet geçirir insan yani ilk karşılaştığı.
1: Tabii.
0: Fakat bu senin almış olduğun eğitim işte talim süreci terbiyeni de belirlediği için hareketlerini buna göre bir yol haritası izleme imkanı sunuyor. Bunları düşünmek. Terbiye böyle bir şey yani.
1: Evet.
0: İşte yolda birisi bana laf attı. Nasıl bir tepki vereceğim? Nasıl karşılayacağım?
1: Evet.
0: Bunları düşünmek terbiyenin hayatımızdaki karşılığını arttırıyor. İşte dosya buradan yola çıktı.
1: Evet, çok güzel.
0: Önemli yazarlarda katkı sunmuş oldu bu kavramlar çerçevesinde.
1: Evet. Şimdi program çok güzel gidiyor. Eğitime, marife, talime, terbiyeye giriş yaptık ilk bölümde. İşte dergi neden bu konuyu işledi? Bunu konuştuk. Eğitimin öneminden bahsettik. Talimin, terbiyenin öneminden bahsettik. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından dergideki yazılara değineceğiz inşallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim

Kaplan'la, Mostar Dergisi editörlerinden İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Kıymetli bir sohbet oluyor. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
5: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
12: Sağlam bankacılık.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Haziran sayısını konuşuyoruz. Mostar Dergisi marif, talim, terbiye konusunu ele aldı dosyada Haziran sayısında. İlk bölümde konuştuk, marifi konuştuk, talimi, terbiyeyi konuştuk. Önemine binaen bir şeyler söyledik. İnşallah ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Şimdi dosya konusunda neler var? Kimler neler yazmış? İbrahim Hocam.
1: Evet, şimdi ilk bölümde konuştuğumuz meseleler, kavramlar üzerinden gittik. Marif, talim, terbiye. Hı hı. Orada konuştuğumuz meseleler üzerinden biz

0: kıymetli bazı hocalarımıza konuyu açtık. Hı-hı. Ne istediğimizi anlattık. Hı-hı. Bu kavramların geçmişten günümüze ve bugünkü problemlerle ilişkili olarak bir fotoğrafının çekilmesini istedik aslında. Sağ olsunlar, onlar da bunu gayet güzel ve dikkatli bir titizlikle yaptılar, gönderdiler.
1: Evet.
0: Dosyanın birinci yazısını Enis Toko hocamıza yazdırdık. Hmm. Profesör Doktor Enis Toko. Enis Hoca insan yetiştirmek bağlamında kariyer merkezli eğitimden hikmet merkezli marife.
1: Evet.
0: Yani bu birinci bölümde konuştuğumuz konu şeydi ya, hani hatırlarsanız. Okulda bize verilen bilgiler, müfredat daha çok ezberlenip ve çıkıp gidilecek bir biçimdeydi.
1: Evet.
0: Fakat işin bir de ahlaki, adab-ı muaşereti merkeze alan, toplumsal ilişkilerimize düzen verecek, tek başımıza kaldığımızda bizi yanlış işlerden koruyacak, domine edecek bilgiye de ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Enis Hoca bunu yazdı. Yani sadece sisteme, işte devlete bir memur yetiştirme mantığından çıkıp bu konuştuğumuz şeyleri de öğrenciye verecek bir sistem planlayarak yazısını oluşturmuş.
1: Evet.
0: Bu bakımdan bence önemli, yani hikmeti merkeze alarak bir eğitim modeli, bir marif modeli planlamak büyük ölçüde problemlerimizi azaltacak bir şey.
1: Marifi talime dökmekle
0: tabii
1: alakalı.
0: Tabii ki, yani evet. Ama hikmeti es geçmeden.
1: Hikmet
0: meselesi mühim. Yani hikmet dediğimiz şey böyle çok büyülü, uzak bir şey değil. Hikmet doğrudan bir şeyin nedenini anlayabilmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yapıp etmelerini, yaratma sebebini, neden sonuç ilişkisinde anlamak demektir aslında hikmet.
1: Evet.
0: Yani yağmur yağıyor çünkü bulut var. Peki bulut niye var diye soru sorduğun zaman onun peşine düşmek hikmeti aramak demek.
1: Sorgulamakla hikmeti aramak farklı şeyler değil mi?
0: Yani aslında sorgulamak hikmetin bir parçası. Hikmetin peşine düşmenin. Çünkü bir de anlamak var yani. Sorguluyorsun fakat
1: yani anlamaya çalışmakla yargılayarak sorgulamaktan bahsediyorum.
0: Evet, şimdi bu dediğin şey bir sorgulama süreci, bir anlama süreci, bir de eyleme süreci olarak anlatılmalı. Çatısında bunun hikmet var. Yani hikmetin peşine düştüğün zaman soru sorarak başlıyorsun. Bunun için böyle.
1: İster istemez sorguluyorsun
0: tabii
1: diyorsun.
0: Tabii ki. Mesela bunu Bedri Gencer Hoca çok güzel çözümlemiş. Şöyle bir tespiti var. Gelenekten Modernliğe Osmanlı kitabında. Diyor ki Osmanlı yükseliş devrinde, yani ihtişamlı olduğu dönemlerde yazdıkları şiirlerde aşkı konu edinmişti diyor. Merkezde aşk vardı diyor. Fakat ne zaman ki artık bir duraklama, bir çözülme, sıkıntılar başladı. O zaman diyor hikmet girdi diyor şiirlere. Soru sorma girdi. Çünkü mutlu olan insan hikmetin peşine düşmez. Orada zaten sorun yoktur. Sorulacak soru yoktur. Ve oradaki o rahatlığın tadı çıkarılır.
1: Çok güzel.
0: Ancak diyor bir sorun başladığı zaman bunun için böyle oldu. Benim başıma niye bu geldi dediğin an işte hikmeti aramaya başlıyorsun.
1: Evet.
0: Yani bunun hikmeti nedir? Sebebi hikmeti. Bu soru çok önemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bu yaşadığımız problemlerdeki püf noktaları sormak, nereden geldi bu başımıza sorularını sormak, hikmet merkezi marife taşıyor seni. Yani
1: hayret,
0: çocuğa aslında soru sormayı öğretiyorsun.
1: Evet.
0: Bunlar niçin böyle oluyor?
1: Soru sorması için de hayret sahibi olması lazım.
0: Tabii yani
1: hayret makamı derler ya.
0: Zaten hayret tüm bunların bir çıktısı, yani bir uzantısı.
1: Evet.
0: Hayretimi arttır derler.
1: Eyvallah.
0: Büyükler yani. Bunun biraz daha neticesi gibi kalıyor. Yani sorular soruldu. Cevaplar alındı. Ve bunun karşısında insan hayrete düştü. Çünkü kainatın, evrenin matematiği bizim için hayret verici bir şey. Ve biz bunu bırakıp tamamen aydınlanma dönemi sonrası modernlik dediğimiz şey bize ne ürettiyse felsefe olarak, bilim olarak, din anlayışı olarak bunu okuyup, anlayıp ve böyleymiş diye kabul edip sürükleniyoruz. Bir nehire düşmüş ve suyun akışına göre gidiyoruz.
1: İki kere iki dört eder
0: gibi.
1: Bitti.
0: Bunun dışında
1: arkasını aramıyoruz.
0: Tabii ki yani insanlığın serüveni böyle bir şey değil yani. Bu uzun bir vitire. Ve bunun peşine düşen bir eğitim anlayışı. Fakat bu güzel

0: Gelişmeler oluyor. Bunu
1: Evet.
0: parantez içinde söylemek istiyorum. Daha geçtiğimiz ay bakanlık açıkladı. Müfredatta bazı problemli kelimeler değiştiriliyor artık. Yani artık Amerika'nın keşfi denmeyecek. Ya da coğrafi keşifler denmeyecek. Coğrafi işgaller süreci olarak geçecek bunlar.
1: Çok
0: Literatürde
1: iyi.
0: tabii ki.
1: Devrim niteliğinde bir şey.
0: Artık Ege Denizi demeyeceğiz mesela. Adalar Denizi
1: Adalar
0: diyeceğiz.
1: Denizi, evet,
0: Tabii ki.
1: onu da öyle.
0: Yani dileğimiz artık Marmara Denizi'nin de Türk Denizi olarak biliniyor olması. İnşallah o
1: Evet.
0: günleri de göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Yani kendimiz isim vereceğiz.
1: Evet.
0: Kendi yaşadığımız topraklara.
1: Evet. Tanımlamazsanız tanımlanırsınız
0: Aynen
1: diyor
0: öyle.
1: ya.
0: Evet, çok doğru. Biz tanımlamayı da işte bu hikmet merkezli marif modeline göre düşünüyoruz. Hikmet merkezli marif modelinde tanımlamayı biz yapacağız yani. Çin kendisini biliyorsunuz orta ülke diye tanımlıyor. Yani dünyanın merkezinde kendilerini
1: Orta
0: düşünüyorlar.
1: Doğu değil de orta ülke.
0: Orta ülke yani bütün dünyanın ortasında, merkezindeyiz diyorlar. Bu niye? Kendilik bilinçlerini yitirmemişler çünkü.
1: Evet.
0: Felsefi olarak söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Yoksa kapitalist modern dünyada böyle bir merkezilikten söz etmek zordur. O ayrı bir konu.
1: Hikmet, hayret ve neticesinde tefekkür diyebilir
0: Evet,
1: miyiz?
0: bu tefekkür de bunun bir parçası, doğal bir parçası. Bu zincirleme bir şey yani. Zincirin bir halkasını kaybettiğinizde bütün süreç boşa çıkıyor yani.
1: Yani
0: Anlamlandırma krizi yaşıyorsunuz.
1: evet, hikmeti önemsemezseniz dediğiniz gibi anlamlandırma krizi
0: Tabii ki
1: olur.
0: yani anlam veremezsin.
1: Tefekkürü yine arka plana atarsanız yine anlamlandırmada sıkıntı
0: Tabii.
1: yaşarsınız.
0: Çünkü tefekkür dediğimiz şey yani fikretmek. Aslında
1: Tabii,
0: düşünmek demek
1: tabii,
0: yani.
1: tabii.
0: Ama neyi düşünmek, nasıl düşünmek?
1: Evet.
0: Yani tefekkür dediğimiz şey mefhumu
1: İşte
0: itibariyle
1: hayret insanı
0: tabii
1: tefekküre sürüklemiyor mu?
0: hayret tefekkürün sonucu da olabilir.
1: Evet.
0: Öncesi değil, sonrası da olabilir. Çünkü tefekkür dediğimiz şey klasik manada birbirine bağlayarak düşünmek. Yani bağımsız düşünmek değil. Yani insanı insan olarak düşünmeyiz. İnsanı
1: Evet.
0: bir insanlık tarihinin parçası, bir yaratılışın parçası olarak düşünürüz. Yani hani tefekkür, düşünce bunlar aynı şey deyip geçebiliriz. Neticede aynı şey.
1: Evet.
0: Fakat yüklediğimiz anlam hem geleneği merkeze almak hem günceli merkeze almak olduğundan amacımız tefekkür kavramını böyle yorumlamak
1: Evet.
0: istiyoruz. Dolayısıyla bu halkanın uzun bir zincir bu halkanın bir parçası bu. Bunu devre dışı bıraktığımızda işte hikmetten uzaklaşmış oluyoruz. Yani
1: Evet.
0: başımıza gelen problemlerin sebeplerini anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için bu yarınki gençler için de bir problem olarak devam edecek. Ve biz hala bunları konuşuyor olacağız muhtemelen yani. 50
1: Evet.
0: sene sonra da. O yüzden Enis Hoca'nın bu yazısı bir küçük de olsa bir katkı
1: Evet.
0: olması mahiyetinde önem arz
1: Çok
0: ediyor.
1: güzel. Çok güzel. Dursun Çiçek.
0: Evet, Dursun hocamız mekanikleşme, görüntüleşme diye bir problemimiz var
1: Fotoğraf
0: bizim.
1: çekiyor Dursun Hoca, değil mi?
0: Tabii
1: Fotoğraf sanatçısı.
0: fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda akademik metinleri de söz konusu. Teklif Dergisi'nde yayın koordinatörü. Önemli yazıları var. Ve aynı zamanda bir kitap koleksiyonu var hocanın. 30 bin cildi geçti muhtemelen şu
1: Maşallah.
0: an. Yıllar evvel bir röportaj yapmışlardı. 30 bin civarında kitabı vardı. Şu an kim bilir kaç kitabı
1: Geçmiştir.
0: vardır. Hocanın sıkı takipçilerindenim ben. Ne yazıyorsa okumaya çalışıyorum. Merkeze aldığı belli başlı kavramlar var hocanın. Mesela mekanikleşmek, görüntüleşmek gibi. Fotoğrafçı da olduğundan bunları çok daha iyi aktarabiliyor hoca. Bu işte aydınlanma sonrası teknolojinin artık ihtiyaç merkezli üretimden çıkıp üretim imkanlarının ihtiyaç doğurmasıyla
1: Evet.
0: işlemesinden dolayı insanları bir makineye dönüştürdü artık. Yani telefonlar, sosyal medya sürekli poz veriyoruz. Mesela yolda hocanın ifadesidir bu. Yolda yürürken insanlar poz veriyormuş gibi yürüyor. Aynadaki en iyi görüntüsünü takınarak yolda yürüyor. Halbuki bakkala gidiyor adam orada.
1: Çok güzel.
0: Fakat insanların onu izlediğini düşünme psikolojisine girdiği için sürekli bir
1: Evet.
0: poz verme halinde. Bu da onu mekanikleştiriyor yani
1: Evet.
0: hareketlerini biçimlendiriyor. İşte bu düşünceden yola çıkarak hoca insanın ve amelinin imaja dönüşme sürecine yani hem insanın hem de amellerinin ister dini amel deyin ister toplumsal ameller deyin. Ya bunun içine siyaseti, ekonomisi, harcaması

0: yürümesi, her şey giriyor. Bunun bir imaj da yatıyor olması problemini merkeze aldı. Çünkü bugün eğitim sisteminin konuşulması gereken diğer problemlerinden biri de bu. Talebelerin, öğrencilerin sürekli öne çıkma gayretini, imajla, bir imajla öne çıkma gayretini.
1: İmaj sahibi oldu.
0: Tabii ki, çünkü bir sivil kıyafet süreci yaşadık okullarda. İşte o standart öğrenci modelini orada kaybettik bir süre.
1: İmaj sahibi olmak kötü bir şey mi?
0: Bu ne maksatla yaptığımıza bağlı. Yani eğer toplumda ayrıcalıklı bir yöne itiyorsa bizi, farklı kılıyorsa insanlardan, bu imaj sıkıntılı bir imaj. Çünkü insan farklı olan şeye teveccüh gösterir, ilgi gösterir ve o ilgi gösterilen kişinin onu arttırmasına sebep olur. İmam Gazali söylüyor bunu. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, daha doğrusu aktarıyor. Kendi söylemiyor, bir alimden aktarıyor. İnsanların gösterişlerine bakmayın diyor. Gösteriş maksatlı yaptığı şeylere bakmayın, çünkü gösterişini arttırırsınız diyor. Daha çok gösterme isteği duyar diyor. Buna vesile olmamak için ilgi göstermeyin diyor. Şimdi günümüzde bir imaj sahibi, yani bu imaj derken bunu olumsuz anlamda kullanıyorum şu an. Olumlu imajdan bahsetmiyorum yani.
1: Olumsuz imaj gösteriş manasıyla, gösteriş yani, amacıyla evet, yapılan
0: yani
1: imaj.
0: Ayrıksı durmak toplumda.
1: Marjinal kişilik.
0: Marjinal de denilebilir. İşte hava sıcakken palto giymek de bir imaj. Fakat anlamsız bir imaj. Ya da işte 3 metrelik bir şapka takmazsın yani. Bunu taktığından ayrıksı olursun. Şimdi böyle bir farklılıktan bahsediyorum. Yoksa şu an dışarıda takım elbiseyle güzel bir şekilde giyinip gezmekten bahsetmiyorum ben. Bunları topladığımız zaman işte bir imaj insanı oluyoruz. Yani imajı için yaşayan insan oluyoruz.
1: Olumlu imaj ne?
0: Olumlu imaj dediğimiz şey benim için öncelikle çok dikkat çekmemek. Ortalama insan olabilmek. Yani buna ihtiyaç duymamak. Bir imaj sahibi olma ihtiyacı duymamak. Yani yolda yürürken insanlar dönüp bana bir kez daha bakmamalı. Yürüyüp gitmeliyim ben. İşte arabaya bindiğim zaman benim arabam dikkat çeksin istemem yani. O imajı vermek istemem. Çünkü bunlar toplumsal hiyerarşiyi, toplumsal statüleri çok etkileyen şeyler. Yani adamın şahsiyeti, kişiliği bir anlam ifade etmiyor. Fakat bindiği arabadan dolayı bir şahsiyeti varmış gibi algılanıyor. Umarım tam anlatabiliyorum ne demek istediğimi yani.
1: Evet,
0: bunun için yaşamaktan bahsediyorum ben. Yani imaj için yaşamaktan bahsediyorum.
1: Kendi ruhumuz için, kalbimiz için ya da kendimizi geliştirmek için ilgi duyduğumuz şeylere yönelmekten ziyade belki de hiç ilgi duymayacağımız şeyle alakalı imaj oluşturmak kötü bir imaj.
0: Tabii ki yani bu, çünkü senin kişiliğinin önüne geçen bir şey imajı. Yani işte saç uzattık diyelim mesela. Ben bir dönem uzattım saçımı ve dikkat çekiyordu. Buna gerek yok mesela. Çünkü herkes kısa saçlı bulunduğum ortamda. Ben bunu şuna diyemem yani. Ben bunu istediğim için yapıyorum. Kimse de buna bir şey diyemez de diyebilirim. Ancak bu sonucu değiştirmiyor. Ayrıksı duruyorsun orada. Bu basit bir örnek. Fakat ben bunu o imaj algısına kurban edebilirim işte bu davranışımı. Yani evet, bana baksınlar diye saç uzatabilirim. Küpe takabilirim. Kısa kollu farklı tişörtler giyebilirim. Bunların hepsi beni imaj için yaşamaya iten şeyler. Hocanın kastettiği şey bu yani. İmaja, imaj odaklı yaşamaktan kurtulmak.
1: O da eğitime dair, tabii marife yani, dair.
0: Evet. Çünkü ergenlik yaşındaki çocuklar bir şekilde öne çıkmak istiyor. Bir şeyiyle. İşte çok takipçisi olmak, iyi telefon kullanmak falan böyle. Bunları yaptığın zaman imajın için yaşıyorsun yani. İşte Allah için değil mesela. Allah için yaşamak da hani açılması gereken bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vaz etmiş olduğu iyi insan olma ilkelerine göre yaşamamış oluyorsun artık. Başkaları için yaşamış oluyorsun. İmajın böyle bir problemi var. Evet. Bu da seni mekanikleştiriyor. Dursun Hoca'nın bu felsefi çözümlemesi ve bunu marifle, eğitimle birleştirmesi benim açımdan önemliydi.
1: Yazarlığa bir imaj diyebilir miyiz? Yazarlara bir imaj sahibi gözüyle bakabilir miyiz?
0: Aslında yazarlar

0: çok sıradan insanlar yani. Çok basit ve herkesten daha basit yaşamaya çalışan insanlar. Ancak yazma eylemi
1: Onları
0: bir şekilde imaj katıyor insana yani. Yazıyor olmak bir marifettir. Yazma bilmek. Ha, biz okur yazar deriz mesela. Yani okur yazarlığın manası şudur. Yani günümüzde anlaşıldığı gibi ben okuyorum ve yazı yazabiliyorum anlamında değildir o.
1: Evet.
0: Bu dil devriminden önceki bir şeydir bu. Çünkü o zaman her okuyan yazamıyordu. Kur'an harfleriyle. Türkçemiz
1: evet.
0: öyleydi bizim. Latin harflerine geçmeden önce. Onu yazmak ayrı bir marifetti. Şimdi okur yazar olmak bu yüzden bize çok önemli. Yazabiliyor olmak.
1: Evet.
0: Bu ister istemez bir imaj katıyor insana. Ama bu onun kendi doğurmuş olduğu bir imaj değil. Bu dışarıdan ona yüklediği bir imaj.
1: Dışarı.
0: Yani.
1: O
0: Tabii
1: zaman
0: ki.
1: O yazar için bu imaj sahibi olmak çok da bir şey ifade
0: Hiçbir
1: etmiyor.
0: şey ifade etmez. Tabii bu ideal anlamda söylüyorum bunu. Her yazar için aynı şey değil. Çünkü bazı tavırlara giren birçok da yazarımız var yani. Son tahlilde. Yani yazar olmanın gerektirdiği şeyler varmış gibi davranan insanlar var.
1: Yani ya da mesela şöyle bir şey olursa sıkıntılıdır diyebilir miyiz? Yani ben yazıyorum, ben üstün bir insanım
0: Tabii
1: gibi
0: buna
1: bir
0: kapılan var.
1: kendisinde bir öyle bir role kapılıyorsa bu
0: Evet.
1: olumsuz bir imaj.
0: Buna zaman zaman birçok yazar giriyor. Çünkü birçok insanın yapmadığı şeyi yapıyor yani. Zihninden bir şey üretiyor ve bunu insanlara aktarıyor. İnsanlar okuyor ve buna teveccüh gösteriyor. Bu kaçınılmaz bir...
1: Onu ne kadar bastırabiliyorsa.
0: Tabii yani bu çok keyifli bir şeydir aslında yani. İnsanın yazdığı şeyin başka insanlar tarafında ilgi görüyor olması çok gurur okşayıcı bir şey. Bunun ölçüsünü tutturamazsan bu sefer kibire gidiyor. Kibir de kendini diğer insanlardan çok daha üstün görmene sebep olabiliyor yani.
1: Marifet de iltifata tabi değil midir hocam ya?
0: Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Marifetin iltifata tabi olması ancak o marifeti ondan daha iyi yapanlar tarafından olursa kıymetli.
1: Ehli tarafından.
0: Tabii ki yani. Şimdi ben mesela yazı yazıyorum. Çok iyi bir yazı yazdım. Fakat benim yazımı dışarıdaki bir insan yani yazı yazmayan bir insan okuyup övdüğünde benim marifetimi arttıran bir şey olmuyor. Ancak benden çok daha yukarıda iyi yazan insanlar benim yazımı överse benim marifetim yükselebilir.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Yoksa bu sefer herkesin ilgi beklemek durumunda kalıyorsun. Bunu da yaptığın zaman maksattan uzaklaşıyorsun. Çünkü yazı yazmak bir maksada binaen yapılır. Yani ben oturayım ve yazayım diye yazılmaz yani. Bir ihtiyaç için yazılır. Bilgi
1: Evet.
0: üretmek için, bilgiyi aktarmak için.
1: Köprü kurmak
0: Tabii ki
1: için.
0: yani. Şimdi kurgu ayrı bir olay. Roman, hikaye
1: O da
0: bunları
1: dahil hocam. Yani bir şeyler aktarmak derdinde olan insan bunu ister istemez ister bazen denemeyle yapar, bazen
0: O
1: kurguyla
0: ayrı bir
1: yapar.
0: şey yani bir derdini kurgu üzerinden anlatmak ayrı bir olaydır. Bir de bir dert üretmek için kurgu yapmak vardır. Manipülasyon için falan böyle. Onlar apayrı bir
1: O
0: olay.
1: da zararlı dert.
0: Tabii.
1: Zararlı şey değil mi?
0: Dolayısıyla Dursun Hoca'nın yazısı bu açıdan çok önemli. Yani mekanikleşmeden görüntüleşmeye ve insanın bu amelinin de imaja dönüşüyor olması, problemin aktarması çok önemli.
1: Evet, şimdi Yasin Ramazan'ın yazısına geçelim. Eğitimin alternatifi yok mu diye soru sormuş. Programında sonlarına geldik.
0: Evet, benim en dikkat çekmek istediğim yazılardan birisidir Yasin Hoca'nın
1: Evet.
0: yazısı. Çünkü eğitim dediğimiz zaman bir lise eğitimi, üniversite eğitimi, işte master, doktora geliyor akıllara.
1: Evet.
0: Bu da işte kariyer demek bir anlamda. Fakat bize demirci de lazım, tamirci de lazım,
1: Evet.
0: tesisatçı lazım, inşaat ustası lazım. Eğitime bunları dahil etmiyoruz ilginç bir şekilde. Yasin Hoca'nın alternatif dediği şey aslında tam olarak bu yani. Herkes okumak zorunda değil.
1: Evet.
0: Herkes lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye gitmek zorunda değil. Çok iyi demircilere ihtiyacımız var. Çok iyi kalıp ustalarına ihtiyacımız
1: Evet.
0: var. Ve bunları yetiştirmek de bir eğitimdir. Ki bunlar aynı
1: Tabii.
0: zamanda hem yani zanaat ve sanat olarak geçiyor.
1: Tabii.
0: Bu kadar önemli bir şeyi eğitimin dışına itmek çok sıkıntılı bir durum yani.
1: Hocam düşünsenize, çok iyi bir yazarsınız. Dünya size iltifat gösteriyor. Ama bir çeşmenin kurunasını değiştirmekten acizsiniz.
0: Evet.
1: Orada bir ustaya ihtiyacınız var. Yasin Ramazan buna
0: Yani
1: dikkat
0: tabii
1: çekiyor.
0: ki seni o ustadan daha değerli kılan şey nedir yani? Yazı yazıyor olman mı?
1: Evet.
0: Ya da onu değersiz kılan şey musluk tamiri.

0: yapıyor olması mı?
1: Evet.
0: Sen ona muhtaçsın ve o sana muhtaç değil. Senin
1: Muhtaç değil,
0: yazdığını okumak
1: evet.
0: zorunda değil. Çünkü okuması gereken belli başlı zaten eserleri var.
1: Evet.
0: İşte Kur'an-ı Kerim başta geliyor, hadisler. Bunun dışında insanın bir şeye ihtiyaç duyması onun merakıyla ilgili bir şeydir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sen ondan daha alt konumda bile olabilirsin. Seni ondan
1: Kesinlikle.
0: üstün kılan bir şey yok.
1: Beceri bakımından belki alt
0: Tabii ki.
1: konumdasın, değil mi? O adam musluk da tamir ediyor.
0: Kesinlikle
1: Örnek
0: öyle.
1: veriyorum, başka başka tamir ettiği şeyler de var. Ama
0: Evet.
1: sen onları yapamıyorsun. Sen sadece yazı yazıyorsun.
0: Ve bu seni farklı kılıyor.
1: Bu
0: Böyle bir
1: senin...
0: şey olmamalı yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu eğitimin alternatifi olarak diğer sanatlara, zanaatlere de
1: Hı.
0: bence bir an evvel yönlendirmek gerekiyor gençleri. Çünkü istihdamda bir problem var.
1: Evet.
0: İnsan bulamıyoruz
1: Hı.
0: deniyor. Herkes lise okumak, üniversite okumak zorunda değil.
1: Evet.
0: Hocanın bir anlamda anlatmak istediği şey bu denilebilir.
1: Evet. Önemli olan ahlak sahibi olmak.
0: Tabii ki
1: Değil mi?
0: yani.
1: İsmail Kılıçarslan'ın yazısından biraz olsun bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Değil mi ilk bölümde?
0: İsmail Kılıçarslan eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. İşte liberal eğitim, cumhuriyetçi eğitim, resmi eğitim, resmi paradigmaya göre yapılan eğitim, işte veli merkezli eğitim, bunları çözümlüyor. Bu eleştirel yaklaşım çok önemli çünkü yani biz içinde bulunduğumuz durumu tam olarak anlıyor değiliz.
1: Evet.
0: Çünkü çok fazla soru soruyoruz ve bir sürü cevap veriyoruz. Bunun arasında kaybolabiliyoruz. Daha nitelikli nokta atışı tespitlere ihtiyacımız olduğu için
1: Evet.
0: Kılıçarslan'ın yazısı bu bakımdan çok önemli. Zaten bir önceki sayılarda da yaptığı şeyler budur Kılıçarslan'ın Mostar'da. Yazılarını önemsiyoruz yani bu konuda.
1: Eyvallah.
0: Çünkü eleştirel merkezli bakmak
1: Hı.
0: çözümü de beraberinde getiriyor.
1: Eyvallah. Hocam burada programın süresi doldu. Yani dergide birçok kıymetli yazı var. Biz burada dosya konularına, dosya yazılarına değinebildik. Son olarak söylemek
0: Evet,
1: istedikleriniz
0: son olarak
1: nelerdir?
0: Evren Gökçe'nin yazısından bahsedip kapatabiliriz.
1: Tabii buyurun.
0: Çünkü malumunuz 14 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam
1: Hı.
0: Hicri yılbaşını yani 1 Muharrem olacak.
1: Hı.
0: Hani zaman mefhumu, mekan mefhumu ve tarih algımızı belirleyen bir şey hicreti merkeze almak.
1: Hı.
0: Dolayısıyla hicretin bahsedildiği bir yazı olması hasebiyle ve Hicri yılbaşının da
1: Hı.
0: gelmesiyle bu yazının da önemli olduğunu düşünüyorum
1: Hı
0: ben.
1: hı.
0: Yapacağımız en büyük şeylerden biri harflerimizi geri alabilmek olduğu kadar
1: Hı.
0: zaman algımızı yani zamanı hicretle başlatıyor olmak,
1: Hı.
0: tarihi hicretle başlatıyor olmak da bizim hayallerimiz, planlarımız arasında olmalı.
1: Evet.
0: En azından içinde bulunduğumuz ayı, günü, yılı hicri olarak biliyor olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir yandan da onu takip etmek gerekiyor.
1: Hı.
0: Bir de bir İktibas bölümünde Ahmet Haşim'in Müslüman Saati yazısını
1: Evet.
0: aldık.
1: Evet.
0: Müslüman Saati de işte Hicri takvimle aslında doğan bir
1: Hı.
0: şey. Yani gün bizde akşam ezanıyla biter.
1: Evet.
0: Ve biz bunu aslında çok düşünmüyoruz. Yani günün niye 12 saatlik dilimlerde olduğunu, akşam namazıyla bittiğini düşünmüyoruz. Belki bu yazı, Ahmet Haşim'in de bu yazısı, Evren Hoca'nın yazısıyla birlikte düşünülürse 1 Muharrem'e bu farkındalıkla gidebiliriz diye
1: Aynen.
0: düşünüyorum yani. O
1: Aynen.
0: açıdan çok önemli.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Allah
0: teşekkür
1: razı
0: ediyorum.
1: olsun. Dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Fırsat verdiğiniz için biz teşekkür
1: Allah
0: ediyoruz.
1: razı olsun. Sağ olun, var olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Mostar dergisinin Haziran sayısını konuştuk. Marif, talim, terbiye. Kiminle konuştuk? Mostar dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan hocamızla konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 003. İlk adım Samsun.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
2: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet ve eser siyasetinin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışını bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirtti. Geçen yıl yine aynı yerde 6818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devri aldıklarını hatırlatan Erdoğan, inşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum dedi. Hali hazırda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sırada olduğuna işaret eden Erdoğan, 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içinde olduğunu söyledi. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin

megawata çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti. Erdoğan ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceklerini belirtti. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık denizüstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin buradaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam da Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor dedi. Elektrik üretiminde ise benzer başarıya imza attıklarını hatırlatan Erdoğan, 2005 yılında toplam elektrik enerji üretiminin 162.000 gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların buradaki payının sadece %24 olduğunu belirtti. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu. Nasıl ki bundan 13 sene önce 3-5 ağacın yerinin değiştirmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz dedi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Endonezya'daki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya'da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığımız görüşmede savunma sanayinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren işbirliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezyalı mevkidaşı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündeme ilişkin soruları cevapladı. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplamda 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok diye konuştu. Bakan Uraloğlu, küresel ticareti alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz demir yolunu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, orta koridorun en stratejik ayaklarından biri olan Zengezur koridoruna ilişkin gelişmelere de değinerek, Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem yükünü Marmaray'ın taşıdığını ancak yük trenleri için kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu projesiyle büyük bir adım atıldığını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre ile dünyanın en genişi. Bu genişlikte bir köprü yok. Dünya Bankası liderliğinde 6 uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkıp muhtemelen yıl bitmeden yapımına başlayacağız. 6.75 milyar dolarlık krediyle ihaleyi sonuçlandırıp başlamayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında İstanbul Boğazı geçişinde Anadolu ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. Teknik takibi yapılan şüphelilerin kendilerini kamu banka görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerindeki fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadinde bulunarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bu yöntemlerle toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve dövizle çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz varlığa da el konuldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12.46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerini kullandı. Kuveyt, İran'ın uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin hasar gördüğünü açıkladı. Saldırıların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin saldırılar sonucu hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kuveyt Sağlık Bakanı Abdullah Es-Senet ise saldırıya dair açıklamasında, olayın ilk saatlerinden itibaren kapsamlı sağlık seferberliği planlarının devreye alındığını aktardı. Yaralıların sevki için uluslararası Kuveyt Havalimanı'na 25 ambulansın sevk edildiğini kaydeden Senet, 63 yaralının hastanelere ulaştırıldığını söyledi. Yaralılar arasında havalimanı çalışanları ve yolcuların yer aldığını ifade ederek, şu ana kadar yaralılardan 7'sinin acil ve kapsamlı cerrahi operasyon geçirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti dedi. Trump, İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti. Yani fikirlerini değiştirebilirler. Ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi, bunu kabul ettiler dedi. İran'la bir anlaşma üzerine çalıştıklarını kaydeden Trump, eğer gerçekleşirse harika olur, eğer gerçekleşmezse o da sorun değil, diğer yolla yaparız dedi. Trump, söz konusu diğer yolun neyi başaracağı sorusuna, kesinlik, her şey bitmiş olur, saçmalık kalmaz. Konuşma ya da gecikme olmaz, bunların hiçbiri olmaz. Ama ben insani açıdan güzel yolla yapmayı tercih ederim dedi. İran'ın çok uzak mesafede olduğunu, bu nedenle bölgeye asker göndermekten mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini kaydeden Trump, bölgeye asker göndermemize gerek yok, biliyorsunuz ordularının büyük kısmını sadece bombardıyor.

ormanla yok ettik. Bölgeye kimseyi koymadık dedi. Trump, İran'ı yöneten kişilerle görüşüldüğünü belirterek İran lideri Müçteba Hamaney'in bu kişilerden biri olduğunu da teyit etti. Hamaney'in durumunun iyi olmadığına dair duyumlar aldığını savunan Trump, biz gayet iyi anlaşıyoruz gibi görünüyor dedi. Trump, Hamaney ile yüz yüze görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda, evet onunla görüşmek isterim, herkesle görüşmek isterim. Her şeyin nasıl

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesine bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda bir Lübnan askeri hayatını kaybetti. Sayda kentine bağlı Zerariye beldesine düzenlenen saldırıdaysa bir kişi hayatını kaybederken ikisi sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı. NNA ve Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4'ü Suriyeli, 2'si Filistinli ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece gün içinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.945'e ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 35 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 936 kişinin öldürüldüğü, 2.903 kişinin yaralandığı enkaz altındansa 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.945'e, yaralı sayısının da 173.011'e yükseldiği bildirildi. İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Hizbullah'la çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la yapılan saldırıda biri orta, üçü hafif derecede olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı, yaralı askerlerin tedavi için tahliye edildiği aktarıldı. Gazetede daha önce çıkan haberde Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiber optik dronlar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı kaydedilmişti. İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine operasyon düzenlendi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ağrı'da insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı, 129 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Jandarma, Emniyet ve Gümrük Bölge Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 287 kilogram sentetik uyuşturucu, 29 kilogram afyon sakızı, 3.4 kilogram esrar ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 129 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, öğrenciler ve çocukların güvenliği için 156 bakkal ve büfe, 44 internet kafe, 229 park ve bahçe denetledi. Bitlis'te tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapılarıyla istihbarat şubelerinin ekipleri göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda il merkezinde durdurulan çekiciye bağlı tankerin içinde 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler sınır dışı edilecek. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. NDTV'nin haberine göre Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08:50 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar...

0: mutlu olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Rabia, Leyla Semiz. İlmim arttıkça kendimi beğenmişliğim de artıyordu. Bir şey oluyorum zannederken sıfıra düştüğümü göremiyordum. Abarttıkça abartmıştım. Hala tasavvuftan zerre haberim yoktu. Öylesine korkuyordum ki günaha girmekten, evden kesinlikle çıkmıyordum. Kendimi eve kapamıştım ve kimsenin gelmesini istemiyordum. Çünkü gelenler de sokabilirdi beni günaha. Evle ilgilenmiyordum. Namaz kılmaktan bacaklarıma sancılar giriyordu. Uykusuzluktan gözlerimin altı morarmıştı. Bakımsızdım. Evin içinde bile tam namaza hazır tesettürle geziyordum.

Ailemdekilere kızıyordum. Açık saçık geziyorlar diye. Kimse gelmiyordu artık bize. Yobaz diyorlardı bana. Daha dün kendisi bizden beter geziyordu, şimdi de ahkam kesiyor. Komşular ukala diyordu. Her şeyi duyuyordum ama kulaklarımı tıkamıştım. Kendime bile. Bir akşam namazı kılıp rabıta yapmaya başladım. Bu arada rabıta iyiden iyiye saçma gelmeye başlamıştı. Bu yapacağım da son rabıtaydı. Karar almıştım kendi kendime. Gözlerimi kapadım, karanlıklarda kaldım yine tabii. Sabırla oturmaya devam ettim. Birden keskin ve parlak bir ışık her yeri kapladı. Gözlerimi açmak istedim, açılmadı. Sanki gözlerime zamk sürülmüştü. Bir an panikledim, sonra sakinleştim. Müthiş bir ışıkla beraber başımdan aşağı beyaz halkalar geçmeye başladı. İçime bir soğukluk doldu. Etrafı sis kapladı. Sonra yavaş yavaş açıldı sis. Karşımda cübbeli ve sarıklı iki zat belirdi. Sonra görüntü bulanıklaştı ve tamamen kayboldu. Gözlerim açıldı. Korkmamış, sadece şaşırmıştım. Bu da neydi böyle? Beynim oyunlar oynuyor olmalıydı. Psikoloji kitaplarında çok okumuştum, hayal görmüştüm. Halüsinasyon veya sanrı deniyordu. Yorgundum, uykusuzdum. Böyle şeyler görmem doğaldı. Kendi kendime güldüm. Namaz kılmaktan bacaklarım da sancı, uykusuzluktan da beynimde sanrı oluştu, dedim. Umursamadım bile. Ertesi gün çoktan unutmuştum. Tarikat arkadaşlarım gelmişti. Nerelerdeydim, aylardır evde hapis ne yapıyordum? Gelmeye de çekiniyorlarmış ama olsun gidip görelim demişler. Çekine çekine konuşmaya başladılar. Ayşeciğim görüşemiyoruz hiç ya, Sofilerle kalkıp gidelim dedik. Sofi denmiyor ona, Sufi deniyor. Ayrıca velilere deniyor. Hayırdır, hepiniz veli mi oldunuz? Yok canım, ha Sofi, ha Sufi ne fark eder ki? Sen de bizim Sofi kardeşimizsin. Kardeşiniz olabilirim ama Sofi demeyin bana. Veli değilim ben. O kadar aksi aksi konuşuyordum ki birbirlerinin yüzüne baktılar. Bunlar değil miydi beni kınayıp sağda solda konuşan, şeyhimize inanmıyor, uzak durun sizi de ikna eder, şeytan kaplamış bunu diyen. İşte yine beni günaha sokuyorlardı. Nereden geldiler sanki? Birden önüme bir resim koydular. 7-8 tane adam yan yana dizilmiş, ellerinde güller var. Ortadaki ikisini hemen tanıdım. Yüzüm uğradığım şoktan kıpkırmızı oldu. Toparladım hemen kendimi. Ne diye verdiniz bu resmi? Dedim. Sen merak etmiyor muydun kim bu şeyhler diye? Biz de resimlerini getirdik sana. Gerçi eski bir resim bu. Ortadaki şeyhimiz vefat etti. Rabia Hoca'nın mürşidiymiş. Bu şimdiki şeyhimiz. Bak, iyi bak. Onun resmi bile tesir eder insana. Nasıl yüzün kızardı ama görmedik sanma, dedi. Resimler insanın kim olduğunu anlatmaz. Hem yüzüm başka şeyden değişti. Sandığınız gibi çarpılmadım yani, dedim. Yine sinir oldular bana. Az bir şey daha oturup gittiler. Hakkımdaki fikirleri değişsin de istemedim. Benim hakkımdaki konuşmaları canımı yakmıştı. Bundan bir halt olmaz, o şaşırmış, diyorlardı. Ben de yalancı çıkartmadım onları. Zaten umurumda da değillerdi şu anda. Kafam meşguldü. Çünkü şiddetle Rabia Hoca'yı görme arzusu duyuyordum. Rabia Hoca'nın kapısındaydım, tereddüt içinde. Haber falan vermemiş, ayaklarıma uyup kendimi kapısında bulmuştum. Bir müddet bekledim kapıda. Dönüp birkaç basamak indim. Sonra ani bir kararla çıkıp zili çaldım. Kapı birden açıldı. Rabia Hoca karşımda gülümseyerek bana bakıyordu. Bekliyormuş hissine kapıldım. Belki camdan görmüştü geldiğimi. Sapasağlam ayakta görmek sevindirdi beni, içeri buyur etti. Adımı bile unutmamıştı. Oysa ben onu o gün unutmuştum. Çayları bu sefer ben getirdim. Kendi evimdeydim sanki, mutluluk kaplamıştı beni. Karşılıklı oturup konuşmaya başladık. Rabia Hocam, ben 3 ay önce tövbe ettim, dedim. Ne kadar güzel, Allah mübarek etsin. Nasıl oldu? Baştan sona her şeyi anlattım. Babamın duasından başlayarak hem de. Allah babanızın duasını kabul etmiş, dedi. Evet hocam, ama kafam çok karışık. Kimseyle konuşamıyorum, tenkit ediyorlar beni. Sorup öğrenmek istediğim çok şey var. Babam bir sürü kitap verdi, hepsini okudum ama olmuyor. İçimde bir şeyler eksik hocam. Okuduğum kitapları sordu, hepsini anlattım. 3 ayda bu kadar kitabı okumam şaşırttı onu. Bu ne güzel bir alışkanlık. Demek Allah sizi ilim yolundan ilerletecek inşallah. Yalnız kafanızdaki sorular nedir, neye takıldınız? Bir çırpıda anlatıverdim her şeyi. Bu çağda şeyhlere inanmadığımı, Nakşibendiliğin nerelerden geldiğini ve ne gerek olduğunu, tarikatın amacını ve boyutunu. Aklımda ne var?

Sa sordum, yorum ve fikirlerimi katarak. Ses etmeden, gülümseyerek dinledi beni. Sonra ona şimdiki halimden bahsettim, korkularımı, güvensizliğimi anlattım. Keşke doğmasaydım, diye de ekledim. İyi ki doğmuşsun kızım, niye öyle konuşuyorsun? Kimse sebepsiz yaratılmaz Ayşe. Hem bizler senden ileride çok yararlanacağız belki. Ne yararı hocam, korkudan ölüyorum ben. Kendime hayrım yok, eşimle bile aram açık. Yaşamak bile istemiyorum ki. Bir an önce ölsem de daha fazla günaha batmasam keşke. Nasıl bu kadar ümitsizliğe düştün? Oysa bir sürü kitap okumuşsun, sabahlara kadar ibadet ediyorsun, oruçlu geziyorsun. Huzurlu olman gerekmez mi Ayşe? Her şeyi sevdiğimden değil hocam, korkudan yapıyorum. Kabir, cehennem, Allah'ın azabı. Yoksa ben de sevgi mi eksik ne? Lafı öyle güzel getirmişti, öyle güzel bağlamıştı ki daha o demeden ben hemen anlamıştım. Heyecanla atladım. Bende aşk yok hocam, aşk yok. Aynen öyle. Bak ne güzel anladın. Konuşmak işe yaradı. Peki hocam bu aşkı nerede ve nasıl bulacağım? Tasavvufta bulacaksın. Beni çok zeki bulduğunu, bana kitaplar vereceğini, okuduktan sonra her şeyin yerine oturacağını, o zaman daha iyi anlayacağımı söyledi. Ayşe, bu kitapları oku, daha sonra sohbet ederiz. Sen kendin okumadığın sürece başkalarının dediğine inanmıyorsun sanırım. Beni gece gündüz ara, istediğin zaman gel, biz de geliriz inşallah, dedi. O sırada ikindi ezan okundu. Beraber namaz kıldık, ondan epey önce bitti namazım. Seyretmeye başladım. Hiç acele etmeden, sanki namazdan ayrılmak istemiyormuş gibi bir hali vardı, hayran kaldım. Sonra ikimiz beraber hatme yaptık. Hayatımın en güzel, en hoş hatmesi oldu. Yerde oturup konuşmaya başladık. Tövbe ettiğin gece rüya gördün mü? Diye sordu. Gördüm hocam ama vekil diye birilerine anlatılıyormuş. Bize anlatabilirsin. Siz vekil misiniz? Evet, buyur anlat. Ama ben anlatmadan önce sormaya başladım hemen. Vekillik nedir hocam? Siz kimin vekilisiniz? Biz Seyda Hazretlerinin vekiliyiz Ayşe. Kendisi kadınlarla görüşmez. Bizimle de görüşmez tabii. Ancak çok ısrar edilirse kapı arkasından ve kendi mahremi aracılığıyla görüşür. Bulunduğu yere gidemeyenler olur. Bizler de onun vekili tayin ediliriz ve ona gidemeyenlere tarikatı biz anlatırız. Senin de bildiğin gibi el tutma olayı var. Onun eliymiş gibi biz tutuyoruz anlayacağın. Bir nevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde yetiştirdiği Suffe ashabını uzak kabilelere muallim olarak göndermesi gibi. Hocam bu el tutma işi neyin nesi? Biraz saçma geldi bana. Sen siyer kitabı okuduğunu söylemiştin az önce. Orada biat olaylarını hatırlıyorsun değil mi? Akabe'yi, Hudeybiye'yi. Hatırlıyorum hocam. Ne diyeceğinizi de anladım ama o peygamberdi ve insanlar yeni bir dine giriyordu. Müslüman oluyorlardı. Biz zaten Müslümanız. Başka bir dine girmiyoruz ki. Kaçırdığın bir nokta var Ayşe. İnsanlar Müslüman olurken aynı zamanda da Peygamber Efendimiz'i şahit tutarak bazı günahlar için bir daha yapmayacaklarına söz veriyorlardı. Ne yani hocam? Biz de onu mu Allah'a şahit gösteriyoruz? Bu ne büyük sorumluluk omuzlarına aldığı? Onca insanın yükünün altından nasıl kalkıyor? Aman Allah'ım! Ben daha kendi yükümü kaldıramadım. Onlar Allah'ın dostları Ayşe. Bu yüzden Allah hep yar ve yardımcılarıdır onların. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, ''Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz.'' diyor. İşte bizim yapmaya çalıştığımız da bu, kurtuluşa ermek. Onların yolunu takip ederek Allah'a ulaşmak. Peki hocam, onların Allah dostu olduğunu nereden biliyoruz? Allah'ın onlara bahşettiği bazı özellikler vardır. Tabii ki herkes veli olamaz, insanları yetiştirip eğitemez. Bu alametleri ve onlara verilen özel hikmetleri sana verdiğim kitaplarda bulacaksın. Ayağa kalktım, hava kararıyordu. Çocuklar gelecekti okulda. Aceleyle, ''Hocam siz bana kitapları verin, şimdi eve gitmeliyim. Rüyamı ve rabıtada gördüğümü telefonda anlatırım size. Gerçi rabıtadaki halüsinasyondu ama sonra da resmi görünce acaba'' dedim. Neyse, kesin beynim uydurmuştur. Anlamsız bir ifadeyle bakıyordu yüzüme, ne dediğimi anlamıyordu tabii. Bense her zamanki gibi kendi kendime konuşuyor, sesli düşünüyordum. Öptüm onu, vedalaştım. Yolda başka şeyler düşünüyordum. Bu kadın benim her şeyim olacaktı, öyle de oldu.''

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Dervişin suyu kuyuda, ekmeği gayipte, ne hayal var başında, ne de endişe ve gam başta. Güçlüler altınla nazlanırlar, dervişlerse nahnu kasemnadan güç alırlar. Manaya ulaşmak için iddiayı bırak, ahirete ulaşmak için dünyayı bırak. Dosttan dost mesaj var, zira dostu anmaksızın bir nefes bile haramdır. Eğer dostlardansak eleştirmeyi ortadan kaldır, şayet misafirsek misafiri iyi ağırla. Dosttan özür dilememek mürüvvetsizliktir. Özrü kabul etmemekse fütüvetsizliktir. En güzeli çirkini bırakıp güzeli almamız, kabuğu atıp özü almamızdır. Önden gitmek yer talep etmektir. Yan yana gitmek edepsizliktir. Geriden gitmek şaşkınlıktır. İlk önce başlangıcı sağlam tut. O zaman sonu oluştur. Halkla hilecilik oynama. Ömrü cahillikle sona erdirme. Öğren ve öğret. Takva ile ahiret azığı hazırla. Gönlü şeytanın oyuncağı kılma. Çocuklukta oyuncaksın, gençlikte mestsin, ihtiyarlıkta zayıfsın. O halde Allah'a ne zaman ibadet edeceksin? Asıl hata etmese, kötü asıllı vefa etmez. Töhmet yerine gitme. Kimsenin görüntüsüne aldanma. Alçak yapıların sohbetinden sakın, eleştiriden, korkmayandan kaç. Bir büyüğün yanında yer aldığında kulak kesil, o konuşunca sen sus. Deliysen selametten sakın, aşıksan afiyetten kaç. İş renk ve kokuda değil, iş onun inayetindedir. Ah ki ah! Yolun farklılığından, iki demir bir yerden, biri katırın nalı, diğeri padişahın aynası. Yanmadıkça dirilmedim, biliyorsun ki bu elbiseyi ben dikmedim. Biri çokluk girdabında istekli, diğeri susuzlukta bir damla suya razı. Marifet güneşi ortaya çıkınca arif sözsüz kesilir. Devlet sahibiysen şükret, mihnet sahibiysen özür dile. İlk önce sıkıntıya düştüğünde bakma, sonunda hazinenin başına düştüğüne bak. İyileşecek hastanın ayağına doktor gelir. İki alemden de iyi olan şey de dervişin nasibi olur. Sürekli dört şey, dört şeyden feryat eder. İman hırstan, can dilden, gönül görmekten, beden haramdan. Renk ve kokuya bakma, dostun beğenmesine bak. Dünya huzur yeri değil, aksine imtihan yeridir. Secdede olmayan her baştan kelek bir kavun daha iyidir. Bağış ve cömertlikte bulunmayan bir avuçtan bir kepçe daha iyidir.

Büyük Sözler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Musibeti birken iki etmek. Ali Yurtgezen. İmtihan dünyasındayız. Türlü sıkıntı, kötülük veya felaketlere maruz kalıyoruz. Yahut bunları görüp duyuyoruz. Ancak böyle sınanmalar karşısında dinimizin ölçülerine riayette ısrar anlamında sabır gösteremediğimiz oluyor. İtikadı zedeleyen söylemlere, küfre varan sorgulamalara rastlıyoruz. Bu muhataralı tavrın sebepleri arasında cahillik, umursamazlık, gaflet, kibir, espri yapma, gayret keşliği gibi pek çok şey sayılabilir. Fakat özellikle ilahi takdir karşısında yakınma, itiraz veya isyan anlamına gelen sözler, uğranılan bir felakette yaşanan kayıplardan dolayı duyulan acı, öfke, hırçınlık sahikiyle sarf edilmektedir daha ziyade. Yine de asıl sebep hayata, varlığa ve olaylara iman iktizası bir bakıştan, bir okuma tarzından şu ya da bu orandaki mahrumiyettir ki itikat zafiyetine delalet eder. Bir Müslüman için kainattaki bütün varlık ve olaylar birer kevni ayettir. Kainatın yaratılışındaki düzen, işleyişindeki ahenk, mutlak kudret, ilim, irade ve kemal sahibi bir yaratıcının varlığını haber verir. Dolayısıyla yaratılan, vuku bulan hiçbir şeyi yaratıcısından bağımsız düşünmemek, zahirdeki sebepleri mutlak fail yerine koymamak gerektiğini söyler bize. Hoşumuza gitmeyen olaylar kendimize çeki düzen vermemiz için ibrete, ders almaya, yanlıştan dönmeye vesiledir. Nitekim kötülük ve felaketler insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah hatalarından dönsünler diye işlediklerinin sonucu olumsuzlukların bir kısmını onlara tattırıyor. Rum 41 ayeti kerimesinin fiili ifadesidir. Hikmetinden sual olunmayan, Cenab-ı Mevla'nın ikram buyurduğu su esas itibariyle hayattır. Yağmur rahmettir, kar berekettir, rüzgar yağmurun müjdecisidir. Güneş ısıtan, ışıtan, saldığı cemrelerle baharda yeryüzünün yeniden dirilişine vesile kılınan bir cemiledir. Ama bunların sel, fırtına, çığ, kuraklık olup musibete dönüşmesi, belki tabiatla dost olmamanın onu yağmalayıp tahrip etmek suretiyle sergilenen bir düşmanlığın sonucudur. Belki şükür nimeti, şikayet musibeti celbeder fehvasınca, şükürsüzlüğümüzün, nankörlüğümüzün, açgözlülüğümüzün, nimetin kadrini bilmeyişimizin cezasıdır. Belki yanlışlarımızdan dönmemiz için bir uyarıdır yahut günahlarımıza kefaret kılınan bir rahmet tecellisidir. Bu belkileri çoğaltmak mümkün. Kur'an-ı Kerim'de bizim için hoşlanmadığımız, kötü gördüğümüz şeylerde hayır, hoşlandığımız, iyi zannettiğimiz şeylerde de şer olabileceği hatırlatıldıktan sonra bunu Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 216 buyurulur. Eskiler bu bağlamda Allah'ın hikmetinden sual olunmaz derlerdi. Bu söz, diyelim ki ilk bakışta niçin yaratıldığına anlam veremediğimiz bir varlığın gereksizliğine, yaşanan bir felaketin kötülüğüne hükmetmeye, daha doğrusu bunda

bir hikmet yok vehmine kapılmaya sebep olacak bir sorgulamadan sakındırıyor. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz demek, biz bilemesek de bunda ilahi bir hikmet var demektir. Kaldı ki ayet ve hadislerde musibetlerin bazı hikmetlerine işaret edilmiştir. Musibetler insana kendi iradesi dışında ve beklemediği şekilde isabet eden hastalık, kıtlık, yangın, sel, deprem gibi afetlerdir. Kur'an-ı Kerim'de insanların iman ettik demekle bırakılmayacağı Ankebut 2, bu ikrarlarıyla sınanmaları için açlığa ve korkuya düşüren, mal, can ve ürünlerinden eksilten afetlerle de imtihan edilecekleri Bakara 155 haber verilir. İmtihan edilmek, mihnetle, zorluk ve sıkıntılarla sınanmaktır. Yani musibetler bize iman iddiamızdaki samimiyetimizi, Allah Teala'ya kulluktaki sadakatimizi gösteren testler gibidir bazen. Halimizin hakikatini görmemizi, istikametimizde bir eğrilik varsa düzeltmemizi sağlar. Musibetleri nasıl anlamalı? Musibetlerin bazısı insanların kendi elleriyle tabiatı ve fıtratı tahribinden, yaratılıştaki ilahi nizamı bozmasından kaynaklanır. Bu yanlıştan dönmeleri için yaptıkları tahribatın kötü sonuçlarından bir kısmı tabii afetler, salgın hastalıklar, maruz kalınan fenalıklar olarak uyarı mahiyetinde onlara tattırılır. Bunların her biri bin nasihatten evla musibetlerdir. Allah-u Teala bazen de aczini unutan, aklıyla, gücüyle, bilim ve teknolojisiyle mağrur olup şımaran, ilahlık iddiasına kalkışanlara hadlerini bildirmek üzere güç yetiremeyecekleri musibetler verir. Pek çok ayette de kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlayan, küfür, sapkınlık ve hayasızlıklarından vazgeçmeyen toplulukların türlü musibetlerle helak edilerek cezalandırılması ibret örneği olarak zikredilir. Hadis-i şeriflerde ise musibetler daha ziyade müminleri arındırması, günahlarına kefaret olması boyutuyla konu edilmiştir. Müslümanın ayağına batan dikene varıncaya kadar yaşadığı her sıkıntının Allah tarafından onun günahlarının bağışlanmasına vesile kılınacağı haber verilmiştir mesela. Allah kime hayır verdiyse onu musibetle imtihan eder buyurulmuş. Cenab-ı Hakk'ın derecesini yükseltmek istediği kullarına musibetle birlikte o musibete sabır gösterecek bir güç vereceği hakikatine işaret edilmiştir. Nitekim insanlar içinde en ağır imtihanlara tabi tutulanlar, peygamberler de fazilet bakımından onları takip edenlerdir. Onların sabrı, ilahi ölçülerdeki sebatı örnek alınsın istenmiştir. Hikmeti ne olursa olsun musibetler bizi üzer, canımızı yakar. Yaşadığımız bir felaket karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Fakat her şeye rağmen itidalimizi kaybetmememiz, çığlık atıp yaka yırtarak takdire isyan ya da itiraz anlamına gelen sözler söylemememiz gerekmektedir. Ancak uğranılan musibetin ilk anlarında kişinin kendini kaybetmesi çoğunlukla buna mani olmakta, ağızlardan itikada mugayir sözler dökülebilmektedir. Allah-u Teala'nın adaletini sorgulamalar, tabi sebeplere kasıtlı bir failmiş gibi lanet okumalar, ölenlerin ne suçu günahı vardı diyerek ölümü bir suçun cezası ya da mutlak yok oluş gibi görmeler, kaderden şikayetler hep musibete maruz kalınan ilk demlerdedir. Her şeyi güç yetiremeyiz. Allah ve Resulü böyle zamanlarda en azından kulluk edebine yakışmayan sözlerden dilimizi muhafaza için istirca okuyarak sabrı telkin ederler. İstirca, Bakara suresinin 156. ayetinde başımıza bir musibet geldiğinde söylememiz istenen, biz şüphesiz her şeyimizde Allah'a aitiz ve dünya hayatımızda yaptıklarımızdan hesaba çekilmek üzere bir gün muhakkak ona döndürüleceğiz mealindeki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ibaresidir. Bu ibare kişiyi evvela yaşanan felaketlere, ahireti yok sayarak sadece dünya ölçeğinden bakmaktan men eder. Saniyen, uğranılan musibet anında da sonrasında da neyin söylenip neyin söylenemeyeceğini belirlemesi yanında kulu sabra sevk eden mutlak bir hakikati hatırlatır. Sabır, ilahi ölçüleri, itikadı, kulluk edebini muhafaza kararlılığıdır. Nefsin telaşına, öfke ve isyanına direnebilmek, dili şikayetten, mukadderata itiraz ve isyandan korumaktır. Yaşanan musibetlerin sonrasında da uzunca bir

süre yanlışlar, hatalar, ihmaller, bazen ya da musibetlerden alınması gereken ibreti engelleyecek yahut kaza ve kaderi inkara götürecek tarzda tartışılmaktadır. İnsanlar elbette tedbir almakla, sebeplere tevessül etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini terk veya ihmal etmeleri halinde ahirette de sorumlu tutulacaklardır. Fakat tedbirlerin kesin çözülmüş gibi abartılması, çoğu zaman insanların her şeyi kendi gayretiyle önleyebileceği, her şeye güç yetirebileceği vehmine kapılmalarına yol açabilmektedir. Allah'tan ziyade tedbirlere ve sebeplere güvenmeyi esas alan bir anlayış giderek rağbet bulmaktadır sanki. O kadar ki bugün pek çok Müslüman bile tedbir takdiri bozmaz mütearifesini tereddütle karşılamaktadır. Musibetleri mukadderattan şikayetle Allah Teala'nın mutlaka bir hikmete bağlı takdirine itiraz ve isyanla birken iki etmekten sakınmalıdır. Musibetin birken iki edilmesini Tebeyyüt Tabi'nin büyük alimlerinden Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle izah eder. Musibet birdir. Kişi itikadını zedeleyecek şekilde sabır göstermez. İsyan veya şikayetle feryat ederse iki olur. Biri musibetin kendisi, diğeri de o musibete sabretmediği için kazanacağı ecri masiyete yani sevabı günaha dönüştürmesidir. İşte asıl musibet bu ikincisidir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Günler geçmiş, Halkutvat Limanı'ndaki büyük hazırlık tamamlanmıştı. Gemiler ikişer ikişer ve belirli istikametlerde yol alacaklardı. Gemilerin birincisine Oruç Reis, ikincisine Hızır Reis, üçüncüsüne Salih Reis, dördüncüsüne de Aydın kumanda edecek. Fakat hepsi Ruva direğine Oruç Reis'in bayrağını çekeceklerdi. Hızır Reis eski arkadaşlarını kendi gemisine almıştı. Danilo da onlarla beraberdi. Yalnız Kuloğlu Aydın'a muavinlik yapmak üzere aralarından ayrılmıştı.
1: Bizim gemide şamata bol olacak Kuloğlu.
2: Ne yapayım reis? Aydın reisi geri çeviremedik.
1: Onun muavine değil, eski arkadaşa ihtiyacı var gibi geliyor bana.
2: Bence de.
1: Ama muhtaçlık muhtaçlıktır değil mi?
2: Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin reis.
1: Arkadaşı arkadaşa bile.
2: Evet.
1: Eyvallah koçum. Biz seni de Aydın'ı da anarız şamatalarımızda.

0: Murat'ın da bu taksime gönlü razı olmamıştı. Hızır, Kuloğlu, Danilo, Aydın, Hasan ve Murat şimdiye kadar hiç ayrılmadıkları için bu herkese zor geliyor. Hiçbir emre itiraz etmeyen tayfa bu sefer çocuk gibi dudak büküyordu. Murat düşündüklerini Hızır'a da söyledi. Bunu daha evvel Hızır da düşünmüştü. Bir kahraman olarak yaratılmış, Aydın'ın naraları, atılganlığı ve müthiş cesareti, bilgisi Hızır için başlı başına bir kuvvetti. Denizlerde 50 yıl dolaşmış bir denizci bile yelkene onun kadar hükmedemiyordu. Bu kadar çok meziyeti olan bir arkadaşını Levent olarak kullanması doğru olmayacağı için Aydın'ı bir gemiye reis yapma zamanının geldiğine karar vermişti. Ama sağ yanında Aydın olmayınca da rahat edemiyordu.
1: Doğru söylersin Murat. Kılıcımız eksik gibi oluyor değil mi eski dostlarımızdan biri eksik olunca? Fakat gemilerden birine reis bulmak lazım geldi.

0: Süleyman Reis kendisinin değil de Aydın'ın tercih edilmiş olmasına biraz bozulmuştu. Erken evlenmiş olsaydı onun kadar çocuğu olurdu. Halkutvat limanına gelen Danilo'ya bu üzüntüsünü açtı.
1: Bak Danilo, Oruç 4. gemiyi çocuğumuz yaşındaki Aydın'a verdi. Acaba bize bu yaşımıza rağmen güvenmez mi?
0: Danilo, Aydın'ın bu konuda Süleyman Reis'ten daha yetenekli olduğunu biliyor ve Oruç Reis'in de bunu göz önünde bulundurarak hareket ettiğini biliyordu. Fakat eniştesini kırmak istemedi.
2: Üzülme ağam, işin içinde başka iş var. Hiç de düşündüğün gibi değil.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Ya ne sandın, baba Oruç sana güvenmez olur mu hiç?
1: Ya nedir o?
2: Biz denizdeyken sen limanda kalacaksın. Burasının idaresini ancak sen başarabilirsin.
1: Gerçekten mi?
2: Tabii ki. Onlar daha çoluk çocuk. Tecrübeleri yok.
1: Oruç Reis hep iyi düşünür zaten.
2: Hem sen yeni evlisin. Evdeki karını yalnız bırakman da doğru olmaz.
1: Doğru ve güzel düşünmüş. Sağ olsun.

0: Aydın Reis'in limanda olup bitenden haberi yoktu. Tamamen iyileşmeden konaktan çıkmıyordu. 2 Mayıs'ta limana gidip dönen Danilo, müjdeyi getirdiği zaman fazla memnun görünmedi.
1: Aydın, sana iyi bir haberim var.
2: Buyur ağam.
1: 4. geminin kaptanlığı sende.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Yani ne demek bu?
1: Reislerin sana bu denli itimat ediyor demek.
2: Büyük şeref ama...
1: Aması ne?
2: Bu bizden önce Süleyman Reis'e düşerdi.
1: Ona da koskoca limanı teslim ettiler işte.
2: O da doğru. O daha zor bir iş. Hadi bakalım hayırlısı.
1: Hayırlısı evet. Sen hele önce bir iyileş.
2: Murat nasıl Danilo?
1: İyi, keyfi yerinde.
2: Davut'u çok göreceğim geldi.
1: Görürsün evlat. Hele bir iyileş.
2: Kurdoğlu da iyi mi?
1: Senin sorularının ardı arkası kesilmeyecek. Oysa ben 2 gecedir uykusuzum. Şu sedirde biraz uyuyacağım.
0: Diyerek sedirlerden birine uzanmıştı. Aydın'ın da içi sıkılmış, bahçeye çıkarak her zaman oturduğu ağacın altındaki hasırda hafifçe uzanmıştı. Bir hayal alemine daldı. İtalya ve İspanya sahillerinde yapılacak taarruzlarla kadırgalarda kılıç kılıca vuruşmalar gözünün önüne geliyor, kalbi tatlı bir heyecanla çarpıyordu. Bir ara arkasında bir ışırtı işitti. Önce önemsemedi fakat devam edince hasırdan hafifçe doğrularak geriye döndü. Bir şey göremeyince kılıcına davranarak ayağa fırladı. Aydın korkuyla şaşkınlık arasında kalmıştı. Bu kadar paniklemesinin sebebi göğsündeki yaradan dolayı rahat hareket edemeyişi ve bunun bir düşman tarafından biliniyor ve kullanılmak isteniyor olduğu fikrini aklına getirmesiydi.
1: Korkma Aydın'ım benim.
2: Aklımı başımdan aldın Danilo.
1: İyi olup olmadığına bakmak için seni arıyordum.
2: Beni çalıların dibinde mi arıyordun Allah aşkına?
1: Hayır, yanına gelirken kuzu kulağı gördüm de.
2: Ne kuzusu ne kulağı?
1: Kuzu kulağını bilmiyor musun dostum?
2: Biliyorum. Meleyen beyaz bir hayvanın duyma organı.
1: Hayır işte o değil.
2: Ya?
1: Bu bahsettiğim kuzu kulağı bir tür ot.
2: Ne işin var otla böcekle Danilo?
1: Ama yen...
2: Bırak Allah'ını seversen.

0: Bir ot uğruna yüreğimi yerinden oplattın. Tam da dalmış düşünüyor.
1: Ne düşünüyordun de hele?
0: Demem.
2: Hanımım, size taze süt getirdim.
3: Sağ ol Hatice, ama canım istemiyor.
2: Ama olmaz ki, zayıfladınız, bir deri bir kemik kaldınız.
3: Öyle mi? Farkında değilim.
2: Hanımım, dost acı söylermiş. Güzelliğinizi aldı götürdü bu kadar zayıflamak.
3: Götürsün Hatice, ben ne yapayım güzelliği?
2: Bu üzgün halinizin sebebi nedir?
3: Haberi duymadın mı?
2: Ne haberi?
3: Hızır Reis aylar sürecek bir sefere çıkıyormuş.
2: Çıksın.
3: Çıksın mı? Bunu nasıl dersin?
2: Yani hanımım, o bir denizci ve sefere çıkmasından daha normal ne olabilir ki?
3: Ama bu seferin her durağı kanlı kavgaları sahne olacakmış.
2: Bu da onların işinin bir parçası efendim.
3: Ölmesinden ya da yaralanmasından korkuyorum Hatice.
2: Ama o bir Levent hanımım. Levent demek aynı zamanda savaşçı demektir biliyorsunuz.
3: Demek bu yüzden beni kendinden uzaklaştırmak istedi.
2: Anlamıyorum. Ne yüzden?
3: Her an ölümle burun buruna...

0: İspanya Kralı Ferdinando'nun zor durumda bulunan Napoli valisi Gonzalve'ye yardım için gönderdiği iyi talim ve terbiye görmüş 500 askerin gemiye bindirilmesi merasimi pek şatafatlı olmuştu. Esasen Ferdinando en ufak hadiseleri büyütmeyi çok sever ve bundan istifade etmek isterdi. 15 Mayıs günü İspanya'nın Malaga limanı günün erken saatlerinde askerlerle dolmuştu. Limanda bir kale gibi yatan büyük gemi baştan aşağı donatılmış ve ana direğine kralın bayrağı çekilmişti. Aynı zamanda limanın adını taşıyan barka o zaman Akdeniz'in en büyük ve sağlam gemilerinden biriydi. Sancak ve bordasında dev topları vardı. Kaptanı denizlerde pişmiş Vargas adında bir İspanyoldu. Kendisine pek güvenir, kimsenin sözüne ehemmiyet vermez ve her şeyi bildiğini zannederdi. Korsanların hücumlarına karşı iki refakat gemisiyle beraber hareket etmesi teklif edildiği zaman şiddetle itirazda bulunmuştu.
1: Ben Malaga'nın karşısına çıkmak cesaretini gösterecek hiçbir korsan gemisi olduğunu zannetmiyorum. Eğer buna cesaret edecek kimse varsa İsa'nın üzerine yemin ederim akıbetleri denizin dibini boylamak olacaktır.
0: Vargas haklıydı. İçinde 500 asker olan bir barkaya hücum edilemezdi. Gemi sahile yanaşır yanaşmaz mızıka çalmaya başladı. İspanyol askerleri muntazam dizilmiş vaziyette güverteye çıktılar. Onları Napoli'de önemli vazifelere getirilecek olan asilzadeler ve memurlar takip etti.

0: Kaptan Vargas akşam yemeğinden sonra misafirlere yine korsanlardan bahsetmeye başlamış ve biraz fazla atmıştı.
1: Ben bu barkayla 5 korsan gemisini yedeğime alabilirim.
2: Gerçekten mi?
1: Elbette. Talihiniz varsa bunlardan biri önümüze çıkar.
2: O vakit ne yaparsınız?
1: Yarım saati bulmadan alaşağı ederim.
2: Gerçekten kendinize çok güveniyorsunuz.
1: Hakkımdır.
0: Salondakiler kaptanın sözlerini hürmetle dinliyorlardı. Aniden Vargas şöyle bir soru sordu.
1: Siz Barbarosların adını duydunuz mu?
2: Evet, duydum.
3: Onlar barbar.
1: Doğru hanımefendi. Müdafasız gemilere baskınlar yapan barbarlar.
4: Peki, karşınıza onlardan biri çıkarsa ne yapacaksınız?
1: Sizi temin ederim ki bir saat zarfında o iki kardeşi yakalarım.
2: Malaga'da işittiğime göre Barbaros kardeşler bu sularda dolanıyorlarmış.
1: Ne diyorsunuz?
4: Ne o? Birden şaşırdınız. Yoksa korktunuz mu?
1: Bana mı söylediniz?
4: Evet, size.
1: Çok şakacısınız Peron.
4: Benden duymuş olmayın ama Sayın Vargas, İspanyol kumandanının da kendine çok güvendiği ama sonra alabora edildiği denizleri aşıp ta kulağıma kadar geldi.
1: Demek ki her İspanyol birbirine...

0: ismine denk olmuyor Sayın Peron.
1: Ama efendim, bu çok meşhur bir adamdır. Hatta söylenene göre...
0: Biliyorum, biliyorum. İspanya kralının adamı olduğu söyleniyor.
1: Evet, öyle Sayın Vargas.
0: Tanrı aşkına, siz kimden yanasınız?
2: ...23 Mayıs'ta hava birdenbire bozmuş ve büyük bir fırtına çıkmıştı. Dalgalar geminin güvertesine kadar yükseliyordu. Bundan sonraki seyahat hep böyle devam etti. Artık kaptanlar da kumandayı muavine bırakıp salona inemiyordu. İtalya sahillerine yaklaştıkça fırtına şiddetini kaybetti. Kameralarında bulunan memur ve asilzadelerle... ...ambardaki askerlerin hepsi güverteyi doldurdular. O akşam yemek salonu tekrar neşelendi. Hikayeler, maceralar anlatıldı.
0: Rüzgar böyle devam ederse öbür gün Lipari Adası'ndayız.
3: Bu Lipari Adası tam olarak nerede?
0: Lipari Adası Sicilya sahillerinden 75 mil uzakta bir adadır bayan.
3: Hem de 75 mil.
0: Evet, ne olmuş?
3: Bu kadar detaylı biliyor olmanıza hayran kaldım Sayın Vargas.
0: Teveccühünüz hanımefendi.
3: Size yakışır.
0: Demek ki Batı Akdeniz'i geçmiş bulunuyoruz.
3: Epey gitmişiz.
0: Evet bayan. Bilmeceyi çözmek üzeresiniz.
3: Ne bilmecesi Sayın Kaptan?
0: Hem çok yol gittik hem de birilerinin Barbaroslar bu civarda dediği suları geçtik.
3: Evet.
0: Siz güzel bayan, Türklere benzer bir şeye rastladınız mı?
3: Hayır, Türk'e benzeyen bir balık bile görmedim.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 19. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Kuddise Sirru. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hakkari vilayetinin Şemdinan veya Şemzinan, şimdiki adıyla ise Şemdinli kasabasındandır. Lakabı Sıraceddin ve Menbaül Hilm'dir. Nisbesi Nakşibendi, Halidi, Müceddidi, Şemdini ve Nehri'dir. Zamanının usulüne göre ilk tahsilini gördükten sonra Irak'ın Süleymaniye beldesine giderek oradaki medresede ilim öğrenmeye devam etmiştir. Akli ve nakli ilimleri tahsil edip zamanının büyük alimlerinden olmuştur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine intisap etmiş ve onun ilk halifelerinden olmuştur. Ondaki ilim ve gayret, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebe yetiştirmek hususundaki maharetiyle birleşmesiyle kısa zamanda bütün ilimlerde ve tasavvuf hallerinde yetişerek olgunlaşmıştır. Seyyid Abdullah Hazretleri Nehri'de irşatla meşgulken yeğeni Seyyid Taha Hazretlerini de mürşidine göndermiştir. Ömrünü ilim tahsil etmeye, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş olan ve pek çok kerameti görülen Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri 1228 miladi 1813 senesinde Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiş ve Nehri kabristanının girişinde defnedilmiştir. Kabrinin üzerinde sade bir türbe vardır. Şeyh Seyyid Abdullah Nehri Hazretlerinin Şeyh Muhammed Bahaddin'e gönderdiği Fatiha okumanın fazileti ve Şeyh Osman'ın taziyesi hakkındaki mektup şu şekildedir. Allah Teala'nın ismiyle başlıyorum. Nice bereketler sahibi, marifet ve muhabbet menbaı, yakın ve irfanının yüce çınarı, Rabbani alem saadetinin incisi, gizli sırların en değerli cevheri, şeriat-ı mübinin ihya edicisi, peygamberlerin efendisinin sünnetinin öncüsü, yani hilafet tahtının seçilmişi Şeyh Muhammed Bahaddin. Evvela Fatiha okumanın bazı sırları ve ruhları okşayan hususiyetlerinin olduğunu bilerek bu sureyi okumakla ihlasımı bildiririm. O muhabbetin Sina Dağı'nın tecellisiyle yanından ayrılmanın zorluğundan ne yazacağımı bilemiyorum. İslam milletine emniyet gölgesi salan Hüma mesabesindeki o hakikat mahbubunun naz gamzesinin tadından ayrılığın can yakıcı acı haberinden ne yazayım? Ne söylersem aşk ondan yüksektir. Bu mana en güzel ifadesini onda bulmuştur. Şöyle ki, o cennet bahçelerinden dünyaya gelmiş bir güldü. Cennet bahçelerine iştiyakı sebebiyle o hale büründü ve yüzlerce naz ve izzetle yine Ravza-i Rıdvan'a, yani cennet bahçesine döndü. Ya da kutsi saadet kuşu olup bu cisim dar kafesinden sıkıldı da ruhani olan asıl yuvasına çıktı. Ve dönüş onadır. Ayet-i kerimesi işaretiyle hakiki mahbuba kavuştu. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Bakara 2 Taksim 156. Ne saadettir. Böyle bir pirin, böyle izzet ve vakarla mahbubuna kavuşmuş olması ve böyle bir yaşlının milleti Ahmediye'ye imamlık, önderlik yapacak bir genci kendi yerine rehber bırakması ne sevinecek bir haberdir. Evet, eğer din büyüklerinin vefatı, zahirde din ve dünyanın fesadı ve Seyyidül Mürselin'in şeriatında kusur ve gevşekliğe sebep olmasaydı, üzülecek bir şey, teessüf edilecek bir hal olarak bildirilmezdi. Yoksa bu, eşi bulunmaz cevherin bu cismani, perde ve kayıttan kurtulup zat-ı ilahiyeye kavuşması, canın canana kavuşmasıdır. O halde bundan daha büyük hangi nimet, bundan daha şerefli ve sevgili hangi mertebe olabilir ki can cana kavuşuyor? Dost, dostunun

devlethanesine erişiyor. Kurb ve ittisal, yani yakınlık ve kavuşmak manası ele geçiyor. Keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük kurtuluşa erseydim. Nisa suresi 4. ayet. Korkarım o yar bize hep na aşina kalır. Ve bu üzüntü bizde kıyamete dek kalır. Ama tutkunluğumuzu, çaresizliğimizi ve sona kalmışlığımızı göz önüne getirir ve muhabbet ab hayatından bir katre tatmamış olmak, acizlik ve eksikliğini de buna ekler. Cenab-ı Mevla'nın marifeti rahatlığından bir yudum bile içmemiş olduğumuzu da dermeyan edersek, korkarız ki Cenab-ı Mevla bizi kendine yaklaştırması olmadan bu fani cihanda böyle susamış ve nasipsiz olarak bulunmak, Hazreti Zülcelal'den mahcup ve kırık halde, başı önüne eğik, utanır halde Arasat meydanına geliriz ve elim azaba duçar oluruz. Ah ne utanılacak şeyler yaptık. Ah ne yanlışlara girdik. Ne büyük nimetler kaçırdık. Ne kadar üzülsek yeridir. Ya Rabbi, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Bakara suresi 2. ayet. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Tahrim suresi 66. ayet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin seyyidil mürselin. Ne kadar üzülsek ve büyük feryattan sızlansak yeridir. Çünkü ezeli kalem, ezelde bütün melakut ve ceberut alemlerinin sayfelerine yokluk, fanilik çizgisini çekmiş ve onun zatı hariç her şey helak olucudur. Nidası, alemin ve alemdekilerin can kulağına eriştirilmiştir. Hep var olmak onun zatına mahsustur. Bunun için şükür ve sebat sağlam ipine tutunmak ve hakiki failin yaptığına razı olmaktan başka hiç kimsenin çaresi yoktur. Bizim gibi asi ve zayıf kullara lazımdır ki böyle çeşitli musibetleri büyük nimet bilelim. Çünkü dostun elemleri görünüşte acıysa da hakikatte tatlı şerbetler gibidir. Hepsini severek içmelidir. Hacegan'ın sözlerindendir. Rabbinin kurbundan lezzet almayan davasında sadık değildir. Meyler acıdır eğer sunarsa sevgililer. Muhabbet miktarınca tatlıya dönüşürler. Putperestin yaktığı o kocaman ateşler, İbrahim'e bahu bahçe oluverdiler. Hemen şimdi aslında Ravza-i Rıdvan'ın numunesi ve cennet bahçelerinin kokusunu andıran, cennet gibi kıymetli kabrini ziyaret ve orada kendisine Fatiha okumayı kendime vacip bildiğim, kabri saadetine en kısa zamanda ulaşır ve marifet ve muhabbet kandilinden nurlar edinirdim. Fakat bizim gibi hareketten düşmüş ihtiyarların, hele İran gibi yabancı bir devletin elinde olan bir yere, Devleti Osmaniye'nin izniyle gelmek, kanuni bir iş olduğundan, şu anda zahiren o saadetten mahrumum. Bu halle mazurum. İnşallah daha sonra ve imkan hasıl olursa, bu ümmetin büyüklerinin himmeti ve yardımıyla ölü kalpleri dirilten ve diri kalpleri okşayan Zat-ı Şerifinin altında bulunduğu cennet misali kabri ziyarette bir an gecikmem. Umarım ki gün be gün Rabbani feyiz damla ve yağmurları o Kenanlı Yusuf'un gönül bahçesine Hak Teala'nın minnet ve ihsanıyla aksın ve gittikçe çoğalsın.

0: Reklamlar.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69

0: 44. Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.
1: Efendim, eski Roma'da bir gelenek vardı. İhanet eden devlet yöneticilerine uygulanan bir gelenek. Bu geleneğin ismi Damnatio Memoriae'ydi. Yani hafızanın silinmesi. Hafızanın silinmesi derken kastedilen şey de uygulamada şöyle işliyordu efendim. Burada ihanet eden devlet büyüğü idam ediliyordu. Daha sonra bütün halk, görevliler sahaya inip o devlet büyüğünün yaptırmış olduğu ne kadar eser varsa o eserdeki bütün izleri kazıyarak yok ediyorlardı. Bütün kitabelerdeki isimler siliniyordu. Yani aslında o kişi toplum hafızasından tamamen silinip yok edilmek isteniyordu efendim. Roma gibi varlığını kültürel üretime, varlığını işte medeniyeti inşa eden o yapılara borçlu olan bir devlet elbette gerçekten birisini yok etmenin, bir toplumu yok etmenin neyle ilgili olduğunu da tabii ki bilecekti. Efendim, biz de bugün bunun benzeri pek çok hadiseyi tarih kitaplarından okuyabiliyoruz. Yakılan, yok edilen pek çok kütüphane haberini biliyoruz mesela, öyle değil mi? Yine tarihin kendi seyri içerisinde savaşlarda, çeşitli istilalarda yok olan yerleri biliyoruz. Bir de böyle olmayan, bilinçli bir şekilde bu sürecin yürütüldüğü yerler olduğunu da yine biliyoruz. Efendim, biz toplumsal hafıza ve tarih şuuru üzerine bir okuma yaparak dünyadaki bu bilinçli yapılan hafıza silme eylemini, iz silme eylemini birazcık daha mercek altına almak istiyoruz. Çerçeveye tarih şuuru ve hafızayla geliyoruz efendim. Evet efendim, kıymetli büyüğüm, ağabeyim, hocam Davut Bayraklı ile beraberiz. Tarih şuuru ve hafıza üzerine konuşalım istiyoruz Davut abi. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih meselesi çok önemli bir mesele fakat bazı handikapları olduğunu düşünüyorum tarih üzerine konuşmanın. Birazdan aslında sorularımda sizi daha ziyade çekmek isteyeceğim yerler birazcık oralar olacak. Çünkü tarihi tek başına böyle anlatma gayesinde olduğunuzda, tarihi çok anlattığınızda bir tür

0: dah gibi görünebiliyorsunuz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bir taraftan da bu çok ciddi bir mesele ve titizlikle ele alınması gereken de bir mesele. Çünkü buradaki yöntem aslında her şeyi belirliyor. Siz de bunu hafıza olarak işliyorsunuz en başta. Yani bu geçmişte kalmış, gitmiş, bitmiş bir mesele olmanın ötesine geçiyor. Buradan birazcık bakalım. Yani bu toplumun hafıza olması, bu hafızanın bağımsızlık meselesi olması, o vurguladığınız o meseleler, oradan ne anlamamız lazım bizim?
1: Şimdi ben genel olarak tarih meselelerini ele aldığımda, incelediğimde, yaptığım okumalarda, kendi düşünce seyrimde bunun toplumun bir hafızası olduğunu özellikle vurgu yapıyorum, özellikle söylüyordum. Çünkü tarih böyle geçip gitmiş hadiselerin kuru bir dökümü değil. Yani siz elinize bir kitap aldığınızda, işte iki kapak arasında toplanmış bir kitapta geçmiş hadiselerin kuru bir dökümünü görebilirsiniz ama bu tarihin kendisi olmuyor. Tarih aslında bir cemiyetin bugününü inşa eden ve işte yarınına yön veren canlı bir idrak ya da kolektif bir hafıza olarak görmek lazım. Bu noktada çok önemli. Biz bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu hafıza zayıfladığında ortaya çıkan bir zihni boşluk oluyor. İşte o zihni boşluk ortaya çıktığı zaman derhal orayı doldurmaya çalışan bir sömürgeci ya da bir daha üst kuvvetli bir hafıza, kuvvetli bir zihin görüyorsunuz. İşte sorun da zaten tam olarak burada çıkıyor. Hafızasına sahip çıkmayan, tarihine sahip çıkmayan toplumlar ya da tarihini kendi geçmişinden getirdiği o birikimi kuvvetli bir şekilde müdafaa etmeyen, öğrenmeyenler daha kuvvetli ve çekim gücü daha güçlü olan toplumların etkisi altına girerler. O yüzden peki, bağımsızlık noktasında bunu söylüyoruz. Yani tarihe sahip olmak, belli bir tarih şuurunu, belli bir tarih bilincinin kişide var olması demek aslında o kişinin bağımsız olması demektir. Dışarıdaki sömürgeci güç anlamında bağımsız olması demektir. Onların etkisinde kalmamak için bu önemli bir şey. Yani bunu hatta bir motto gibi söyleyecek olursak, hafızası olan toplumlar, hafızası olmayan toplumlara tahakküm eder. Onlar üzerinde hüküm koyarlar, hüküm sürerler. O yüzden bizim hafızamız olmalı, bizim bir tarihimiz olmalı ve biz bu tarihi çok iyi bilmeliyiz. Ve bunu kendi dilimizde, kendi kültürümüzde, kendi geleneklerimizden, kadim değerlerimizden getirdiğimiz ölçülerle değerlendirmeliyiz ki oradaki ünsiyet tam sağlansın. Bu noktada önemli.
0: Şimdi burada tabii birkaç meseleyi bence aşmamız lazım. Bunlardan birincisi, aklıma geldiği şekliyle söylüyorum. Bu bütün toplumlar için geçerli bir şey mi? Yani diyelim ki Afrika'da bir yerel kabile var. Bu kabile içinde mi aynı şeyi söyleyeceğiz? Bu tarihin güçlü olması, o hafızaya tutunmak, onun şuurunda olmak, bununla ilgili bir okuma yapacak mıyız? Bu bir. İkincisi, yani tarihi böyle çok şuurlu bir şekilde yazıldığını ya da geçmişte her şeyin çok şuurlu olduğu gibi bir varsayım aslında burada ortaya çıkıyor mu? Yani böyle mi demek istiyoruz? Yoksa burada demek istediğimiz şey şu mu? Hatasıyla, efendime söyleyeyim, sevabıyla olan olmuştur ama senindir o olan şeyler ve sen tüm bunlara sahip çıkmalısın. Çünkü tecrübe edilen her şey, senin atalarının, senin büyüklerinin tecrübe etmiş olduğu her şey senin bizzat mülkündür. Bir üçüncü mesele de bugünden bakarak aslında bir önceki soruyu sormuş oldum. Yani bugünkü topluma baktığınız zaman bugün işte yarınların dünü, yani tarihi olacak. Topluma baktığınız zaman böyle bir birliktelik, bir şuur, bir kimlik parıldaması, yarınlara aktarılacak bir şey çok böyle sezilemiyor sanki. Yani tarih dediğimiz şey hep böyle belli bir dönem öncesi olarak mı algılanacak? Ta en köklere kadar mı gidilecek? Aslında temel bu soruları bence cevaplayabilirsek abi, neyden bahsettiğimizi daha iyi anlamış oluruz.
1: Şimdi şöyle, tabii üç soru sordun. Üçünü de bir anda hafızamda tutmam benim açımdan pek olası değil.
0: Ondan başlayalım.
1: İlkinden başlayayım.
0: İlkten başlayayım. Tamam.
1: İlkinden başlayayım, aklımda kalandan. Daha doğrusu sen sorduğunda yani bir yerli kabile için de mi bu böyle olacak gibisinden. Birincisi, İbni Haldun'a atfedilen bir söz var. Her ne kadar onun söylenmediği de iddia edilse,

0: coğrafya kaderdir diye bir cümlesi olduğu söylenir İbni Haldun'un. Şimdi bu açıdan bakarsak her coğrafyanın bir hafızası var. Doğal olarak her coğrafyanın bir kaderi de var. O kader size nasıl bir rol biçmişse aslında onun üzerinden konuşmak gerekiyor. Yani bugün eğer siz Papua Yeni Gine'de ya da Gine Afrikası'nda doğsaydınız, o coğrafyanın getirdiği şartlar size bir takım sorumluluklar yükleyecekti. Ama Anadolu coğrafyasındaysanız ya da işte Balkanlarda ya da Avrupa'nın göbeğindeyseniz doğal olarak sorumluluk da değişiyor. Yani coğrafyanın size yükleyeceği yük de artıyor ve değişiyor. O yüzden tabii ki bir Afrika'daki insan tarihi düşündüğü zaman kendi tarihini, kendi kişisel gelişimini, kendi o kümülatif hafızayı değerlendirdiğinde belki de bizdeki kadar çıkmayacak. Hı hı. O yüzden burada coğrafya önemli.
1: Ama burada şeye mi bağlıyoruz abi? Hani o sömürü daha güçlü olanlara karşı dirençli olmak için Afrika'daki bir yerel kabilenin de o tarihe ihtiyacı var mı söylüyorsun?
0: Tabii yani şimdi sömürgeciyle karşılaştığı zaman sömürgeci ona ne yapıyor? Kendi diliyle, kendi mantığıyla, dünyaya bakış açısıyla sömürgeci onu tanımlamaya, isimlendirmeye çalışıyor. Daha doğrusu bunu direkt yapıyor. Oradaki insanlar bu tanımlamaya, bu isimlendirmeye karşı ama derin olmayan, her neyse yani o kümülatif hafıza dediğimiz o canlı idrakten çıkardığı birikimi, bilgiyi muhafaza ederse, korursa kendi köklerindeki değerleri muhafaza etmiş olur. Bu onun sömürgeleştirilmesinde, onun başkalaştırılmasında engel olur. Hı hı. Mesela buradaki örnekler nelerdir? Tarihe dönüp baktığımız zaman Hristiyan olmayan birçok toplumun belli bir zaman içerisinde 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonra Hristiyanlık inancına eklendiğini görüyoruz. Mesela Macarları ya da işte Bulgarları köken olarak Orta Asya kavimleri, Turani kavimler Türk oldukları halde belli bir zaman sonra önce dil kaybı, arkasından dilden sonra kültür erozyonu neticesinde farklı bir inanca bürünmüşler. Eğer onlar zamanında kendi dillerini ve kendi kültürlerini, tarihi hafızalarını, o kümülatif hafızayı muhafaza etselerdi, mesela böyle bir kayıp yaşamayacaklardı. Şimdi mesela Hegel'in tarih anlayışı var. Hegel tarih anlayışında ne anlatıyor? Yani kabaca söyleyecek olursak, neticede tarih felsefesi ya da tarih dersi yapmıyoruz burada. Kabaca şöyle bir örnekle anlatayım. Hegel tarihi bir nehre benzetiyor. Hı. Diyor ki su bir yerden başlıyor, bu nehir bir yerden başlıyor, bir yere akıyor. Yani bir başlangıç noktası var ve gittiği bir nokta var. Hı. Bu iki nokta arasında akıyor. İlerlemeci bir tarih anlayışı var. Hegel böyle anlatıyor. Hı. Doğal olarak diyor ki insan diyor, ilk başladığı noktada diyor, yeterli bilgisi yoktu, yeterli birikim yoktu, yeterli gelişememişti. Yani kendi gelişimini, zihinsel, akli gelişimini sağlayamamıştı. Bunları söylerken Yeni Ahit'le çatışmamaya da dikkat ediyor. Yani kendi kurduğu o tarih metodolojisini Hristiyanlık temeli üzerine, Hristiyanlığın biraz daha felsefi söylemlerle, tarih felsefesi söylemiyle barıştırarak söylemeye çalışıyordu. Peki biz nasıl bakıyoruz? Birincisi, insan belli bir tekamül üzerinde olabilir. Bu düşünce fikri bir tekamüldür. İnsanın biyolojik olarak tekamülü, yani evrim diye bir şeye inanmıyoruz. O zaman siz tarihi başlattığınız noktada ne diyorsunuz? Bu şekilde bir noktadan başlayıp bir noktaya gitmek değil de İbni Haldun'un mukaddimede bahsettiği bir döngüsel tarih anlayışı vardır. Medeniyetler, toplumlar insanlar gibidir. Bir fert gibidir. İnsan doğar. Emekleme dönemi, çocukluk dönemi vardır. Sonra gençlik, güçlü, kuvvetli olduğu dönem. Orta yaş dönemi. Finalde de yaşlılık, ihtiyarlık ve ölüm.
1: Medeniyetler için söylüyorum.
0: Evet, medeniyetlerde aynı diyor, insan gibidir. Medeniyet böyledir. Tarih de bu çizgidedir zaten diyor. Doğarlar, büyürler, yaşarlar, ölürler. Sonra bu diyor tekrar eder. Bu arada da ahlakı temele koyar. Bir Müslüman münevver olarak düşündüğü için der ki bu toplum peki ne zaman çöküyor, bu devletler ya da medeniyetler? İşte ahlakı emaneti ehline vermediğinde, ahlaki değerleri ve ahlaki özellikleri kaybettiğinde toplumsal yozlaşma başlar. Birey yozlaşır, bireyin yozlaşması toplumsal yozlaşmaya dönüşür. Toplumsal yozlaşmada çoğaldığında, giderek arttığında artık o medeniyeti ayakta tutan sütunları çökertmeye başlar. Ve neticede çöker diyor. Ama bu çöküşten, bu çöküş gerçekleştikten sonra tarih döngüseldir. Bir başka medeniyet, oradan yeni bir medeniyet çıkar ya da o medeniyetin devam ettirecek başka bir toplum çıkar. Hı-hı. Onlar da başlarlar, yaşarlar, doğarlar, büyürler. Onlar da ölürler. Şimdi Hegel'in anlattığı böyle bir tarih metodu var. İbni Haldun'un bahsettiği böyle bir tarih metodu var. Ki Aşık Paşazade'de biz buna yakın şeyler görüyoruz. Şimdi bizim tarihe

nereden baktığımıza bağlı. Biz mesela ilk şehirleri ya da ilk medeniyeti kuranların peygamberler olduğunu biliyoruz. Her peygamberin bir mesleği olduğunu biliyoruz. Onlar o meslekle birlikte hayatın bizzat içindeler. Hayatın içindeler ve bir hafıza biriktiriyorlar. Kendilerinden önceki resullere de gelen, peygamberlere gelen vahiyle birlikte yenisini topluma naklediyor. Yani önceki hafızayı da veriyor. Çünkü toplumda senin dediğin gibi bir defans da

0: toplumumuzda en çok neyi görüyoruz? Kıssalar anlatıyor. Önceki geçmiş toplumların, geçmiş kavimlerin tebliğ, onlara yapılmış tebliğler anlatılıyor. Onların yaşadıkları süreç anlatılıyor. Ve deniliyor ki arzı, Allah'ın yeryüzünü gezip görün. Yani aslında burada tarihe bir gönderme, yani şey olarak bir tarihçi açısından, tarihçi gözüyle baktığımda şunu diyorum. Ha, demek ki diyorum benim bir tarihçi olarak geçmişi gerçekten iyi bir şekilde incelemem lazım. Çünkü Allah-u Teala da kullarını uyarıyor. Onların başlarına neler geldiğini gördünüz mü? Burada işte hafıza var, tarihsel bir birikim var. Bunu görmemiz gerekiyor, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Oradan çıkaracak sonuçlarla hem bugünü kurtarmak hem yarını inşa etmemiz gerekiyor. Yani ya bugünü kurtaracaksak, bugün doğru bir yerde durabileceksek, yarın da inşa edeceksek bu geçmişin yani dünün doğru okunması, doğru analiz edilmesiyle gerçekleşecek bir şey.
1: Yani tek düze bir şeyden aslında bahsetmiyoruz tarihimiz dediğimizde. Evet. Yani bizim bakışımız öyle.
0: Tabii.
1: Hatalarımızla, sevaplarımızla birlikte bakıyoruz.
0: Hatta burada hatalar daha önemli belki de tarih okumalarında. Niye? Çünkü bazen zaferlerin parıltısı insanların gözlerini kamaştırır. Ve belki de en büyük zaferleri kazandığımız dilim, en güçsüz olduğumuz dilim olabilir. Çünkü kriz anları, kaos anları insanlara ve toplumlara hep yeni şeyler öğretir. Siz en büyük mağlubiyeti aldığınız, tattığınız anda bu bir nevi manevi bir tokada benzer. İnsan şöyle bir sendeleyip kendine gelir. Hani ne oluyoruz? Ne oldu? Çünkü devletlerin geçmişe dönüp baktığımız zaman yaşadıkları en büyük problemler savaş kayıplarında sahada, meydanda, savaş alanına çıktığındaki savaşı kaybetmesi aslında o meydandan öncesinde belli oluyordu. Çünkü o meydana, savaş meydanına gelip savaşacak askerler öncesinde liyakatli bir şekilde orduda yer aldıysa, işlerinin ehliyse, onları seçen devlet yöneticileri işlerini hakkıyla yaptılarsa, kendi ortaya koydukları ilkelerden uzaklaşmadılarsa, ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldılarsa, böyle yaşadılarsa zaten onlar savaşı kazanmıştır. O meydana gelmeden zaten kazanarak geliyorlar. Hı-hı. Ama siz geride bunları kaybederek o meydana gelirseniz o meydanda kazanma şansınız zaten yok. Hı-hı. Ahlaki olarak yozlaşırsanız, birbiri arasındaki insanların sevgi, saygı, birbirlerine kıymet, değer vermeleri Kur'an ya da sünnet-i seniyeden uzağa düşmüşse orada işte sevgi, birlik kalmaz. Savaş gibi insanın sınandığı en zor imtihan ölümdür. Böyle bir anda o savaşı kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. O yüzden bizim en çok belki de dikkat etmemiz gereken, en çok ders çıkaracağımız şey aslında bu mağlubiyetlerdir. Neden yenildik? O savaş ortamında o alana gidene kadar, ordu düzenini alıp yerleşene kadar biz neleri yanlış yaptık? Geriye dönüp bunlara baktığımızda, bunları öğrendiğimizde kendi ilkelerimizden, bizi biz yapan değerlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı görebilirsek, işte bir sonraki hamle, bir sonraki meydan, bir sonraki alan bizim için çok daha kolay bir hale gelebilir. Yani geçilmesi, aşılması çok daha kolay bir engel durumuna inebilir. O yüzden dediğim gibi oraya gidene kadar yaptıklarımız çok önemli. Bu nefis muhasebesi bizde çok önemli. Kaldı ki bizim zaten ordu geleneğimize baktığınız zaman özellikle dervişanın tasavvuf kültüründen gelen bir şey bu. Dervişanın ordu içerisinde etkili olduğunu görüyoruz. Yani orada savaşan askerlerin birçoğu bir ocağa bağlı zaten. Tasavvufi bir gelenekten geliyorlar. Doğal olarak barış ortamında o nefis muhasebesini yapan, ahlaki ilkelerle kendisini yetiştiren, yaşayan bir insanın savaş meydanında savaş hukuku neyi gerektiriyorsa, İslami hususlarda, ölçülerde onları yerine getirmesi zaten kaçınılmaz bir şeydir. Doğal olarak siz savaşta bile böyle ahlaki davrandığınızda, ahlaki bir şekilde yaşadığınızda mutlaka kazanırsınız. Ama dediğim gibi bunların hepsinin bakış açısı biraz daha öncesinde ve biraz daha sonrasında olması gerekiyor. Bunları öncesinde ve sonrasında yapacaksınız. Bu analizlerin, bu tahlillerin yapılması bu anlamda çok önemli. O yüzden bizim için yani şöyle diyeyim.
1: Bu aslında tarih okumasıyla ilgili mesela bir aslında penceresini söylediniz. Ama şunu da söylersiniz. İlle de bir kriz, toplumsal kriz, tarihin akışını bozacak bir kriz. Kendi tarihimiz açısından söyleyelim. Yani Müslümanların erken dönemden itibaren birbirleri arasındaki mücadeleler, fitne ortamları, bunlarla ilgili meselelerde ille de bir yanlışa değil ama başka bir takım okuma

0: kalıplara da yine kapı aralıyoruz. Yani çok iyi bir toplum olabilirsiniz. Çok dikkat eden, çok saygı duyulası bir toplum olabilirsiniz. Değerler anlamında, amel anlamında ama bir oradaki işte başka şeyler öğretiyor orada da bize. Yani fitnenin nasıl çıktığı, o toplum birliğinin sadece amelle, sadece bireysel ahlakla ya da sadece işte o dinin yaşanmasıyla ilgili olmadığını. Efendim işte haber alışverişinin, bilgi alışverişinin, bilginin yönetilmesinin, insanların yönetilmesinin, işte toplumların birbiriyle karışmasının, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek arızaların da yine okumasını biz tarihimize bakarak yapıyoruz aslında.
1: Tabii bu şeye benzer. Yani bir insan ne kadar sağlıklı olursa olsun mutlaka arada hastalanıyor, zayıf düşüyor. Evet. Her şeyi dört dörtlük yaptığı halde ilacını kullanıyor, kendisine dikkat ediyor. Yine de düşüyor. Bu artık kaderi ilahi diyeceğiz buna herhalde. Yani siz her şeyi dört dörtlük de yapsanız bazen her şey dört dörtlük olduğu halde yolunda gitmeyebilir. Bunun da hikmetleri vardır. Bazen daha ileriye atlamak için bir iki adım geriye gelmek gerekebilir. O yüzden bizim Anadolu kültüründe, Anadolu irfanında güzel bir söz vardır. Biz zaferle değil, seferle yükümlüyüz. Yani siz sefere çıkarsınız. Seferin sonucunda Allah eğer sizin için hayırlı olan galibiyetse size galibiyeti verir. Mağlubiyetse mağlubiyeti verir. O yüzden bazı şerlerin altında hayır, bazı hayırların altında şer çıkabiliyor ve biz bunları bilmiyoruz. Burada işte orada teslim olmak lazım, tevekkül etmek lazım. Yani elden geleni yapmak lazım. Bu bir. İkincisi, tamam biz çalışıyoruz ama kötülüğe çalışanlar da var. Evet. Bunu sadece İslam toplumunun kendi için demiyorum. Siz kendi içinizde iyi çalışıyorsunuz ama dışarıda farklı bir dünya, farklı medeniyetler var. Onlar da kötü için çalışıyorlar. Evet, bizim işte burada zaten dediğim gibi mesela başta hani Hegel'den örnek verdik. Mesela burada Collingwood ya da Vico'dan da örnek verebilirdik. Yani işte bir Alman tarih ekolü var, İngiliz tarih ekolü var, Annales okulu var. Farklı farklı tarih ekolleri var. Buradaki mantık ne? Şimdi her toplum, her medeniyet bir şeyler yaşıyor. Yaşadığı şeylere de dönüp baktığında ya da bunlara vakai nüvisler kaleme aldığında herkes kendi içinden geldiği toplumun değerleriyle, yani nasıl biliyorsan, nasıl düşünüyorsan öyle yazarsın. Evet. Nasıl yazarsan öyle düşünürsün. Herkes kendine göre yazıyor, çiziyor. Biz İbn Haldun'u biraz da o yüzden örnek verdim. İleride belki ondan da bahsederiz belki. Yani Aşık Paşazade'nin mesela tarih anlayışı, kayda geçirmesi falan var. Biz kendi içimizden getirdiğimiz bilgilerle, birikimlerle ya da mantığımızla yazıyoruz. Batı kendi içinden, kendi ruhuna, kendi metinlerine uygun. Bir de medeniyetlere medeniyet yapan metinler vardır. Mesela bu bizde yani Kur'an-ı Kerim'in dışında bizde işte hadis-i şerifler ve tasavvuf büyüklerinin, ulemanın yazdığı metinler bizde çok önemlidir. Niye? Çünkü medeniyeti kuran bu metinler. Bunlar kurucu metinler. Aynısı Batı'da da var. Batı'da kendi kurucu metinlerine bakarak, oradan yola çıkarak bir tarih anlayışı çıkarıyor. Yani diyor ki geçmişe bakıyor. Bunu nasıl okumalıyım? Nasıl yorumlamalıyım? Yani bir usul geliştiriyor. Hatta Batılı jargonla söyleyecek olursak hani metodoloji geliştiriyor. Adam kendi metodolojisini ortaya koyuyor.
0: Ama orada bir şey de var Davut abi, değil mi? Mesela bizde siz söylerken zihnimde canlanan tablo şu. Şimdi Batılılar neticede geldiler ve işte modern dönemle birlikte bir yeni bir dünya kurdular. Evet. Ve bugün aslında hala o dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Bu bize ait olan bir dünya değil baktığımız zaman. Şimdi orada ne var? O modern insan, modernitenin getirdiği insan anlayışı, dünya anlayışı, toplum anlayışı. Onlar tarihi okurken bir şekilde sanki ideal olan oraya gelmekti ve tarih aka aka aka, aka oraya gelmiş oldu gibi bir bakış açıları var. Evet. Ve bunu sağlamak için de sanki aslında tarihle oynuyorlar.
1: Şöyle Hegelci mantıkla düşünecek olursak, evet, bu nehir bir yerden akmaya başladı. Bu nehrin aktığı bir yer var. Onlar bunu bir yere götürmeye çalışıyorlar. Yine içerisine girdiğiniz zaman transhumanizm, posthumanizm anlayışı içerisinde insanın tanrılaşma süreci diye adlandırdıkları şey. Buraya gitmek için ne yapıyorlar? Tarihe müdahale ediyorlar. Tarihi kendi akışından, kendi doğal yatağından kaydırıp istedikleri o suni, yapay yatağa çekmeye çalışıyorlar. Ama buna karşı çıkanlar da var. Yani Batı'da bir tane tarih ekolü yok ki. Mesela Annales okuluna baktığınız zaman onun ayrı bir tarih anlayışı var. Mesela Marksist tarihçilere baktığınız zaman kesinlikle Marksist tarihçiler Batı'daki, özellikle mesela ben Fransa'dakilere biraz bakmıştım. Onlar mesela Batı'daki tarih anlayışı

0: tarihi okuma biçimlerini eleştiriyorlar. Ya da mesela İspanya'ya gidiyorsunuz. Ortega y Gasset var. Mesela tarih anlayışı bize yakın. Mesela ben gazete
1: İspanya
0: okurken...
1: çünkü hocam.
0: Evet. Bir de gazete okurken şöyle bir şey oluyordu. Sanki İbni Haldun'un mukaddimesini okuyormuşsunuz. Ya daha doğrusu oradaki tarih mantığını okuyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü o da orada bir takım elitlerden bahsediyor ama bahsettiği elit böyle hani elitizm anlamında değil. Topluma yön veren, toplumun önderi olan insanlardan bahsediyor. Bunun aynısını nerede görüyorsunuz? Sezai Karakoç'un yazılarında görüyorsunuz. Sezai Karakoç şaire bir takım görevler verirken toplumu yönlendiren, kriz anlarında toplumu işte bir uçuruma doğru gidiyorsa oradan çekip çeviren kişilere benzetir. Şairlerin asıl görevi budur der. Şairlerin ve düşünce adamlarının. Sezai Karakoç bu şekilde anlatır. Hatta bunun Pergünt üçgeni vardır onun sistemleştirdiği. Pergünt üçgeniyle anlatır. Bunu Ortega y Gasset'te de görürsünüz. O da buna benzer şey söylüyor. Fransa'daki dediğim gibi Marksist ekole baktığınız zaman bu modernitenin, kapitalist anlayışın ortaya koyduğu tarih anlayışından memnun değillerdir.
1: Ama şöyle yine onlar için bile bence Davut abi, Batı'da herkes şu anki durumu, yani o modernizmin durumunu ana sabiti olarak kabul ediyor. Bunun antitezine hani şuradan bakarsak, biz kaynağı asr-ı saadet olarak görüyoruz. Orası bizim için kaynak, orası bizim için referans. Dönüp dönüp oraya bakıyoruz değil mi? Bugünkü yaptığımız her şeyi anlamlandırmak için de oraya bakıyoruz. Tarih konusunda da böyle. Hayat
0: çünkü
1: konusunda da böyle.
0: Vahiy orada başladı.
1: Evet.
0: Ve
1: evet.
0: Kıyamete kadar ki vahiy orada geldi.
1: Bunlar da şöyle yapıyorlar. Asıl olan burası. Buraya geldik. İşte şuradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Marksistler diyor ki sizin bütün bu hikayenizde sizi buraya getiren şey, İşte efendim önce işte derebeylikler, ondan sonra işte oradaki daha sonra işte o merkezi krallıklar, sonra işte o devrimler vesaire, Batı tarihini okurken öyle okuyor. Hepsinin temelinde ne vardı diyor? Ekonomi vardı diyor.
0: Tabii.
1: Durduk yere emek. Niye diyor merkezi krallık oldu? Burjuvazi nasıl ortaya çıktı? İşte ticaret de ortaya çıktı. Adı üstünde burjuva diyoruz. Burçların altında filan. Onlar da aslında buraya nasıl gelindiğine hep bir cevap veriyor. Yani oradaki olan şeyleri hep şey yapıyorlar. Böyle nasıl diyeyim? Buraya bağlanacak şekilde okumayı seçiyorlar. Yani burada duruyorlar.
0: Çünkü şöyle.
1: Burada bir şey söyleyeyim. Mesela Marksistleri tarih anlayışında eleştireceğimiz nokta neresi biliyor musun? Bunlar Asya tipi üretim tarzı diye bir tarz konuşurlar. Ve bizi o tarz içerisinde alırlar, bizim tarihimizi Batı'dan ayrıştırırlar. Onlarda da ikili tarih tezi hakimdir. Ve mesela Osmanlı medeniyetinin çok yüksek olması ya da işte hani o Selçuklu öncesi İslam medeniyetinin bir bütün olarak çok yüksek olmasını bir tür tarihi anomali olarak kabul ederler. Yani bu normal değil derler. Bunlar ekstrem durumlar derler. Böyle açıklarlar.
0: Anlayamadığını, anlamlandıramadığını anomali görür. Bu klasik Batı kafasıdır. Evet. Aslında bunun Marksizmle çok ilgisi yok. Yani şey daha doğrusu şu anomali tespitinin. Evet. Marksizm anomali tespiti yapıyor. Niye? Çünkü Batı kafası budur. Çünkü ona göre determinist bir mantık vardır. Yani aynı sonuçlar ya aynı meseleler aynı sonuçları doğurur.
1: Evet.
0: Bir determinist kafası var. Ama orada determinizm işlemiyorsa diyor ki ya bu niye böyle? Onu anlayamıyor. Diyor ki ya bu bir anomali diyor. Ama benim burada mesela Marksizm'de örnek verirken, onların tarihe bakış açısını örnek verirken, mesela Marx işin merkezine emeği koyuyor, insan emeğini, sömürüyü koyuyor. Onların bu düşüncesinden bahsederken aslında kapitalist anlayışın üzerinden yapılmış eleştiriler var diye söylemeye çalıştım.
1: Evet,
0: yoksa
1: evet.
0: Tabii ki Marksist anlayışın tarih bakışı aslında Hegel'den alırlar.
1: Evet.
0: Hegel'in diyalektiğini alırlar, tarih diyalektiğini alırlar. Kendi Marksist teorilerini uydururlar. Niye? Çünkü merkezde bir düşünce var. O düşünceden hareket ederler. Bu dediğim gibi bugün Roma tarihini okuduğunuzda da onların da merkezinde başka yine bir düşünce vardır. Oradan biz asr-ı saadete döneriz. Oradan hareket ederiz. Niye? Çünkü yeryüzüne gelecek son vahiy asr-ı saadette gelmiştir. Hazreti Peygamber gelmiştir. İnsanlığın zirvesi. Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Vahyin zirvesi. Doğal olarak siz o merkezi kaybedemezsiniz. O merkeze bakıp her problemi o merkezde çözeceksiniz. Bizim devamlı oraya dönme nedenimiz bu zaten. Aslında
1: evet.
0: bu dönmeden kastım da şey bu.

0: ilmi olarak, hani bilimsel olarak tabii, tabii. araştırma yapıyorsun, dönüp oraya bakıyorsun. Tabii. Bu bakış normal.
1: Evet.
0: Onlar da dönüp bakıyorlar. Nereye bakıyor? Marksistler emeğe, sömürü düzenine, feodaliteye dönüp bakıyor. Diyor ki şu dönemde bunlar vardı, bu yüzden çıktı. Ya da dediğim gibi Hegel kendisi bir yere koyuyor. Hı-hı. O koyduğu yerden itibaren diyor ki demek ki diyor tarih buradan başladı, buraya devam ediyor, gidiyor. İnsan evrimleşe, bu tabii Darwinist bir evrim değil. Yani insan zamanla gelişiyor, geliştikçe tarih anlayışı da gelişecek deniliyor. Bugün gelinen noktada artık oranın çok ötesine geçtiler.
1: Hı-hı. Peki bu bölüme noktayı koyalım. Dönüşte hem tarih yazımıyla ilgili hem de müfredatla ilgili yeni güncel gelişmeler var. Onlarla başlayarak birazcık daha bu tarihi kaynaklarla ilgili konuşmaya devam edelim efendim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, çerçevede tarih şuuru ve hafıza üzerine kıymetli ağabeyim Davut Bayraklı ile birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Aslında ilk bölümde tarihle ilgili, tarih yaklaşımları ile ilgili aslında sağlam bir okuma oldu. Özet bir şekilde de olsa. Bunu ileriki programlarda birazcık daha açmak istiyorum açıkçası Davut abi. Bir tarih yaklaşımı, tarih yöntemleri, işte tarihçiler üzerinden, ekoller üzerinden.
2: Tabii, usul konuşmakla da fayda var aslında. Biz çok nasıl bakıyoruz, onlar nasıl bakıyor?
1: Tabii, yani yoksa işte bu tarih bir nedir? Bir hikayeler toplamı mıdır? Yani yoksa işte bir ideolojik bir aktarım aracı mıdır? Yani bunun nerede hangisidir ya da bunu doğru okumak için o
2: hem o tarafı faydası var, hem de şu insanların zihninde netleşir aslında. Yani neden aynı hadiseyi, aynı olayı, aynı belgelerle bu böyle diyor, bu böyle diyor. Bu aslında işin metodoloji dediğimiz usul kısmında yatıyor. Yani meseleye tamam, aynı olay, aynı belgeler, aynı mesele ama nereden bakıyorsun?
1: İşte şimdi Wittgenstein'in Maşası diye bir kitap var abi. Orada Wittgenstein'la bir başka bir neydi? Popper mı? Kimdi? Bir başka bir bilim adamı arasında geçen bir mesele var. Bir sınıfta geçiyor. Orada bir maşa hadisesi var, tamam mı? Yani maşayla bir şey oluyor. Yani o hani ne denir? Ocak.
2: Ateşi karıştırıyor.
1: Orada maşayı oraya sertçe mi bırakıyor? Alıyor, fırlatıyor mu? 40 tane efsane var. Bahsi geçen isimler işte iki meşhur hoca. Batılı hoca. Ve bir de o sınıfta da kaç şahit var. Ama bir türlü hadise doğru nakledilmiyor. Bunun üzerine kitap yazılmış, belgeselci mantıkta. Aynı yerde olsa bile insanlar rivayetleri de değişebiliyor. Bunlar kasıtlı olarak değişenler var. İşte diyelim ki birisi Wittgenstein'a gıcık olduğu için başka bir hikaye anlatıyor. Birisi Wittgenstein'cı olduğu için başka bir hikaye anlatıyor vesaire. Onun peşine düşmüş bir kitap vardı. O geldi aklıma. Bu tarihle ilgili mesele de biraz böyle oluyor değil mi? Tarih yazıcılığında.
2: Tabii. Hatta bunun meşhur anlatımları, rivayetleri de vardır. Ben Mehmet Niyazi Hoca'dan dinlemiştim. O da aynı dönemde yaşayan insanlar için, yani kendi iki tane arkadaşına soruyor. Rahmetli Turgut Özal'ı soruyor. Ve üçünün yaşları hemen hemen aynı. Birlikte yaşamışlar. Bak diyor, bunu diyor şu anda diyor yaşarken diyor 90'lı yılların sonlarıydı, 2000'lerin başları. Şu anda diyor böyle konuşuyoruz. 100 sene sonra nasıl olacak bu iş peki diyor. Yani 100 sene sonra aynı mesele nasıl konuşulacak? Yine bir başka Klingfoot muydu? Yine bir tarihçinin böyle bir şeyi vardı. Bir tarih kitabı yazarken sokağa çıkıyor. Bir kavgayı insanların nasıl naklettiğini görünce yazmaktan vazgeçiyor. Çünkü gördüğü şey, kendi de şahit oluyor ama bakıyor ki sağ taraftakilerle sol taraftakilerin anlatması, nakli birbirinden çok farklı. Hı hı. O yüzden Will Durant'ın bir cümlesi var ya işte, yani tarihin %99'u peşin hükümler, ön yargılar, %1'i de tahminlerdir diyor Will Durant. Hı hı. Ki İngiliz tarih ekolünün öncülerindendir. Yani iyi bir tarihçidir ve fikir namusu olan bir tarihçidir. Arnold Toynbee gibi değildir Will Durant. Zaten bunu o belki o tarafsızlığı üzerinden de böyle bir şey söylüyor. Yani çok da fazla anlam yüklemeyine getiriyor. Bunun %99'u ön yargı. Belli bir peşin hüküm var. Kalan %1 de diyor tahminler. Ama bu nedense bizim
1: tarafa... Çok korkutucu bir şey değil mi?
2: Tabii.
1: Bu bizim için de geçerli değil mi peki?
2: Bizim için de geçerli. Şöyle daha doğrusu. Şimdi rahmetli Cemil Meriç'in bir cümlesi var. Şey diyor. Yani tarihte tarafsızlık namussuzluktur diyor. Yani sizin bir tarafınız olacak. Siz bir taraftasınız. Biz hakkın, hakikatin, adaletin tarafındayız değil mi? Diyelim hakkın, hakikatin tarafındayız. Evet. Biz hata da yapsak hakkaniyet gereği, hak gereği onu kayda alırken düzgün bir şekilde kayda alıyoruz. Ama Batı böyle yapmıyor. Oryantalizmi belki çözdüğümüzde, oksidentalizmle oryantalizmi karşılıklı okuduğumuzda, özellikle oryantalizm üzerinde derinleştiğimizde aslında Batı'nın tarihi nasıl algıladığını, nasıl ideolojik bir araca, bir aygıta, Althusser'in deyimiyle. Yine bak Marksist teorisyenlere kayıyoruz ama yani Althusser Marksist bir teorisyen. O yine devletin yani

0: şeylerin o
1: ideolojik aygıtlardan birisi.
0: İdeolojik aygıtlardan bir tanesini bunlardan sayıyor. Hakikaten de öyle. Artık tarih bir yerden sonra ideolojik bir aygıta dönüşüyor. Neden? Çünkü sizin bir elinizin altında bir kitle var, insanlar var, bir kalabalık var. Batı mantalitesiyle baktığınız zaman yığın olarak görüyor. Bir kalabalık olarak görüyor. Bu kalabalığı, bu kitleyi bir yere doğru yönlendirmek istiyorsunuz. Bunu yönlendirmek için iki tane argüman kullanmanız gerekiyor. Bu toplumu ya inançlarıyla, dini duygularıyla yönlendirme yapacaksınız ya da tarihsel gelenekleriyle yönlendirme yapacaksınız. Mesela Almanya'da Naziler, Hitler daha çok tarihi kullandı. Hitler'in söylemlerine, konuşmalarına bakın. Mein Kampf'ta bile, yani Kavgam kitabında bile baktığınız zaman Almanlara dönüp geçmişten bahsediyor. Ya da o gün yaşadığı sıkıntıların Alman olmalarından kaynaklandığını söylüyor. Ve orada bir üst insan modeli ortaya koyuyor. Aslında Nietzsche'nin anlattıklarını biraz daha deforme edip kendine göre uydurup, kendine göre benzetip ortaya farklı bir model koyuyor ve insanları bir tarih anlayışı üzerinden farklı bir yere hazırlıyor. Bu işte ideolojikleşmesidir. Aynısı bizde yapılıyor. 1923 sonrasındaki şeye baktığınız zaman mesela bizde 20 binden fazla yerin ismi değiştiriliyor. Bir yerin, coğrafi bir bölgenin, bir alanın adı niye değiştirilir?
1: Sadece bizde değiştirilmiyor bildiğim kadarıyla.
0: Yok. Yani bizde de yapıldı. Ben bizdekinden bahsediyorum. Mesela bunun aynısı değil ama benzerini Rusya'da da görüyorsunuz, Çin'de de görüyorsunuz.
1: İrlanda'da da var abi mesela.
0: Evet.
1: İrlanda çok meşhur bir örnek hatta.
0: Ama şöyle, İrlanda'da şöyle bir fark var. İrlanda'da bunu yapan İrlandalılar değil.
1: Değil.
0: Bunu yapan İngilizler.
1: İşte onu diyorum. Evet.
0: Ama bizde bunu yapan, bizde Yunanlılar gelip yapmıyor. Bizde de kurucu kadro bunu yapıyor. Ya da Çin'de mesela 1949 Mao devriminden sonra ya da 1969'daki o 69'du yanlış hatırlamıyorsam kültür devrimi var. Mao kültür devrimi başlatıyor. Kültür devrimini yapanlar, yani Çin'in kendi içindeki insanlar bunu yapıyor. Rusya'da Bolşevizm ihtilalinden sonra Şubat Ekim devrimi, Şubat'tan sonraki o Ekim devrimi. Ekim devrimini gerçekleştirenler Kızıl Ordu iktidarı ele aldıktan sonra bir takım değişiklikler yapıyor. Rus insanının tarihine, aklına, hafızasına müdahale ediyor belli noktalarda. Bizdeki kadar keskin ve sert olmasa da az da olsa belli bir müdahale var. Bunu yine kendileri yapıyor. Ama İrlanda'da fark ne? İrlanda'da mesela Kuzey İrlanda'da böyle bir sorun yok. Niye? Çünkü Kuzey İrlanda Protestan. Tarihsel kökenine indiğiniz zaman Kuzey, yani bugünkü Kuzey İrlanda'nın tarihsel kökenine indiğinizde ne görüyorsunuz? Onlar ya İskoç ya da ana vatan dedikleri İngiltere'den orayı böyle bir göçmen politikası gibi bir şeyle gelmişler. Kendilerini zaten Britanyalı, Birleşik Krallık'ın bir ferdi sayıyorlar. Doğal olarak Birleşik Krallık'la bir problemleri yok. Ama İrlanda'ya tarafına geçtiğiniz an bir İrlanda tarihi kök olarak Kelt.
1: Evet.
0: Kendilerini Keltlere yaslıyorlar, dayandırıyorlar. Ama zaten İrlanda'nın yerel dili yani kendi ana dilleri Gaelic dedikleri Gayca'ya baktığınız zaman köken olarak Gayca Kelt kültüründen geliyor. Doğal olarak İngilizlerle mesela fonetik yapısı, dil yapısına bakmıştım ben Gayca'nın. Fonetik yapısı, dil yapısı İngilizce'den bambaşka.
1: Hiç benzemiyor.
0: Hiç benzemiyor. Hiçbir şekilde benzerliği yok. Şimdi siz orada gelip bir bölgenin adını değiştirdiğiniz an o bölgenin tarihini de değiştiriyorsunuz. En azından değişimi yaptığınız andan sonraki kuşaklar için o bölgenin de artık hafızası unutuluyor. O çocukta o hafıza kalmıyor. O yüzden İrlandalılar tepki gösteriyorlar. Onların da mesela yine bu tarih hafızası ya da tarih şuuru anlamında son bir örnek vereyim. Onu özellikle aklıma geldi. Yani es geçmeyeyim. Eller cepte meselesi vardır bilirsin. Bu hatta 90'lı yıllarda 97'de rugby oyununda bir şampiyona da çok meşhur olmuştu. Kraliçe Elizabeth'le tokalaşmamıştı o rugby oyuncusu. Eli cebindeydi. Çünkü bu 1960 ile 80 arasındaki o İRA'yı kastetmiyorum. Daha eskisi. İrlanda'nın 1920'lerde sonuçlanan ve bağımsızlığıyla biten şeylerde İngilizlere karşı mücadele ederken sokaklarda kendilerini savunurken İrlandalılar ellerini ceplerine koyarlardı ve ellerinde genelde de silah olurdu. Bu yüzden sömürgeci zihniyet, sömürge askeri, sömürge valisi, İngiliz valileri orada bir kanun çıkardılar. Dediler ki bundan sonra el cepte olmayacak, eli cepte olan vurulacak, vur emri verilecek. O yüzden İrlandalılar için el cepte olması sonraki süreçte, bakın tarihsel bir hafıza, orada bu bir direnişin uyguladığı bir uygulamaydı. Sonrasında direniş kazanıldıktan sonra bile el cepteyi

0: sömürge yönetimine karşı, kendilerine üstünlük kurmaya ya da kendilerini daha üstün gören gruplara karşı elini cebine koyarak aynı şeyi devam ettiriyor.
1: Bu eylem bir, değil mi? Hafıza aslında.
0: Bir hafıza, bu bir şuur. İşte siz mesela el cepteyi ortadan kaldırdığınız an bütün direnişi mi yok ediyorsunuz? Hayır. Ama direnişin bir damarını. Bugün o damarı kes, yarın öbür damarı kes, ortada direniş kalmaz. Ki biz bunun benzerini İrlanda'dan bahis açıldı diye verdik de aynısını Cezayir'de da görüyoruz. 1965'te sonuca ulaşan Cezayir Bağımsızlık Savaşı, yani 65'te savaşı kazanıyorlar. 65'e kadar gelen o 10 yıllık süreçte Frans Fanon üzerinden baktığımızda ne görüyoruz? Fanon mesela Cezayir kadınına dönüp diyor ki siz çarşafınıza sahip çıkmalısınız. Çünkü diyor sömürgeci zihniyetin en önemli hedefi Cezayir kadını ve Cezayir kadını özelinde de kadının çarşafı. Çünkü diyor sizin çarşafınız dininizden gelen bir şey. O din, o çarşafla size bir kimlik, bir şuur veriyor. Aslında bahsettiği şey tarih şuuru işte. Evet. O yüzden diyor siz diyor bu çarşafı çıkarmazsanız Fransızları yenersiniz. İkincisi diyor, ikinci kaide de şu diyor. Cezayir'de Fransızların bir radyosu var. Radyonun adı da Cezayir Radyosu. Diyor ki radyoyu dinlemeyeceksiniz. Çünkü Cezayir Radyosu diye açtığı radyoda Fransızlar oynattıkları tiyatrolar, oyunlar ya da şarkılar üzerinden aileyi hedef alan, aileyi çökertecek şeyler işliyorlar, oyunlar işliyorlar. Orada öyle bir mesajlar veriyorlar. Bunu da dinlemeyeceksiniz diyor. Çünkü burada diyor sömürgeci diyor kendi mantığını veriyor. Bunları anlatırken hep geriye yaslanıyor. Ya da Malcolm X'e 1965'te hani 21 Şubat'ta şehit ediliyor. Ama siz 1965 öncesinde yani şehit edilmesinden 10 yıl öncesinde Malcolm X'i dinlediğiniz zaman son 10 yılında hep muhataplarına şunu anlattı siyahilere. Siz hep köle değildiniz. Siz 18. 17. 18. yüzyılda pamuk tarlalarında çalışan kölelerden ibaret değilsiniz. Sizin tarihiniz çok daha geriye gidiyor. Siz geçmişte Timbuktu'da dünyanın en iyi, en gelişmiş medeniyetlerinden birini kurmuştunuz diyor. Bunları niye söylüyor? Çünkü bir, tarih şuuru elinden alınmış bir kitle var karşısında. İki, dili yok. Kendi ana dilini unutmuş. Ana dilini unuttuğu için tarihini tekrar geri kazanamıyor. Üçüncüsü de sömürgeye muhatap olduğu için sömürgecisi tarafından aşağılanıyor. Aşağılık kompleksine kapılmış. Diyor ki aşağılık kompleksine kapılma. Tarihini öğrendiğin an bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Yani şimdi bunları niye söyledik? Başa dönecek olursak biz Türkiye'de Anadolu coğrafyasının, dedik ya coğrafya kaderdir. Bu coğrafyanın bize verdiği bir takım değerler var. Bir takım getiriler var. Merhum Nurettin Topçu'nun dediği gibi burası evliya kabriyle dolu. O zaman burası bizim için bir vatan. Şimdi sen bu tarih şuurunu, bu tarih hafızasını muhafaza ettiği müddetçe, bu kolektif hafıza durduğu müddetçe buraya sömürgeci gelemez, gelse de tutunamaz, başarılı olamaz. Çünkü Anadolu coğrafyası Papua Yeni Gine'ye benzemez. Kenya'ya ya da Ganya'ya benzemez. O yüzden coğrafyanın da bir takım özelliği var. Ama tarihin bir bilgi, bir ilim dalı olmasının ötesinde bir hafıza, bir şuur alanı olmasının da bir özelliği var.
1: Yani burada o zaman şu ayrımı yapmıyoruz değil mi? Yani toplumsal işlev açısından baktığımızda yine bir kimlik, bir hafızaya denk düşse de burada tarih çalışmalarının bilimsel olarak da yani çok ciddi bir şekilde sürmesi gerekiyor, derinleşmesi gerekiyor diye. Aslında söylüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Hatırlar mısınız? Çanakkale'nin Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümüydü. Şöyle bir baktığımızda o kadar büyük bir meselemiz bizim Çanakkale. O kadar büyük bir meselemiz ki. Yani bütün orada 7 düvele diz çöktürmüşüz. Ama Çanakkale ile ilgili yapılmış çalışmalar o kadar azdı ki Davut abi. Hatırlar mısın?
0: Evet. Yani bu hatta bu meşhurdur. Rahmetli Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Japonya'dan gelen heyetin söylediği şey. Hani biz çocuklarımızı her sene, ilkokuldaki çocukları Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye götürüyoruz. Niye? Atom bombası atılmış. Atom bombasının düştüğü yerde hani şey derler, 70 yıl ot bitmez. Çocuklar orayı görüyorlar ve onlara diyoruz ki bak eğer çalışmazsanız, başarılı olmazsanız, kendinizi iyi yetiştirmezseniz yine böyle atom bombası attır ve yine böyle olursunuz diyoruz. Japonlar söylüyor. Bizim elimizde Çanakkale gibi bir yer olsa diye anlatıyorlar. Yani sadece Hiroşima ile Nagasaki var. Siz diyor sadece Çanakkale diyor müthiş bir şey bu anlamda. Yani orada verilen mücadele ki o mücadelenin bir de kökü var. Orada da ayrı bir tarih var.

0: Niye? 1915'te Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Başarıyı getiren anahtarlardan bir tanesi Aziziye ya da Hamidiye tabyaları. Hamidiye tabyalarına bakıyorsunuz. Sultan Abdülhamit'in yaptığı şey. Yani 10 yıl, 20 yıl öncesinden. Ama daha da geriye gidiyorsunuz. 1453'te İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde Boğaz'ın iki tarafına da, yani bir tarafına yine tabya yaptırıyor. Yani yine tarihi perspektiften baktığınızda, geriye döndüğünüzde diyorsunuz ki ha, biz aslında Çanakkale'yi bile korurken, savunurken ta 400 yıl öncesinden bir şeyler yapılmış. Burada bilmek gerekiyor. Yani bunları bildiğinizde zaten bugünün bir anlamı oluyor. Yani bugün onu daha fazla anlamlandırabiliyorsunuz. Daha fazla tam yerine oturtabiliyorsunuz. Ve yarın olası bir meselede ha diyorsunuz, 500 yıllık süreçte bunlar oldu. Demek ki ileride de olabilecek ihtimalleri anlıyorsunuz. O yüzden tarihi bilmek çok önemli.
1: Yine Kutul Amare meselesinde de aynısı olmuştu Davut abi. Evet.
0: Kutul Amare
1: hiç yoktu.
0: Hiç yoktu neredeyse. Yani neredeyse hiç yoktu. Bu bazen bazı meselelerin popülerleşmesi, popüler kültüre kurban gitmesi genelde kötüdür de bazen bu popülerlik bir işe yarıyor. Mesela bir bakıyorsunuz ki bir an bir popüler yapıyorlar. O anda işte orada da biraz işte böyle çalışkan akademisyenler çıkıyor. Hazır şu popülerlikten istifade deyip hakikaten eli yüzü düzgün güzel metinler de üretiliyor. Bazen bu popülerlik kafasının işe yaradığı yerler oluyor.
1: Kutul Amare onlardan biriydi.
0: Tabii, çünkü hakikaten Kutul Amare'yi ya mesela şöyle. Mesela bugün biz Kıbrıs üzerine konuşulurken mesela siz eğer Girit adasını bilmiyorsanız, Girit meselesini, Girit'te ne oldu, ne yaşandı ve Girit nasıl elimizden çıktı? Bu meseleyi bilmiyorsanız Kıbrıs basit bir mesele gibi gelir. Çok da önemli olmayan bir şey gibi gelir. Girit öğrendiğinizde ha diyorsunuz o zaman. Yani Kıbrıs neden önemli? Mesela Kazancakis, meşhur Yunan bir romancı. 1950'lerin sonlarında öldü. Kazancakis'in romanlarını ben okurken hep bir Girit görürüm. Vardır ve müthiş bahseder. Yani bir Yunanlı için Girit o kadar önemli. Ve en son Osmanlı'nın elinden alındı, çıktı. İşte onu bilmediğinizde Kıbrıs'ı tam yerine koyamıyorsunuz. O yüzden tarih önemli. Yani evet. Kutul Amare o yüzden önemli. Kutul Amare'de biz sadece sahada İngilizlerle savaşmadık ki. Gertrude Bell'le de savaştın, Lawrence'le de savaştın. Yani orada Nili örgütüyle de savaştın. Yani biz İsrail kurulmadan önceki İsrail'le de savaştık orada. Yahudi paramiliter örgütleri o zaman bu kadar aktif değildi. Yani yoktu. Onlar 1917. Ya
1: para onlardaydı yine. Savaş finansörü. Evet,
0: ama şeyleri vardı yani. Aktiviteleri vardı. Biz bunlarla da savaştık. O yüzden Kutul Amare'yi gördüğünüzde bunları anlıyorsunuz. Bunu bilmek gerekiyor.
1: Tam da bununla ilgili bir haber var. O haberimizi paylaşalım. Biliyorsunuz kıymetli seyircilerimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız müfredatta tarihi adımlar attı. Kavramları değiştirdi. Yeni dönem resmen başladı. Bu çok önemli bir gelişme. Bir kısmını aktaralım size. Türkiye 100 yılı marif modeliyle müfredatta köklü değişikliğe gidildi. Orta Asya yerine Türkistan, Bizans yerine Doğu Roma gibi birçok yeni kavram ders kitaplarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye 100 yılı marif modeliyle eğitim sisteminde kapsamlı değişiklikler başladı. Yeni müfredatta birçok kavram yeniden düzenlenirken milli bilinç, güncel bilimsel gelişmeler, kültürel miras ve dijital dönüşüm odaklı yeni terminoloji dikkat çekti. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar pek çok derste güncel gelişmeler ve milli değerler merkeze alındı. Müfredat genelinde öğrenme hedefi ve kazanım ifadeleri yerine artık öğrenme çıktısı kavramı kullanılacak. Bununla ilgili yapılan değişiklikler var. Biz bunları önemsiyoruz. Davut abi, sizin yazılarınızı ben hatırlıyorum. Sene kaç? İhtiyarladık artık. 10 sene önce mi? Türkistan hatıraları.
0: Evet.
1: Türkistan hatıraları. Ben zaman zaman programda da size Türkistan hatıralarıyla ilgili bir şeyler soruyorum aslında. Türkistan diyorum. Siz bazen doğrudan coğrafya, o ülkenin ismini vererek cevap veriyorsunuz ama bugün o Türkistan meselesi literatüre girdi. Evet. Üstelik eğitim literatürüne girdi.
0: Evet, biz daha önce de söylüyorduk zaten. Ben bazı programlarda bahsederken, Türkistan derken şeyi, yani bunu izah etmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Eskiden Kuhistan diye adlandırılan çok büyük bir bölge vardı. Hazreti İbrahim zamanına kadar, yani bunlar 3000 yıl öncesinde. O büyük coğrafyanın içerisinde Türkistan

0: tarihi İpek Yolu'nun yer aldığı büyük bir alandı.
1: Evet.
0: Ruslar 1880'den sonra, 1870-80'lerden sonra Orta Asya'ya girmeye başladı Çarlık Rusyası. O zaman işte İlmiski vardı. İlmiski Çar'a bazı mektuplar yazdı. Bu mektuplarda işte coğrafyadan bahsederken oradaki halkların diline müdahale etmeyi, onların işte kendi aralarındaki anlaşmaları kesmek için alfabelerde bir takım değişiklikler yapmayı söyledi. Bunun en bilinen özelliği de şuydu. Mesela Kazakların, Kırgızların ya da Uygurların, Özbeklerin kullandığı alfabede en çok kullanılan 2-3 tane sesli harfle sessiz harfi değiştirmek. Doğal olarak bu Türk
1: birliği bozdular.
0: Tabii, yani birbirlerinden etkileşimi, haber almayı bozdular. Biz bunu zaten önemini nerede kavruyoruz sonraki süreçte? 1930'da, 20'lerde, 15'lerde, 20'lerde Orta Asya'dan kalkıp Türkiye'ye gelen aydınlar vardı, entelektüeller vardı, Yusuf Akçuralar falan vardı hani. Bunlara baktığınız zaman onların en büyük hayali neydi? Tüm Türk dünyasında okunan bir gazete. Yani tek bir gazete, tek bir dil tüm Türk dünyasında okunacak. Niye? Çünkü şunu gördüler. Daha öncesinde İlmiski'nin yaptıklarıyla birlikte o birlik dağılmıştı, parçalanmıştı. Sadece bununla mı kaldı? Bartolt'un da orada çalışmaları vardı. Ama biz şunu gördük. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu küçük bir ilçeyi Türkistan ismi verdiler. Ve o coğrafyanın gerçek adı olan Türkistan adını oraya verdiler. O adı ne yaptılar? Orta Asya dediler. Aynı İngiltere'nin Orta Doğu demesi gibi. Bize göre Orta Doğu değil, İngiltere'ye göre. Yani İngiltere'den baktığınızda Orta Doğu. Mercator projeksiyonu diye daha önce bahsettiğimiz, hani konuştuğumuz, anlattığımız bir şey vardı. Yani bu şey gibi duruyor. Tarihi bu noktada değerlendiren bakan, metot, usul hangisiyse merkeze kendisini alıyor. Batı, oryantalist kafa. Merkeze kendisini çekiyor. Yani objektifin önüne kendini koyuyor. Doğal olarak kendisi büyük görünüyor. Arkadaki ne kadar büyük olursa olsun o küçük görünüyor. Bu Mercator projeksiyonunda da böyledir. Baktığınız zaman İngiltere, Kalküta'nın altıda biridir. Britanya. Ama haritada Kalküta'dan 3-4 kat büyük gözükür. Ya da Afrika.
1: Evet, ya ben de bu literatürdeki bu değişimleri anlamlı buluyorum.
0: Bu çok
1: elbette
0: önemli.
1: Elbette ki eleştirdiğimiz yerler var. Müfredattaki başka konularla ilgili. Bilmem siz de fark etmişsinizdir. Türkçe eğitimi bambaşka bir hal almış mesela. Onunla ilgili güncellemeler gelecektir diye düşünüyorum. Bizim zamanımızda öğrendiğimiz gibi öğrenmiyor artık çocuklarımız Türkçeyi.
0: Orta Asya'daki Türklerin, yani Turani kavimlerin yaşadıkları o büyük coğrafyanın adı Türkistan'dı. Ruslar bir politika gereği Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu o dönemki ismiyle Yesi şehri, Yassı şehri, Yassı diye, Yesi diye geçiyordu. Yesi şehrini Türkistan yaptı. O Türkistan dediğimiz orijinaldeki büyük coğrafyaya da Orta Asya ismini verdi.
1: Yani aslında biz artık Türkistan coğrafyası diye o bölgeye çocuklarımız bunu öğrenecek.
0: Tabii.
1: Biz artık bundan sonra bunu kullanacağız.
0: Doğal olarak siz orayı Türkistan diye gördüğünüz zaman o büyük coğrafyayı, oradaki o tarihsel şuur, o tarihi hafızanın geri gelmesi lazım. Bunun da içini doldurmak gerekiyor.
1: Abi coğrafi keşifler vardı, hatırlarsın.
0: Ben en çok buna sevindim aslında. Sevindiklerim, yani Türkistan'a tabii ki daha çok sevindim ama bu coğrafi keşifler, ya bakın bir şeyin adını güzelleştirdiğiniz zaman kendisi güzel olmuyor. Ama biz bunu yıllarca, ben 50 yaşına geldim. Ben bunu 40 senedir okuduğumda coğrafi keşifler olarak okudum. Ama Baltazar'ın kitabını, 14-15. yüzyılda yaşamış bir İspanyol papaz vardı. Onun kitabını okuduğunuzda kendisi biraz daha, yani vicdan sahibi bir papaz olarak yazıyor, anlatıyor. Amerikalıların coğrafyaya geldiğinde, bölgeye geldiğinde yaptığı katliamları anlatıyor. Ama siz bu katliamları başka kitaba gittiğinizde hem katliamları görmüyorsunuz hem de o yapılanın bir coğrafi keşif olduğunu okuyorsunuz. Yani oralar fethedilmiş, oralar daha doğrusu bulunmuş.
1: Keşfedilmiş.
0: Keşfedilmiş. Bu böyle bir keşif değil aslında. Bu direkt sömürgecilik politikaları tam isabetli bir kavram olmuş.
1: Yani
0: olmuş.
1: Artık coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikalarını kullanacağız.
0: Tabii doğrusu da o zaten. Evet. Haçlı seferleri hakikaten, yani bu çok ironik bir şeydi, trajik bir şeydi. Yani
1: evet, çok, ya hepimiz kullanıyorduk. Haçlı, evet. Birinci Haçlı seferi, ikinci Haçlı seferi.
0: Kitaplarda böyle geçiyor. Evet. Böyle okuyup öğreniyorsunuz. İlkokulda, ortaokulda böyle, lisede böyle, üniversitede böyle. Artık hani şey gibi, Galata meşhur gibi. Yani kavramın yanlış olduğunu biliyorsun ama bir başka bir karşılığı yok. Yani sende belki var ama İnsanlara toplumda anlattığın yok. Zaman karşıda bir şey yok. Mecbur bunu kullanıyor idin. Çünkü Haçlı seferleri dedikleri şey, mesela ben

0: dönem içerisinde 11-12. yüzyıldaki bazı kroniklere bakmıştım. Yani o kroniklerde yine savaşa katılmış papazların tuttuğu kroniklerdi bunlar. Yani yapılan, anlatılan şey, hiç böyle bir sefer yok. Kadınları, çocukları, insanları öldürmeler, hayvanları öldürmeler. Yani bir talan ordusu.
1: Tabii canım, mesela Kudüs'ü iyi biliyoruz.
0: İstanbul.
1: Mesela yani, İstanbul'a kendi, değil mi?
0: Tabii Bizansken İstanbul'a geliyorlar. O yani İstanbul Ortodoks.
1: Evet.
0: Bunlar Katolik. Geliyorlar ve
1: yağma yapıyorlar.
0: Yağma yapıyorlar. Hatta sadece şey değil, yani şehri yağmalamanın ötesinde. Ayasofya'yı yağmalıyorlar. Kapılardaki altın varakları söküyorlar. Her şeyi çalıyorlar, götürüyorlar. Birçok kiliseyi yağmalıyorlar. O yüzden bu şey efsane değildir. Hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği zaman Bizans'taki bazı rahipler, hani Katolik sarığı, Katolik külahı göreceğimize Müslüman sarığı görürüz diyor. Niye? Çünkü tecrübesi var adamda. 150 sene önce ya da 200 sene önce görmüş bunu.
1: Evet.
0: O Katolik ordularının İstanbul'a geldiğinde neler yaptığını adam görmüş.
1: Ne diyoruz? Haçlı saldırıları.
0: Haçlı saldırıları deniliyor ki doğrusu bu. Hatta Haçlı, yani Haçlıların katliamları da bile denilebilirdi. Çünkü nereden biliyoruz? İlk Haçlı seferi 1099'du galiba. 1096-1099 arasındaki. Bir orada Kudüs'te yapılanlara bakın. Yani birkaç gün içerisinde sadece 3000'den fazla insan katledilmiş. Sadece kafaları kesilmiş. Yani böyle bir katliamdan bahsediyoruz. Doğal olarak Haçlı saldırıları. Şey, bu Doğu Roma işi aslında ilginç. Çünkü bu zamana kadar hep Bizans kullanılıyordu. Hiç merak ettin mi aslında, mesela neden Bizans diyorlardı? Çünkü Roma çok büyük bir medeniyetti. Yani adam şunu söylüyor. Roma'yı siz yıkamazsınız. Biz neyi yıktık kardeşim diyorsun. Yani siz Bizans'ı yıktınız. Bizans kim?
1: Tam Bizans oyunu olmuş.
0: Tabii Bizans tarihi ne? Tarihi ne? Kimliği ne? Katolik kilisesinden ayrıldıktan sonraki halinden falan. Yani son bin yıllık sürecinden. Yani biz yıktığımızda diyelim 300-500 yıllık bir devletten bahsediyor. Ama sen buna Doğu Roma dediğin zaman... Yani Batı Roma zaten çökmüştü. Doğu Roma'yı da sen yıktın. Adam onu kabul etmek istemiyor. O yüzden bu da çok isabetli. Bu zaten şey, bir de Ermeni ve Pontusların iddiaları var. Bizde bunlar Ermeni meselesi ve Pontus meselesi. Yani mesele cümlesi şöyle ilginç geliyordu bana. Yani ortada bir şey var, bir mesele var. Hani
1: kritik edilecek,
0: kritik edilecek. Şeye de bağlayamamışız, tam karara bağlayamamışız falan. Öyle bir şey anlaşılıyordu. Böyle bir şey değil ki. Ermeni iddiaları asılsız diye söylüyorlar. Evet, asılsız Ermeni iddiaları ya da asılsız Pontus iddiaları hakikaten önemli bu anlamda.
1: Abi coğrafya olarak da güncellemeler gelmiş coğrafya alanında. Bunlar da çok tatlı olmuş.
0: Evet, ben coğrafyada bunları hiç beklemiyordum. Benim burada bir tek beklediğim Adalar Denizi tabirini, onu hakikaten bekliyordum. Yani bu böyle bir şey olmasa, yani Adalar Denizi denmesi, çünkü öyleydi zaten. Şimdi Adalar Denizi kullanmaya gitti. Mesela şeydir bu, Hüdavendiger diye bir ilimiz vardı. 1930'lara kadar diyelim, 20'lere kadar neyse. Yani Osmanlı'da Hüdavendiger diye bir il vardı. Ya da Menteşe diye bir il vardı, Bozok diye bir il vardı. Yani bunlar hepsi gitti. Yani isim değişti. İsim değişince doğal olarak insanlardaki o ismin beraberindeki hafıza da gitti. Hı hı. Burada işte bu mavi vatan, yeşil vatan, hakikaten gök vatan kavramları geldi. İşte Türkistan ve Adalar Denizi gayet güzel. Bir de bu milli bilim insanları, aslında en güzeli de bu. Coğrafya tarihinde iz bırakan Türk ve Müslüman bilim insanlarına daha fazla yer verilmesi açısından bu milli bilim insanlarının kurulması hakikaten güzel. Geç kalınmış güzel bir şey bu. Yani şu bahsettiğimiz şeyler. Çünkü aslında bu biraz da şeyin ifadesi. Bizim nasıl bir sömürge zihniyetine uğradığımızın ifadesi. Rahmetli Oktay Sinanoğlu şey anlatırdı. 1940'lı yıllarda Milli Eğitim İdaresi'nin böyle bir heyete ve o heyetin içerisinde de İngilizlere verildiğinden bahsederdi. Bu biraz da onun göstergesiymiş demek. Yani bakın, kullandığımız kavramlara bakın. Yani biz kendi bilincimizi, kendi hafızamızı iyidiş etmişiz. Köreltmişiz. Bu Cengiz Aytmatov'un deyimiyle mankurtun da ötesinde bir şey. Yani bunu biz yapmışız. Közkaman diye bir tabir vardır aslında Kırgızlarda. Yani o coğrafyada kullanılan. Mankurtla farkı şudur. Mankurt buna zulüm açı,

0: bundan uğrar. Yani ele geçirilir, esir edilir ve esirlik sürecinde dışarıdaki büyük bir güç onu mankurtlaştırır, o iradesi dışında. Ama közkaman denilen şey Malcolm X'in konuşmalarında anlattığı ev faresi gibidir, ev zencisi gibidir. Tarla zencisi baş kaldıran, mücadele eden, bağımsızlığını ve onuruna düşkün olarak anlatır Malcolm X böyle söylemlerinde. Ama ev zencisini şey diye anlatır. Beyaz adamın evi yandığı zaman sahip evimiz mi yanıyor diye söyler. Bizimki de bir nevi böyle bir şeydi aslında.
1: Peki yüzden... tarih alanında şey gelir mi abi? Buradaki milli bilim insanları gibi milli tarih. Yani artık Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi yani bu tür kategorilerden çıkartarak aslında, bir milli tarih ifadesi bekliyorum aslında.
0: Yani normalde yapılmalıydı. Bundan sonra gelir mi bilmiyorum. Belki ilerleyen süreçte gelir de en başta şey vardı. Yani bizim tarih, Osmanlı tarihini kategorizemiz de sıkıntılı.
1: Tabii.
0: Yani o kategorize etmemiz de problemli bizim. Onu değiştirmemiz lazım. Yani işte yükselme devri, duraklama devri falan değil. Bu bizim tarih usulümüze uygun bir şey değil. Rahmetli Mehmet Niyazi Hoca'nın bu konuda teorileri vardı. Yani kendisi zaten o yok işte yükselme dönemi, yok duraklama dönemi, yok işte çöküş dönemi falan filan. Bunlar batıdan alınmış şeyler. Yani batı metodolojisi içerisinde evet böyle. İyi de bunu anlıyorum. O kendine göre, kendi gerçekliğine göre bunu yapıyor. Biz niye böyle yapıyoruz? Bizim tarihi bu şekilde okuyup bu şekilde algılamamız gerekiyor. Burada şunu düşünebilir insan. Ya işte hani bilim entegre olma. Bütün bilimi birbirine entegre etme. Böyle bir şey değil. Bunu matematikte yapabilirsin. Bunu kimyada, fizikte yapabilirsin. İki kere iki dünyanın her yerinde dört. Ya da iki hidrojenle bir oksijen atomunu nerede birleştirsen
1: birleştirsin. Dilde yapamazsın.
0: Sosyal bilimlerde yapamazsın. Evet. Bunu coğrafyada da felsefede de yapamazsın. Yani insan aklı farklı çalışır. Çünkü insan tecrübesi farklıdır. Çünkü insanın yaşadığı coğrafya farklıdır. Siz düz bir ovada yaşıyorsanız, yaşadığınız yer dümdüz bir alansa, dağlık aranında yaşayan bir insanın vücut yapısına sahip olamazsınız. O daha kaslıdır, daha dayanıklıdır. Siz o dayanıklılığı ya da o kasa sahip olmak için ekstra bir şeyler yapmanız gerekir. Ya da işte o coğrafyadaki insan işgale maruz kaldığında kont gerilla hareketini çok daha iyi yapabilir. Şeyh Şamil Hazretlerinden bunu biliyoruz. Kendisi avar olmasına rağmen, avardır kendisi. Ama o Dağıstan'daki savaşta Ruslarla mücadele ederken ne yapmıştır? Coğrafyayı bir silaha dönüştürmüştür. Stratejik olarak kullanmıştır. O sarp dağ geçitlerini, sarp yamaçları, dağı, o coğrafyanın zorluğunu artı bir asker olarak askere dönüştürmüştür.
1: Bir ordu yani.
0: Tabii. Onu ekstradan bir şey yapmıştır. Yani burada atıyorum 3 asker varsa 4. asker de budur. Hatta şey vardır, Rusların meşhur bir sözü vardır bu. Almanlarla 2. Dünya Savaşı için söyledikleri. Onlar daha bizim iki büyük generalimizle savaşmadılar. Nedir o diyorlar? Ocak ve Şubat. Ocak ve Şubat soğuğu.
1: Tabii. Şimdi o da coğrafya. Zaten Almanları 2. Dünya Savaşı'nda göçerten o kuzeye doğru gidildikçe o değil mi? Soğukları başlamış olmasıydı.
0: Tabii.
1: Onu aşamadılar.
0: Birkaç gün içerisinde mesela 100 yılda bulamadıkları antifrizi birkaç gün içerisinde buluyorlar. Ama bir yerden sonra antifriz de onları kurtarmıyor. Yani niye oradaki tankların, topların hareket edebilmesi için.
1: İşte... Ama işte o tecrübe mesela Almanların çıkardığı derse bak abi. Arabalarına yansıdı mesela.
0: Tabii.
1: Donmayan motorlar değil mi? Yaptılar i̇şte
0: bu,
1: Alman motorları.
0: Bak bu hep tarihi hafıza. Bu yani tarih deyince biz tarih hafızası deyince insanlar belki...
1: Başka bir şey anlıyor değil mi? Yani, böyle bir hamaset.
0: Ya da şu şey işte Roma İmparatorluğu şu zaman doğdu, şu zaman şunu yaptı, bu zaman bunu yaptı. Tarih sadece bu değil ki. Her şey yani geçmişte olmuş her şey, alanına göre her şey. Yani matematiğin de bir tarihi
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Edebiyatın da bir tarihi var. Felsefenin, sosyolojinin
1: hepsi tarih içinde bir anlamlı bir yerde tabii duruyor. Onu fark etmek önemli. Yani 2. Dünya Savaşı için yine biliyorsunuz matematikçilerin savaşıdır derler.
0: Evet.
1: Hatta Alman matematikçilerin en fazla uğraştığı mesele yani Rusya'ya o arabaları dondurmadan gidip döne döne nasıl bir formül kuracağız ki biz Rusya'nın işlerine doğru ilerleyebilelim. Bunun hesaplarını yapmışlardı ama muvaffak olamamışlardı. Yani
0: tabii yani, ya da mesela Almanların İngiltere'yi bombalaması, ya ada devleti İngiltere tarihinde bir kere bombalandı. Bunu nasıl yapıyor adam? Ha. Uçakla yapıyor. Evet. O bombaları oraya taşımak, çıkarmak hepsi matematik, fizik işi.
1: Evet, evet.
0: Ya da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesindeki hazırlığı. Bir

0: mühendis olarak oturup çalışması topları, topun iç çapının 80 santim olduğunu belirliyor. 8 metre uzunluğunda olması diyor. Yani bu şey değil ki, işte içi 80 yaptım, dışı da 8 metre yapayım. Öyle bir şey değil bu.
1: Değil.
0: Yani burada nakarat yapılmıyor. O 80 santimin de bir özelliği var, boyunun 8 metre olmasının bir özelliği var. Ve büyük top kadar küçük top yapılıyor. Yani sadece büyük de yapılmıyor. Yani bu hepsi hesaplama yapıyor. Biz bunu bugün ne yapıyoruz? Tarih olarak geriye dönüp okuyoruz.
1: Evet. Şimdi yine bir ara verelim. Davut abi, aranın ardından devam edelim istiyorum.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Kurban ilahisi, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aşık Paşazade. Tarih şuurunu kuru kronolojilerin sınırlarından çıkararak bir milletin canlı hafızasına dönüştüren erken dönem Osmanlı müellifleri arasında Aşık Paşazade özel bir yere sahiptir. Kaynaklarda asıl adı Derviş Ahmet Aşıki olarak geçen bu tarihçi, Osmanlı kuruluş dönemine dair anlatıları hem derviş gazi çevrelerinin kültürel dünyası hem de sözlü rivayet geleneği üzerinden kaleme almıştır. 15. yüzyılda yaşamış olması ve erken Osmanlı tarih yazıcılığının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmesi, onu klasik kronik geleneği içinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirir. Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman adlı eseri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş dönemine ilişkin erken dönem anlatılar arasında yer alır ve bu yönüyle hem tarihi bilgi hem de menkıbevi anlatı unsurlarını birlikte barındırır. Eserde yer alan olayların bir kısmı yazarın kendi gözlemleriyle ya da içinde bulunduğu çevrenin aktarımlarıyla ilişkilendirilirken, önemli bir kısmı da sözlü tarih ve rivayet geleneğine dayanır. Bu nedenle eser, modern tarihçilik açısından eleştirel okunması gereken karma bir kaynak niteliği taşır. Aşık Paşazade'nin anlatısı, Osmanlı kuruluş dönemine dair yalnızca siyasi olayları değil, aynı zamanda dönemin dini sosyal yapısını, derviş çevrelerini ve gaza anlayışını da yansıtan bir perspektif sunar. Vefai tarikatı ile ilişkilendirilen bu çevresel aidiyet, onun tarih yazımında menkıbevi unsurların güçlü biçimde yer almasına zemin hazırlamıştır. Bu yönüyle Tevarih-i Ali Osman, erken Osmanlı tarih algısının şekillenmesinde etkili olmuş temel kaynaklardan biri olarak değerlendirilir.
2: Evet, Davut abi Aşık Paşazade ile geldik. Başka kimler var? Mesela tarihi, tevarihi, Behçetüt Tevarih var.
3: Behçetüt Tevarih var. Yani yayından çıkmış olan. Evet. Onun dışında genel olarak Osmanlı tarihinde Naima'nın tarihi var bizde. Yani bizden çıkmadı ama Naima tarihi var. Ama tabii biz bunları söylüyoruz ama ne hikmetse yine de Türkiye'de bu zamana kadar en çok okunan Hammer'di. Zaykesen, Hammer gibi isimler üzerinden tarih okunuyordu. Evet. Problem aslında oradaydı. Çünkü mesela Hammer ilginçtir o noktada. Mesela Mehmet Niyazi Hoca rahmetli, ruhu şad olsun, o mesela Mehmet Hoca Hammer'den bahsederken şey olarak şahsın kişisel künyesine de gidiyordu. Bakıyordu, diyordu ki ya biz Viyana önlerine gittiğimiz zaman Viyana önlerine kadar bozguna uğrattığımız bir ordu var.
2: Evet.
3: Yendiğimiz bir ordu var. Hammer dediğin adam o ordularda yenilmiş bir askerin oğlu mu? Öyle bir şeydi, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey anlatıyor. Şimdi diyor ki sen böyle bir hafızaya, böyle bir defans, yani beke sahip bir adam, zihinsel olarak böyle bir

0: şeyden gelen, geçmişten gelen bir adamdan tarih okuyacaksın. E o adam sana nasıl anlatacak senin tarihini? Çünkü kendi tarihiyle çatışmış ve sen onun tarihini de bir şeysin, baskı aracısın. Yani Osmanlı gelmiş, vurmuş, kırmış, yıkmış. Onun bakış açısıyla böyle. Şimdi böyle bir adam seni yazdığı, çizdiğinde, seni anlattığında nasıl yazacak, çizecek, anlatacak? Doğal olarak oradan gelen bilgileri aslında bizim mutlaka bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Yani bizdeki esas problem bu aslında.
1: Ama Hamel okumayacağız diye bir şey yok değil mi?
0: Yok, onu diyorum. Yani bizdeki esas problem şu. Okumayalım demiyoruz zaten. Hammer'i de oku, Zaykesen'i de oku. Farklı isimleri, farklı kişileri de oku. Mesela Hudson'ı da oku. Yani dediğim gibi Wildurant'ı da oku. Toynbee'yi de oku. Ama burada bir elek olması lazım. Bir süzgeç olması lazım.
1: O yok ama.
0: İşte sorun burada. Bizim kendi metodolojimiz, kendi usulümüz olsa o usul dairesinde ilim usullerle ilerler.
1: Yani sizde yok mu tarih usulü, metodolojisi?
0: Aslında var ama çok geç kurulmuş bir usul var bizde. İşte rahmetli kimin vardı? Zeki Velidi Togan'ın Tarihte Usul diye bir kitabı vardı. Bu tabii sonradan bu konuda farklı kitaplar yayınlandı. Ama ilk yayınlananlardan bir tanesi benim hatırladığım Zeki Velidi Togan'ınki. Yine Halki'nin, yani bizden değil ama Macar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, Halki'nin Tarihte Usul diye bir kitabı vardı. Şimdi bunlarda sorun yok. Usul kitaplarını alırsınız, okursunuz, değerlendirirsiniz.
1: Yani bizde bir ekol yok mu?
0: Bizdeki ekol maalesef Cumhuriyet dönemiyle birlikte, yani Osmanlı tarihindeki ekol farklı. Yani şöyle, daha doğrusu hani buna Aşık Paşazade üzerinden cevap vereyim. Biz Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Fatih Sultan Mehmet dönemindeki oradaki hızlı bürokratikleşme ve merkezileşme sürecine karşı ahlaki bir duruş var. Yani Aşık Paşazade kendi tarihini oluştururken bir şeyleri anlatıyor, bir şeyleri rivayet ediyor, bir şeylere bizzat görgü şahidi olmuş, savaşlara katılmış, onları söylüyor. Ama burada kendine göre bir usul belirliyor ve bunun içerisinde de kendisi de bir derviş olduğu
1: bakış
0: için,
1: ortaya koyuyor.
0: Tabii derviş olduğu için o vefai tarikatına müntesip bir dervişti. Doğal olarak oradan getirdiği bir bilgi birikim var. Yani bir
1: kişinin, şuur var.
0: Tabii kişinin
1: bir duruş var.
0: Tabii kendi münevver tarafı var. Yani bir münevver tarafı var. Bir ne diyorlar bugün, entelektüel hani.
1: Yani şöyle, tasavvuf öyle bir kültürün içine çekiyor ki insanları. İslam tarihi boyunca hep böyle olmuş. Öyle değil mi Davut abi? Yani yüksek kültür, yüksek İslam kültürü, derinlikli, incelikli kültür tasavvuf erbabının elinden çıkmış zaten.
0: Tabii, çünkü tasavvufun yapmaya çalıştığı şey şuydu zaten, geçmişi düşündüğünüzde, baktığınızda. Zaten Müslümanlar, yani toplum İslam'ı, şer-i şerifi ve hadisleri, yani hadis-i şeriflerin belirttiği noktaları zaten yaşıyorlar. Tasavvuf da ne yapıyor?
1: İhlas.
0: Bu yaşadığın şeyde derinleşmeni sağlıyor.
1: Evet.
0: Yani sen yatay yapıyorsun, o da diyor ki bu yataylık etmez, bir de dikey okuma yapman lazım. Seni derinleştirmeye çalışıyordu. Doğal olarak bizde çok müspet faydaları var.
1: Yani yapandan hem yapan oluyorsun hem de olan oluyorsun.
0: Tabii.
1: Yapandan olan bir şey olmayı da orada, kimsin, ne olacaksın, ne olman gerekiyor.
0: Bugünkü Batı tarih anlayışının, Batı metodolojisinin en belirgin özelliği şudur: İnsan pasif bir nesnedir.
1: Evet.
0: O tarih anlayışında. Bizim bu bahsettiğimizde pasif, yani nesneyi bırak, pasifliği bırak, nesneyi de bırak. Seni özne konumuna koyuyor bu metodolojide. Çünkü insan eşrefi mahlukat. İnsan yeryüzünün en güzel varlığı, en güzide varlığı. Allah'ın yarattığı en güzide varlık insandır. Onun içerisinde de Hazreti Peygamber'dir. Doğal olarak böyle bir merkezden baktığın zaman insana değer veriyor. Tarih algısını, şimdi diyeceksin ne ilgisi var diye düşünebilir insanlar. İşte sen insanı böyle değerlendirdiğinde, Şeyh Galip Dede'nin hoşça bak zatına ki züpte-i alemsin sen dediği mesele. Yani sen kainatın göz bebeğisin. Kendine bu açıdan bak diyor. Bu gözle bak. O doğal olarak sen meselenin tarihi, bir olayı incelerken, oradaki insanlara tarihi perspektiften bakarken aynı mantıkla bakıyorsun. Diyorsun ki bunlar bir insan. Bunlar kainatın merkezi, Allah'ın yarattığı en önemli, en özel varlık. Doğal olarak bu açıdan bak. Yani sosyolojik olarak da baksa böyle bakacak, felsefi olarak da baksa böyle bakacak, tarih açısından da baktığında böyle bakıyor. O yüzden bu usul her yere sirayet ediyor. Ha, diyecek,

0: dedim ki bu sadece bizde mi böyle? Yok. Mesela bir Yahudi de, Yahudi tarihçi de kendi tarihine baktığı zaman o da seçilmişlik üzerinden bakıyor. Ya da bir Hristiyan baktığı zaman o da kendi değerleri açısından bakıyor. Hı hı. Biz bunu son 100 yılda, 120 yılda diyelim ya da 150 yılda kaybettik. Yani özellikle Jön Türklerle ve İttihat Terakki ile başlayan o değişim süreci vardır bizde. Modernleşme süreci. Bu ıslahat fermanıyla birlikte başlayan süreçle birlikte Osmanlı toplumunda, daha doğrusu bürokrasi de Batı'nın ilerlemesi, bizim de geri kalmamız olarak değerlendiriliyor. Sonra deniliyor ki biz işte 50 senedir, 100 senedir, 200 senedir savaş kazanamamaya başladık. Arkada arkasına mağlubiyetler alıyoruz. Hı hı hı. Bu mağlubiyetlerin sebebi ne gibi bir iç muhasebeye girince bürokratik kesimde bunun Batı'nın ilerlemesine, bizim de geri kalmamıza, teknolojiye bağlanıyor. Daha sonra bu işin bir de fikri tarafı ortaya çıkınca işte Jön Türkler, Jön Türklerden bayrağı devralan İttihat Terakki grubu. Bunların hepsini kendine göre bir çözüm üretiyorlar. Biz işte tarih bu noktada bize bir şuur, bir hafıza veriyor. Biz bugün içinde bulunduğumuz durumu düşündüğümüzde, geriye dönüp baktığımızda, yani işte ıslahat fermanı ile birlikte başlayan süreç, Osmanlı modernleşmesi nasıl başlamış, nereye gitmiş? Genç Türkler dedikleri Jön Türkler burada nasıl bir yol tutmuş? Nerede ne hatalar yapmış? Çünkü Jön Türklerin çok ciddi can alıcı hataları var. Hı. Hepsi evet, bunlar genç çocuklar, bir şeyler düşünüyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama finalde yaptıkları şeyler
1: devlet desteğiyle halbuki
0: zarar veriyor.
1: Yani devlete faydaları olmalı.
0: Devlete rağmen bir iş yapmaya çalışıyorlar.
1: Çağırıyor. Hani evet. Çin örneği var ya, bugün en çok konuştuğumuz.
0: Evet.
1: Yani bugün Çin dediğimizde ne Mao geliyor akla? Bugün Çin'den bahsettiğimizde ne komünist sistem geliyor, ne baskıcı rejim geliyor. Yani toplumsal hafıza ile ilgili söylüyorum. Evet. Çin dediğinde bugün insanların aklına dünyanın işte teknolojik gelişmelerini değiştiren, yönlendiren, işte ekonomisiyle vesaire, işte dünyanın süper gücü haline gelmiş bir topluluk. Ama bu kaç senelik tarihle bu oldu? Bu bildiğiniz işte
0: 40-50 yılın işi aslında.
1: Evet. Yani bir kültürel bir okuma yaptılar. Bir inşa sürecini başlatacak projeler, kültürel projeler yaptılar. Sonra kendi vatandaşlarını dünyanın dört bir tarafına gönderdiler ve o bilgi havuzunu oraya transfer ettiler. Ucuz işçiliği kullanarak tekniklerini geliştirdiler ve bugün biz Çin'i başka bir yer olarak artık görüyoruz. Evet. Aslında Osmanlı bunu çok erken dönemde daha az sarsılarak süreci atlatacağı, hatta belki gücünü, kuvvetini avantaja çevireceği bir zamanda çok erken dönemde aslında keşfediyor. Bu taktiği uygulamaya çalışıyor. Fakat muvaffak olamıyor işte.
0: Çünkü muvaffak olamamasının, başarıya ulaşamamasının nedenlerinden birisi dediğim gibi Jön Türkler ve devamındaki İttihat Terakki Cemiyeti'nin ortaya koyduğu anlayış. Hı. Onlar devleti bir yerden bir yere götürmekten ziyade padişahı problem olarak görüp öncelikle bütün ana amaç, ana hedef onu devirmek üzerine kurulunca böyle oluyor. Sultan Abdülhamit dönemine baktığınız zaman mesela Sultan Abdülhamit Han'ın en büyük özelliği neydi? Onun döneminde Osmanlı'da müthiş bir eğitim hamlesi yapıldı.
1: Evet.
0: Anadolu'daki en ücra köşelere kadar iptidai okulları açıldı.
1: Evet. Evet.
0: Biz mesela Sultan Abdülhamit döneminde Trabzon'a gidiyoruz. Samsun'a, Canik, Trabzon, Rize, Artvin, bu kazalara gidiyorsunuz. Trabzon, Sancak. Bir bakıyorsunuz İranlıların okulları var. Katoliklerin, Protestanların okulları var. Ermeni ve Rumların, Müslümanların okullarından fazla okulları var. Sultan Abdülhamit bu rakamları tersine çevirmeye çalıştı. Anadolu'nun her yerinde. Avrupa'ya denizcilik eğitimi alması için genç çocuklar gönderdi. Ama bunlar ne oldu? İttihat Terakkici olup çıktılar, geldiler ve sultanı devirmeye çalıştılar. Yani öğrendikleri, oraya gidip geldiklerinde getirdikleri şeyi burada yapıp uygulayıp devleti kurtarmaktan önce yönetimde bir değişiklik kafasıyla hareket ettiler. Doğal olarak bu gençlik, tecrübesizlik ya da işte Batı medeniyetini olduğundan fazla görmek.
1: Hayranlık. Artık
0: hastalık, hani bu hastalığı nasıl tarif edeceğimizi tam bilemiyorum. Mesela Ahmet Rıza gidiyor, bakıyorsunuz Fransa'ya gidiyor bunlar. İşte İsviçre'ye, Basel'e, şuraya buraya geçiyorlar. Ama genelde merkez Fransa, Paris de organize oluyor.

0: Oraya gittikten sonra bir bakıyorsunuz ki oranın hayranı oluyorlar. Orada Üstad Necip Fazıl'ın bu konuda çok güzel bazı şeyleri olur, böyle nokta atışı cümleleri oluyor. Mesela şey söyler, Fransa'nın 10. sınıf bir felsefecisini dünyanın en büyük filozofuymuş gibi kabul eder buradakiler. Niye? Çünkü bir Fransa hayranlığı var. Ama peki peşinden gittiğin adam kim? Alıyor, getiriyor, bakıyor orada 10. sınıf. Yani birinci de değil, ikinci de, üçüncü de değil. O yüzden bu noktada işte o sömürgeci kafadan, sömürülmüş kafadan çıkmak gerekiyor. Burada işi...
1: Tarihe bakan tarafı çok aslında, değil mi? Yani tabii, orada...
0: Ders çünkü, almak gerekiyor. Evet. Tarih bunun için var. Yani geçmişte bu hatalar yapıldı. Yani bunu İttihat Terakki yaptı. Ondan önce Jöntükler yaptı. Ondan önce biz Islahat Fermanı'nda ya da Gülhane Fermanı'nda bir takım hatalar yaptık. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştık. Hatalar oldu. Biz bunları görüp aslında ders almak gerekiyor. Yoksa senin söylediğin gibi devlet bürokrasisi aslında 18. yüzyılda hataları tespit etmişti. Yurt dışına öğrenci gönderiyordu. Hatta yurt dışına Yusuf Kamil Paşa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk gönderilenlerden birisi. 28. Çelebi Mehmet gönderilmişti. Yusuf Kamil Paşa gönderilmişti. Çeviri hareketleri başladı. Orada oraya giden elçiler orada gördüklerini, mesela belediyecilik anlayışı, şehircilik anlayışı, bunları not ettiler. Saraya layihalar yazdılar. Ama ilginç olan şu, işte yazılan kaleme alan metinlere baktığınız zaman ana merkezi, odak noktasını gözden kaçırıp basit yerlere takılmışlar.
1: Evet. İşte
0: bu, ama bunlar da tecrübeydi bak.
1: Tabii.
0: Tecrübe zaten kümülatiftir. Abi birikerek olur. Biz o gün tamam bunları yaptık, değerlendiremedik, edemedik. Ama o hafıza orada duruyor. Hı hı. İşte o hafızaya bakıp, görüp, o hafızayı bugün okuyup değerlendirmemiz lazım.
1: Ben hala şuradayım. Mesela Hamer'le ilgili Mehmet Niyazi Hoca merhumun yapmış olduğu yorum. Hani onun kimliğine iniyor ya.
0: Evet.
1: Bugün de biz bu çalışmaları yapmalıyız, yapmalıyız diyoruz. Peki yani burada nasıl bir şeye ihtiyaç var? Yani şöyle, nasıl bir karaktere ihtiyaç var?
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Yani Hamer'in antitezi bizde ne abi? Bizim tarih tezimizi kuracak bir kadronun bir kimliğini, bir profilini çıkarabilir miyiz mesela? Ne bekliyoruz?
0: Yani önce şunu söyleyeyim. Mesela Mehmet Niyazi Hoca Hamer'in böyle kişilik profilini çiziyor ya. Buradaki maksat şu değil. Yani ya bu adam işte kişiliğine bakarak söylediklerini değerlendirelimin ötesinde bir şey. Şimdi seninle ilgili fikir ortaya koyan, seninle ilgili düşünce üreten birisi varsa doğal olarak bunu tanımak lazım. Bunu tanımak lazım, neden? Nerede doğru söylüyor, nerede yanlış söylüyor, nerede hata yapıyor, nerede bu hatayı bilinçli yapıyor. Bunları bilmek, bunları tespit etmek noktasında muhatabı tanımak lazım. Mesela muhatabınız çok iyi bir Hristiyansa, bağnaz bir Hristiyansa, inancın ona verdiği, o inancından kaynaklanan bir takım ön yargılar mutlaka vardır. Bu metinlerine sirayet eder, bu konuşmalarına sirayet eder. Bunları bilmek gerekiyor. Yani bunu nasıl bileceksiniz? Muhatabınızı tanıyacaksınız. Kişisel olarak da adamı tanıyacak. Mesela Arnold Toynbee bir şeyler yazıyor, çiziyor. Ve yazıp çizdiği şeylerin hepsinin merkezinde Britanya İmparatorluğu var. Bütün derdi bu.
1: Bizde işte diyorum ki bizim profilimiz ne? Yani bizim tarih şuurunu, tarih yazıcılığını, o hafızayı inşa edecek o kadrolara bir profil çizecek olsak abi, nasıl kimseler olmasını bekliyoruz? Bunu şundan sebep soruyorum. Mesela Hamer bir hemen kimlik tespiti yapılıyor. Babası bilmem ordudaki bir subay vesaire, değil mi? Şimdi biz biraz
0: ya da
1: fazla
0: gidiyoruz rahip.
1: Biraz fazla kimliksiz bir toplum olmadık mı? Türkiye açısından söylüyorum. Yani filanın oğlu, filanın torunu, İşte filan ailenin üyesi. Bunlar mesela tamam, biz kabileci, kavmiyetçi işte ya da böyle asilzadeleri yücelten filan bir anlayışımız bizde yok. Ama hiç de kimliksiz de bir şeyde de olmamamız
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Şöyle, asabiye ile kimlik farklı şeyler. Yani bizim İslam'ın asabiyeye karşı tavrı açık ve net. Çünkü asabiyecilik biraz nasyonalist karşılığı gibi bir şey. Ama bazı noktalarda o kimliğe sahip olmak gerekiyor. Bizim bu kimlikten de öte belki daha önemli nokta şu. Benim Mehmet Niyazi Hoca'dan dinlediğim bir şey vardı. Farklı vesilelerle yine bazı programlarda dile getirmiştik. Mesela hoca şunu derdi.

0: benim ondan dinlediğim. Bir tarihçinin, yani Türk tarihiyle ilgilenen, uğraşan birinin mutlaka İslam fıkhını iyi derecede bilmesi lazım. Hı. Şimdi mesela bu çok önemli bir detay. Hı. Ben buna belki şunu ekleyebilirim. Tasavvufu da iyi bilmesi lazım. Yani evet, iyi derken en azından tasavvufu bilecek. Niye? Siz İslam fıkhını bilmezseniz Osmanlı'yı anlayamazsınız. Osmanlı nerede, neyi, niye yaptı bunu çözemezsiniz. Çünkü işin püf noktası orada fıkıhta gizli. Ve tasavvufta gizli. Niye? Hı. Şimdi ahi geleneğini, mesela İstanbul'un fethini, fetihten sonraki süreci anlayacaksanız ahilere gideceksiniz. Ahilik bir tasavvuf müessesesi. Siz oradaki o tasavvufu anlayamadıktan sonra eksik kalacak. Bu şu demek değil, hiç anlayamazsınız değil, eksik kalır. Eksiklik de bilgi eksikliği, yanlış bilgilere kapı açar. Yani çünkü niye? Eksik bilgilerle eksik tespitler yaparsınız. Eksik tespitlerle de eksik bir sonuca varırsınız. Ve totalde de varacağınız şey eksik, eksik, eksik. Bu kadar eksikten tam çıkmaz. O zaman ne oluyor? Hata yapmış oluyorsunuz. O yüzden diyoruz ki kardeşim sen kendi kültürünün, kendi medeniyetinin içerisinde bunları bilmen lazım. Kaldı ki dönelim batıya. Mesela biz Hegel'e baktığımız zaman Hegel dindar bir adam. Ya da siz Newton'a baktığınızda Newton dindar bir adam ve...
1: Aşırı... Cizvit değil mi?
0: Dindar bir adam ve tarikat üyesi bir adam. Evet. Ve böyle çok, yani batıda gördüğünüz birçok adam böyle. Yani bunlar kendilerine göre mistisizm, onların tabiriyle. Mistisizmin karşılığı kesinlikle tasavvuf değil. Ha, onların literatüründen söyleyecek olursak onlar ne yapıyor? Adam hem dindar hem mistisizm de var adamda. Öbür taraftan da bilim adamı. Ya matematikle uğraşıyor ya fizikle ya kimyayla. Mesela Pascal meşhurdur. Pascal kendi içerisindeki o matematik... Bu işte uğraşlarla birlikte entelektüel bir krize girdiği zaman beynin 1/3 öldüğünde urdu. Ve bu adam en son kendini kiliseye atarak kurtulduğunu söylüyor. Diyor ki bana diyor peygamberlerin haber verdiği tanrı lazım, filozofların değil. Yani yine bir inanca sığınarak kurtarıyor. Ama bunu yine bunun üzerinden yapıyor. Doğal olarak bu insanları anlamak istiyorsanız, bu insanların tarihini anlamak istiyorsanız bunu bileceksiniz. Evet. Mesela Dostoyevski'yi okuduğunuz zaman şunu görürsünüz, Rus sevgisinin altında Ortodoksluk ve Çar sevgisi vardır.
1: Evet.
0: Ve bütün Rus araştırmacıları şunu söylerler. Yani
1: tabii orada şeyler var işte onların mistik karakterleri falan vardır değil mi? Mesela şeyde Karamazov kardeşlerinde evet, o görürüz o.
0: Evet. Oradaki Hristiyan eleştirisi evet, falan da vardır. Şimdi burada şu var. Onların işte kendi azizleri var, keşişleri var ama ben bunları geçtim. En temelde şu vardır. 18. yüzyılda bir Rus için, yani o zamana kadar gelen, işte 11. yüzyıldan beri tarih sahnesine çıkıyorlar. Oradan 18. yüzyıla kadar gelene kadar bir Rus için dünyada en önemli şey Ortodoks Kilisesi ve Çar. Şimdi sen bunu bilmezsen, bu temel mantığı gözden kaçırırsan Rus tarihiyle ya da Rusya ile ilgili yapacağın her tespit boşa çıkar. Evet. Iskalarsın. Bu şey gibidir, hani askeriyede bir usul vardır. 200 metrede atış yapacaksan uyarırlar seni. Buradaki 1 milimlik sapma hedefte 1 metrelik sapmaya neden olur. Atış yaptığın hedef 50 santim. Karavana atarsın. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Yani tarihte ki mesafe daha uzun. Buradaki 1 milimlik sapma 1000 yıl geriye dönüp bakıyorsun. Çok büyük bir sapmaya neden olur. Evet. O yüzden tarihin bu noktalarını bilmemiz gerekiyor. Yani bizdeki tarihçide neye ihtiyacımız var? Aslında burada da yine geriye dönüp şöyle bakmak lazım. Bizdekiler geçmişte neyi yapamadılar ve neyi yaptılar? Onu tespit edip ha demek ki şu ayrıca şu taraf olması lazım. Yani şunları yapanlar. Şimdi Aşık Paşazade'ye, Naima'ya bakıyoruz. Mesela Aşık Paşazade bu noktada çok önemli. Niye? Çünkü o devletin meşruiyetinin dünya azametinden bağlamıyor. Yani dünyadaki o dünyevi azamet devletin meşrutiyeti olamaz diyor. Evet. Onu nereye bağlıyor? Derviş ahlakından neşet ettiğine inanıyor. Oradan savunuyor. Niye? Evet. Tekkeden geliyor. Bu sadece basit bir savunu değil. Tekkeden geldiği için savunmuyor. Tekkeden gelirken o değerleri görüyor.
1: Abi şimdi özür dilerim. Mesela biz Bursa'ya baktığımız zaman Bursa'da kimi görüyoruz Allah aşkına?
0: Evet. Yani Bursa'nın esas...
1: Emir Sultan Hazretleri'nden tabii, Geyikli, başlıyorsun değil mi?
0: Daha geride Geyikli Baba'yı görüyorsun.
1: Bunlar devlette doğrudan iç içe isimler. Yani bir tırnak içinde söylüyorum, bir alternatif tarih okuması yapacak olsak Osmanlı'da padişahlar kadar Evliyaullah'ı konuşmamız gerekecek. Bayrak tabii, kimden kime geçmiş, nasıl geçmiş? Mesela en önemli gösterge şu, şimdi siz bir beyliksiniz. Fetret dönemi gibi bir döneme giriyorsunuz değil mi?

0: Yıldırım Bayezid'den sonra. 11 seneden bahsediyoruz. 11 sene. O 11 senede hocam neredesiniz? Bursa'dasınız. Gelmişsiniz artık. Yani batının sınırlarına yaslanmış bir yerde duruyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Hemen dibinizde şeyler var. Beylikler var. Güçlü beylikler. Karamanoğulları beyliği var.
1: Tabii
0: değil mi?
1: Tabii Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları sonra, az değiller.
0: O durumdasınız. Bir taraftan işte o Ankara Savaşı'ndan sonraki o yaşanan süreç, oradaki bütün Anadolu'da yapılan değişiklikler vesaire. 11 seneyi siz nasıl atlatıyorsunuz ve 11 sene sonra nasıl oluyor da fethe giden, İstanbul'un fethine doğru giden süreci hazırlıyorsunuz? Kim yapıyor bunu? Neyle oluyor?
1: İşte bu aslında gönül fethi dediğimiz şeylerle.
0: Emir Sultan Hazretleri'ni çıkardığın zaman Osmanlı Devleti'nden bahsedemiyorsun ki.
1: Tabii, tasavvufu çıkardığınız an İstanbul'un fethini de izah edemezsiniz. Evet. Hatta Osmanlı'nın kuruluşunda Şeyh Edebali Osman Bey ilişkisini anlatırız ya. Evet. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda bile tasavvuf var. Bu noktada şöyle bakmak lazım. Yine rahmetle yad etmek istedim. Merhum Nurettin Topçu'nun "Nerede bir evliya yatır" evet. kabri varsa orası Türk toprağıdır. Müthiş bir tanım. Evet. Hatta yine Nurettin Topçu'nun güzel bir sözü var, şey diyor: büyük medeniyetler büyük mezarlar üzerine, büyük ölüler üzerine inşa edilir. Hı hı. Çok hı hı. önemli bir tespit. Yani hı hı. şey diyor, sizin büyük ölüleriniz yoksa Fatih gibi, Kanuni gibi, Yavuz gibi, böyle büyük kişiler, şahsiyetler, böyle büyük ölüler, onların da büyük türbeleri yoksa hiçbir şey yapamazsınız.
0: Doğru.
1: Medeniyeti bunlar üzerine inşa Doğru. edersiniz. Ki bak, sadece padişah isimleri saydık. Aslında saymamız gereken Kars'ta Ebul Hasan Arakani Hazretleri, onun üzerinden gelen şecerede Yusuf Hamedani, Yusuf Hamedani üzerinden Ahmet Yesevi Hazretleri ta Balkanlara kadar Eren Sarısaltı'yı gönderiyor. Aslında işte bak, bunlar da devasa büyük isimler. Büyük türbeler size büyük medeniyetler ve büyük vatan kapısı açıyor. Büyük medeniyetlerin kapısını açıyor. Büyük coğrafyaların, büyük toplulukların kapısını açıyor.
0: Evet. Allah razı olsun. Öyleyse yani şöyle bir özetleyeyim ben, Davut abi müsaadenle, kapatıyoruz çünkü. Yani biz tarihe bakarken bir aslında yeni tarihçi profillerine de ihtiyacımız var. Tarih metodolojimizi oturtmak için fıkıh bilen, tasavvuf bilen, mümkünse derviş, yani ilmiyle amil çalışmacılara ihtiyacımız var. Tarihçilere ihtiyacımız var. Meseleleri doğru yerden görecek. İnsanı nereye koyduğun, insana nasıl baktığın, insanı nereye konumlandırdığın tarih yaklaşımında çok önemli bir yerde duruyor. Bunları hepsini belirleyeceğiz ve diyeceğiz ki bizim metodolojimiz bu, insan anlayışımız bu, durduğumuz yer bu, tarihteki kırılmalara biz şöyle bakıyoruz, hadiselere böyle bakıyoruz, tarih bizim için şöyle bir çalışma alanı. Bunu dedikten sonra biz üzerimizdeki tembelliği de inan ki atarız. Yani Osmanlı dönemindeki o ana kaynaklar dediğimiz kaynaklar var ya, hani sizin bahsettiğiniz o ne denir o? Bürokratik evraklar. Evet. Oralarda yatan tarih. Oralardaki yatan tarihi çıkarmak için ciddi bir şevk lazım. Tembellikten kurtulmak lazım. Çünkü orada iş hikayeyi aşıyor. Evraka dayalı bir tarih okumasına dönüyor.
1: Tabii her şey evrak değil ama evrak tarihçiliği de önemli.
0: Tabii.
1: Bir de şöyle bir şey var. Son cümle olarak onu söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: İnsan insanın kurdudur diye insana bakan bir medeniyet ya da insanı istatistiğe indirgeyen, işte Hı. bir kişinin ölümü trajedidir, milyonların ölümü istatistiktir diyen bir medeniyetle hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen diyen bir medeniyet aynı olamaz. Bu medeniyetin tarihe, edebiyata, sosyolojiye, felsefeye bakışı da değişecektir doğal olarak. Yani hakikaten bunlar slogan cümleleri değil. Gerçek böyledir. İnsanı en önemli yapıp merkeze koyan, Hristiyanlığın merkezinde ne vardır? Redeemer dedikleri düşüş miti vardır. Ve bu protestan...
0: Hep arınma üzerine kuruldur değil
1: tabii,
0: mi? Acı yani, çekeceksin.
1: Evet, yani düşüş miti dedikleri evet. aslında insanın kovulması üzerine kurulmuş ve insanın günahkar doğması.
0: Evet.
1: Şimdi doğarken günahkar gelen, kötü gelen, pis gelen, negatif gelen bir insan algılayışı böyle bir medeniyet kurabilirdi. Ama bizden nasıldır İslam medeniyetinde? İnsan günahsız doğar ve belli bir yaşa kadar da böyle yaşar. Yani akıl bali olana kadar. Şimdi doğal olarak bu iki medeniyet...

0: ortaya koyduğu ilim, şekillendirdiği bilim, o bilimdeki metodoloji, uygulama, çalışma, her şey değişecek. Her şey farklı olacak tabii ki. Değerlendirmesi farklı olacak.
1: Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Önemliydi bu konu. Yine tarihle ilgili önümüzdeki sezon artık sağlam bir okuma daha inşallah yaparız. Teşekkür ederim Davut abi. Efendim programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yine inşallah birlikte olmak duasıyla Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve. Çerçeve. Semerkant Radyo.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit aşıklarla, hem hane ol, hem hane ol, hem hane ol, hem hane ol. Hem hane ol.

Çetke cömle can şevi Tala yıkı canan şevi Ger suyu mestan mirevi

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Kari'a suresi 5. ayeti kerimede kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve tekunul cibalu kel ehnil menfuş. هَذَا هُوَ الْوَصْفُ الثَّانِي مِنْ صِفَاتِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْمَهُولِ O dehşet verici, korkutucu olan günün sıfatlarından ikinci sıfattır bu. Manası nedir? Ey, وَتَصِيرُ الْجِبَالُ كَالصُّفُوفِ الْمُنْتَثِرِ الْمُتَطَائِرِ O dağlar uçuşan, dağınık bir şekilde uçuşan yünler gibi olur. تَتَفَرَّقُ اَجْزَاؤُهَا وَتَتَطَائَرُوا فِي الْجَوِّ Onun cüzleri böyle parça parça olur ve havada uçuşur. Hatta tekune kasufufil mutatayiri inden nedfi. Bu yünleri tarakladıkları esnada, temizlemek için tarakladıkları esnada uçuşan yünler gibi bu dağlar da uçuşur. Kale Savi rahimahullah, İmam Savi şöyle buyuruyor. Ve innema cema'a beyne halin nasi ve halil cibali. Allah Teala ayet-i kerimede insanların durumuyla dağların durumunu beraber getirdi. Tenbihen ala enne tilkel kari'ate etharat fil cibalil azimeti as-sulbe. O kıyamet günü o sapasağlam olan, büyük olan dağlara tesir eder. Hatta tasira kassufufil mandufi ma'a kevniha gayre mükellefe. Dağlar mükellef olmamalarına rağmen onlara tesir eder. Ve uçuşan dağınık yünler gibi kılar onları. فَكَيْفَ حَالُ الْاِنْسَانِ الدَّعِيفِ Dağ bu kadar kuvvetli, dediğimiz gibi sapasağlamken bu hale geliyorsa, zayıf olan insanoğlunun durumu nasıl olur? اَلْمَقْسُودُ بِالتَّكْلِيفِ الْحِسَابِ Dedi ki, dağlar mükellef olmadıkları halde, böyle savruşuk bir şekilde havada yün gibi uçuşur, bu hale gelir. Buradaki tekliften maksadımız yani dağlar hesaba çekilmedikleri halde böyleyse zayıf olan insanın durumu hesaba çekilecek olan zayıf olan insanın durumu daha dehşet verici olur. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حَالَةَ النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْمُخِيفِ O korkutucu günde Allah Teala insanın halini bizlere anlattı. وَاِنْقِسَامَهُمْ اِلَى شَق۪ي وَسَع۪يدِ Ve onların şakî ve sa'id olarak iki gruba ayrılacaklarını bizlere anlattı. Fakale subhanehu ve teala ve şöyle buyurdu.

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اَيْ رُجِّحَتْ مَوَازِينُ حَسَنَاتِهِ وَزَادَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ İnsanların tartılarında hasenatı daha fazla gelirse, yani hasenatı seyyiatından, günahlarından daha fazla olursa, فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اَيْ فَهُوَ فِي عِيشٍ هَن۪يءٍ رَغ۪يدٍ سَع۪يدٍ O rahat, mutlu ve güzel bir yaşantı içinde olur. Fî cinânil huldi ve na'im, nimetler ve ebediyet cennetlerinde. Ve emmâ men khaffet mevâzînuhu, ey nakasat hasenâtuhu an seyyiâtihi, insanlardan sevapları günahlarından daha az olanlar, ev lem yekun lehu hasenât ya'teddu biha, ya da sayılabilecek kadar bir hasenatı olmayanlara gelince, fa ummuhu haviye, ey fa meskenuhu ve masiruhu naru cehennem, onun kalacağı yer, gideceği yer cehennem ateşidir. Yahvi fi ka'riha, en derin çukuruna yuvarlanır. Semmaha ummen, cehennemi um diye, anne diye isimlendirirdi. Li ennel umme me'vel veledi ve mefza'ahu, çünkü anne çocuğun sığınağı, sığındığı yerdir. Fenaru cehennem tu'vi ha'ula'il mucrimin, bu cehennem ateşi o günahkar olan kulları kendisine alır. Evladın anneye sığındığı gibi onları kendine alır. Kema ye'vil evlat ila ummihim, nasıl ki evlatlar annelerine sığındıkları gibi. Ve tadummuhum ileyha, ve o insanları sarar. Kema tadummul um el evlat ileyha, nasıl ki anne kendi çocuğunu sardığı gibi cehennem de o insanları sarar. Kale Ebu Suud rahimahullah, İmam Ebu Suud şöyle buyuruyor. Haviyeh, ayette geçen haviyeh kelimesi, ismun min esma'in nar, cehennemin, cehennem azabının isimlerinden bir isimdir. Sümmiyet biha, cehenneme, cehennem ateşine haviyeh diye isim verildi. Li gayeti umkiha, derinliği çok uzun olduğu için, ve bu'di mehvaha, dibi çok uzak olduğundan dolayı. Ruviye şöyle bir şey rivayet edilmiş. Enne ehlen nar yehvune fiha seb'ine harifen. Cehennem ehli cehenneme atıldığı zaman cehennemin çukuruna düşmek için 70 yılda düşerler diye rivayet edilmiştir. Ayet şöyle devam ediyor. Ve ma edrake ma hiye. İstifhamun littefhimi ve tehvil. Buradaki istifham o günün fahametinden, yüceliğinden dolayı ve dehşetinden dolayıdır. Ey ve ma a'lemeke mel haviye. Haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Sümme fessaraha bi kavlihi. Daha sonra Allah Teala şu kavliyle, şu ayetiyle tefsir etti. Narun hamiye. Onun, ey yani hiye, o haviye dediğimiz narun şedidetul harare. Sıcaklığı şiddetli olan ateştir. قَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْحَدِّ الْمَعْهُودِ Alışılmış sınırların ötesinde olan bir sıcaklığı vardır. فَاِنَّ حَرَارَةَ اَيِّ نَارٍ اِذَا سُعِرَتْ Hangi ateş olursa olsun tutuşturulduğu vakit, وَاُلْقِهَ ف۪يهَا اَعْظَمُ الْوَقُودِ O yakıtların en büyükleri kendisine atıldığında, لَا تُعَادِلُ جُزْءًا مِنْ حَرَارَةِ جَهَنَّمْ Cehennemin daha ateşinin sıcaklığının bir parçasına bile ulaşılmaz. Yani sen dünyada mesela aklın alabildiği kadar bütün yakıtlara attığında oluşturabileceğin o ateşin sıcaklığı daha cehennemin sıcaklığının cüz'üne daha eşit, denk değildir. Ecaren Allahu minha bifadlihi ve keremihi, Allah Teala fazileti ve keremliğiyle bizleri cehennem azabından korusun. Sonunda bir dipnot, tembih diye bir ibare getirmiş musannif, şöyle buyuruyor. El-cumhur ala ennel mizane hakikiyyun lehu keffetani ve lisan. Mizan dediğimiz şey, tartı dediğimiz şey, cumhura göre, ulema, cumhur ulemasına göre hakikidir, yani gerçekte vardır. İki tane terazisi olur, bir de dili olur. Tuzenu fihi suhuful maktub fiha al hasanat ve seyyiat, kendisinde günahların ve sevapların yazıldığı kitaplar

orada tartılır. وَرُوِيَ عَنْ İbni Abbas radıyallahu anhuma, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş, اَنَّهُ يُؤْتَى بِالْاَحْمَالِ السَّالِحَ عَلَى سُورَةٍ حَسَنَةٍ. O tartıya getirildiği zaman güzel olan salih ameller güzel bir surette gelir. وَبِالْاَعْمَالِ السَّيِّ عَلَى سُورَةٍ قَبِيحَةٍ. Kötü olan ameller, yani günahlar da kötü bir surette gelir. فَتُوْدَعُ فِي الْمِيزَانِ. Bu şekilde tartıya konulur. فَمَنْ رُجِّحَتْ حَسَنَاتُهُ سَعِيدَ. Sevapları ağır gelenler sa'id olur, yani cennet ehli olur. وَمَنْ رُجِّحَتْ سَيِّئَاتُهُ شَقِيَ. Eğer ki günahları daha fazla gelirse o kimse de şakî olur. Allahu a'lem bis-sevab diyerek Kari'a suresinin de tefsirini bitirmiş bulunduk. Şimdiki suremiz Tekasür suresidir. Tekasür suresi de aynı şekilde Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bunun ayetleri 8 tanedir. Yine Musannif Hazretleri ön bilgi olarak şöyle buyuruyor. Suretü Tekasür Mekkiyetün. Tekasür suresi Mekki'dir. Ve hiye tetehaddesu an inşigalin nasi bimugriyatil hayati. Bu sure insanların hayat, dünya hayatının süsleriyle meşgul olduklarından bahseder. Ve tekalubihim ala cem'i hutami dünya. Dünya kırıntılarını toplamak üzerine birbirleriyle yarışmalarından bizlere bahseder. Hatta yakta'al mevt aleyhim mut'atahum, ta ki ölüm onlara gelip onların o dünya zevklerini kesene kadar. Ve yetihim fec'aten ve bagteten, o ölüm onlara ansızın gelir. Feyankuluhum minel kusuri ilel kuburi, onları kasir olan, fani olan, eksik olan dünyadan kabirlere nakleder. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الزَّجِرْ وَالْاِنِزَارِ. Bu surede zecir, yani azarlama, uyarı tekrar tekrar gelir. تَخْوِيفًا لِلنَّاسِ. Niye gelir? İnsanları korkutmak için. Yani korkacakları şeyleri aslında onlara göstermek için. وَتَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى خَطَئِهِمْ. Ve insanların hatalarına dikkat çekmek için. بِشْتِغَالِهِمْ بِالْفَانِيَ عَنِ الْبَاقِيَةِ. Fani ile meşgul olup bakiyi terk etmelerinden dolayı onların hatalarına dikkat çekmek için bu şekilde gelmiş. وَخُتِمَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةِ بِبَيَانِ الْمَخَاطِرِ وَالْاَهْوَالِ اَلَّتِي سَيَلْقَوْنَهَا فِي الْآخِرَةِ. Bu sure en sonunda ahirette insanların karşılaşacakları büyük dehşet verici olaylar ve korkutucu olayları açıklayarak bitirir. وَالَّتِي لَا يَجُوزُهَا وَلَا يَنْجُ مِنْهَا اِلَّا الْمُؤْمِنِ. O olaylar ki ondan sadece ve sadece müminler kurtulur. اَلَّذ۪ي قَدَّمَ صَالِحُ الْاَعْمَالِ. O mümin de kimdir? Salih amelleri işleyenlerdir. Allah Teala ilk ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. Ey şagalakum eyyuhen nas attafakhur bil amwali vel aulad vel ahsab an taatillahi taala. Ey insanlar, dünya malları, evlatlarınız ve kendi neseplerinizle övünmeleriniz sizleri Allah Teala'ya itaat etmekten meşgul etti. Ve anil isti'dad lil ahire, ve ahirete hazırlanmaktan meşgul etti. Hatta zurtumul makabir. Ey hatta adrakakumul maut. Ta ki ölüm size gelene kadar. Ve dufintum fil makabir. Kabirlerinize defnedilene kadar. Vel cümletu khabarun. Buradaki cümle haber cümlesidir. Yuradu bihi el va'z ve tevbih. Bundan nasihat. İnsanlara bir nasihat ve insanları azarlama kastedilir. Kâlel Kurtubi rahimahullah. İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. El-ma'na şagalakumul mubahat bi kesretil mal vel aulad an ta'atillahi taala. Sizin mallarınızın çokluğuyla ve evlatlarınızla övünmeniz Allah'a itaat etmenizden sizi ne yaptı? Meşgul etti, engelledi. Ne zamana kadar? Hatta muttum ve dufintum fil makabiri. Ölüp kabirlere defnedilene kadar. Kella sevfe ta'lemun. Bu kella kelimesi zecir ve tehdittir. Manası nedir? Ey irtadi'u eyyuhannas ve

Haciru, ey insanlar sakının. Neyden sakının? Anil iştigali bima la yenfa ve la yufid. Size fayda vermeyen, menfaat vermeyen şeylerle meşgul olmaktan sakının.

yine aynı şekilde Allah katında Allah'a karşı gevşek ve ihmalkar davranmanızın neticesini öğreneceksiniz. Ve aynı şekilde bakiyi bırakıp, baki olan ahiret hayatını bırakıp fani olan dünya hayatıyla meşgul olmanın neticesini öğreneceksiniz diye buyuruyor. Daha sonra şöyle buyuruyor. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Bu va'idun isra va'idin. Allah Teala'nın yani mücrimlere karşı, günahlara karşı vermiş olduğu sözün peşinden gelen tekit edici bir sözdür. Ziyadetun fi zecri ve tehdit. Tehdit ve sakındırmada bir ziyadedir bu. Ey sevfe te'lemune akibete tekâthurikum ve tefâhurikum. Mallarınızı çoğaltma için birbirinizle yarışmalarınızın sonucunu ve birbirinizle dünya malı ve evlatlarla övünmenizin sonucunu öğreneceksiniz. İzâ nezele bikumul mevt. Size ölüm geldiği vakit. Ve âneytum ehvâlehu ve şedâidehu. O zorluklarını, dehşetini çektiğiniz vakit bunu öğreneceksiniz. Kâle İbn-i Abbas radiyallahu anhuma, İbn-i Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. Kellâ sevfe te'alemun, ilk kellâ sevfe te'alemuna, mâ yenzilu bikum minel azâbi fil kabri diye tefsir etmiş. Kabirde size gelecek olan azapla biz bunu öğreneceksiniz. İkinci, thumme kellâ sevfe te'alemun ile de, ey fil ahireti, ahirette öğreneceksiniz. İzâ halle bikumul azâb, size azap geldiğinde orada yaptıklarınızın nelere mal olduğunu öğreneceksiniz diye buyurmuş. Kella lau ta'lemun ilmel yakin. Ey irtadi'u ve enzeciru, yani sakının, felau alimtumul ilmel hakiki, hakiki bir ilimle bilseydiniz, ellezi la şekke fihi ve la imtira'e, kendisinde şek şüphe olmayan o ilimle bilseydiniz, ve cevabu lau mahzufun, burada Arap kelamında lev kelimesi şart edatıdır. Şart gelir, devamında da cevabı gelir. Burada cevabı hasfedilmiş. لِقَصْدِ التَّهْو۪يلِ o olayın büyüklüğünü daha da yüceltmek için. Ey lev araftum zalike, şayet siz bunların başınıza geleceğini bilseydiniz, ilmi hakiki olarak, لَمَا أَلْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ بِالدُّنْيَا عَنْ تَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Dünyada, dünya malını çoğaltmak için veya da mal evlatlarla övünmek için birbirinizle yarışmanız Allah'a itaat etmenizden sizi alıkoymazdı. وَلَمَا خُدِعْتُمْ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا عَنْ اَهْوَالِ الْآخِرَةِ وَشَدَائِدِهَا. Yine aynı şekilde dünyadaki nimetlere aldanıp ahiretin dehşet verici ve şiddetli olaylarından gafil kalmazdınız. كَمَا قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buyurduğu gibi, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ, şayet benim bildiğimi bilseydiniz, لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, az güler çok ağlardınız diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ فِي التَّسْهِيلِ, teshil kitabında, وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ, yine demiş ki, cevap şart, لَوْ şart edatıdır demiştik, cevabı hasfedilmiş, bu da aynısını söylemiş. Takdiruhu, o da şöyle bir takdir yapmış. لَوْ تَعْلَمُونَ, şayet siz bilseydiniz bunları, لَزْدَجَرْتُمْ وَاسْتَعَدَدْتُمْ لِلْآخِرَةِ, siz dünyadan sakınırdınız ve ahirete hazırlanırdınız. Peki neden cevabı hasfedilmiş? وَاِنَّمَا حُذِفَ, cevap burada hasfedildi. لِقَسْتِ التَّهْو۪يلِ, o olayı, olayın büyüklüğünü yüceltmek için. فَيُقَدِّرُ السَّامِعُ اَعْظَمَ مَا يَخْتُرُ بِبَالِهِ, birine bir şey söylediğinizde, onu mübhem bıraktığınızda, kapalı bıraktığınızda, sami yani işiten kişi orada aklına gelebilecek en büyük şeyi canlandırır. İşte kıyamette başlarına gelecek şeyler ondan daha büyüktür. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ, اَيْ اُقْسِمُ وَاَكِّدُ بِأَنَّكُمْ سَتُشَاهِدُونَ الْجَح۪يمِ. Allah Azze ve Celle buyuruyor, yemin ederim, muhakkak ki sizler cehennemi müşahede edeceksiniz, göreceksiniz. عَيَانًا وَيَق۪ينًا, apaçık gözle, yakini bir şekilde göreceksiniz. قَالَ الْعَلُوسِ رَحِمَهُ اللّٰهِ, İmam Alusi şöyle buyuruyor, هَذَا جَوَابُ قَسَمٌ مُدْمَرٌ, bu gizli bir kasemin, gizli bir yeminin cevabıdır diye buyurmuş. اَكَّدَ بِهِ الْوَعِيمِ,

Said Allah Teala bununla vermiş olduğu sözü tehdit etmiş. Ve şeddede bihi tehdit, bununla tehdidini şiddetleştirmiş. Ve evdaha bihi ma enzaruhu ba'da ibhamihi tefhimen. Ve aynı şekilde inzar etmiş olduğu şey, uyardığı şeyi açık bir şekilde mübhemken, yani kapalıyken açık bir şekilde getirmiş. Anlaşıldı mı? Yani ey vallahi le teravunnel cahim. Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki siz cehennemi göreceksiniz. Thumme le teravunneha aynel yakin. Ey thumme le teravunneha ru'yete hakikatin bil müşahedetil ayniye. Daha sonra onları hakiki bir görmeyle, gözle görmeyle, müşahedeyle onu göreceksiniz. Kale fil bahir, Bahir kitabında şöyle buyuruyor. Zadet tevkid bi kavlihi aynel yakin. Allah Teala aynel yakin ibaresini getirerek tekidi arttırdı. Nefyen li tevahhumil mecazi fir ru'yetil ula. Birinci ru'yetin mecazi olarak anlaşılmasını nefyetmek için, ortadan kaldırmak için. Yani ru'yet kesinlikle mecazi değil. Onu apaçık, ayanen gözünüzle göreceksiniz buyuruyor. Daha sonra şöyle devam ediyor. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ey ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ فِي الْآخِرَةِ عَنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا. Daha sonra ahirette dünya nimetlerinden sorulacaksınız. مِنَ الْأَمْنِ وَالصِّحَّةِ. Allah-u Teala bizlere eminlik verdi, sıhhat verdi, sağlık verdi. وَسَائِرِ مَا يُتَلَذَّذْ بِهِ مِنْ مَطْعَمْ. Ve diğer insanın yiyecek olarak yediği, lezzet aldığı diğer şeylerden sorulacaksınız. Ve meşrep ve merkep ve mefraş, işte insanların içtiği, yediği, bindiği, yattığı, oturduğu şeylerden sorulacaksınız. Allahümme rzukna şükre ni'amike ya rabbel alemin. Ya Rabbi, nimetlerinin şükrüyle bizi rızıklandır. Her daim nimetlerine şükreden kullarından kıl bizleri diye buyurmuş. Yine bir tembih var. Bu şekilde tefsiri bitti. Tefsirin sonunda kısa bir not var. Ravat Tirmizi an Abdullah bin Şahir, İmam Tirmizi Abdullah bin Şahir'den rivayet etmiş. Kale şöyle demiş. İntehaytu ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yakra'u hâzihil âye elhâkumut tekâsür. Aleyhissalatü vesselamın yanına geldiğimde elhâkumut tekâsür ayetini okuyordu. Fakale dedi ki, yakulu İbni Adem, mali mali ve helleke min malike illa ma ekelte fe efneyte. İnsan Ademoğlu malım malım diye gezinir, sana malından sadece yediğin ve bitirdiğin şeyler kalır. Ve lebiste fe ebleyte, giyip çürüttüğün şeyler. Ve tesaddakte fe emdeyte, ve tasadduk edip vermiş olduğun şeyler kalır. Yani dünya malını o kadar istiyor ki, ne kadar milyoner, milyarder de olsanız, ne kadar malınız, mülkünüz de olsa, yediğinizdir, içtiğinizdir, kullandığınızdır. Onun dışındakilerini hiçbiri, sadece orada malım var diye bilirsiniz. Onun dışındakiler kalmaz. Ama ne gariptir ki insanoğlu dünya malı için birbirleriyle yarışmaktan asla vazgeçmezler. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir
1: Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Kurban İlahisi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi. Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
1: Günün ötesi.
3: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün ötesine hoş geldiniz.

Diyorlar ki şeytanların varlığıyla insanlar günahlara giriyor, kötülük işliyorlar. Şeytanlar olmasa, nefis de insana baskı yapmasa, insanlar günah işlemeyecek, hataya düşmeyecekler. Keşke şeytan yaratılmasa, nefis de insana baskıda bulunmasaydı. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk anda yerinde ve doğru bir temenni gibi görünen ve tahkiki iman dersi veren eserlerde, tafsilatla izahı yapılan bu düşüncenin derinliğine inildiğinde ne kadar yanlış ve insan tekamülüne aykırı olduğu anlaşılmakta, bilakis şeytanların

varlığıyla insanların yükseldiği, nefsin baskısı sayesinde insanın derece kazandığı görülmektedir. Şöyle ki bu alemde bir kısım mahlukat vardır ki kendilerinde sadece nefis hüküm sürmektedir. Bunlar hayvanlar kısmıdır. Biz insanlar bu cinsten değiliz. Bir kısım mahlukat daha vardır ki bunlar da sadece akıllarının tesirinde bulunmaktadır. Bu kısım da meleklerdir ki biz bunlardan da değiliz. Niçin bunlardan değiliz? Çünkü bunların her ikisi de en mükemmel varlık değildir. Makamları sabittir de ondan. Hayvanlar sadece nefisle kaldıkları için bulundukları seviyeden hiçbir zaman yükselemeyecekleri gibi, melekler de sadece akılla teçhiz edilmiş oldukları için daha fazla yükselme imkanına sahip değillerdir. Bu ikisinin arasında Rabbimiz insan cinsini yaratmıştır ki onda hem nefis ve şeytan hem de akıl ve iman hüküm sürüp tesirlerini icra etmektedir. Yani insanda hem hayvaniyet hem de melekiyet sıfatları bulunmaktadır. Benliğine konan bu iki zıt taraf onda yükselme, alçalma ölçüsü olarak vazife görmekte. Nefis ve şeytanı onu hayvaniyet tarafına doğru çekerken, akıl ve imanı da melekiyet cihetine yükseltmeye uğraşacak. İşte bu iki çekim kuvveti arasında mücadeleye giren insan, akıl ve imanı tarafına kuvvet verip, nefis ve şeytanına tabi olmadığı için büyük cihadını yapmış, insani ve İslami vasıflarda yükselerek cennet-i âlâya layık hale gelmiş, hatta melekleri bile geçme imkanına sahip olmuş olacaktır. Çünkü meleklerde nefis bulunmadığı için mücahede yoktur. Mücahede olmayınca yükselme de olmaz. İnsanda ise hem nefis ve şeytan hem de akıl ve iman tesirlerini icra etmeye uğraştıklarından bu iki çekim kuvveti arasında kalan insan, iradesini kullanarak iman ve akıl cihetini tercih edip nefis ve şeytanıyla ciddi bir mücadeleye girmiş bulunmaktadır. İşte insanı insan eden, onu meleklerden bile ileri geçme imkanlarına sahip kılan husus, nefis ve şeytanıyla yaptığı bu mücadelesidir. Şayet nefis ve şeytanı olmasaydı, makamı sabit kalan insan melek cinsine geçecek, insan nevi kainatta var olmayacaktı. Halbuki melek cinsi yaratılmış, Allah'ın kudret ve azametini temaşa etmektedir. O gibi makamı sabit yaratığa ihtiyaç yoktur. Allah'ın kudret ve azametini görüp gösterecek ayrı bir neve ihtiyaç vardır ki, işte bu nevi teşkil eden, kendisine hem nefis ve şeytan hem de akıl ve iman hükmünden insan olacaktır.

Demek ki değerli dostlar, nefis ve şeytan bizim tekamülümüzü temin edip mücahedemize sebep olmakta, insani ve İslami vasıflarda ilerlememizi intaç etmektedir ki bu yüzden benliğimize konmuş, fıtratımıza derç edilmiştir. Mevcudiyetleri bizlere zarar değil, fayda getirmekte, mücahedeyle insani vasıflarda tekamül etmemize sebep olmaktadır. Yeter ki biz bu mücahedeyi yapalım, nefis ve şeytanımıza tabi olmayalım. Mühim olan budur.

aslında derinin hasar görmesi anlamına geldiğini söyleyerek, güneşlenmenin yararı yok, zararı çoktur. Deri kanserlerinin temel nedeni güneştir, dediler. Bilinenin aksine yaz aylarında koyu ve kalın giymek gerektiğine işaret ederek, deri yaşlanmasının temel nedeni güneştir. Güneşten sadece plaj ve benzeri açık alanlarda değil, her zaman korunmak gerekir, diye konuştular. Güneş deride önce bronzlaşma, sonra çillenme, kalınlaşma, kabalaşma ve esneklik kaybolması gibi hasarlara neden olarak cildin kısa sürede yaşlanmasına neden olur. Bundan daha da kötüsü, tüm cilt kanserlerinin temel nedeni güneşe maruz kalmaktır.

Klimaların yoğun olarak kullanıldığı şu günlerde ateş ve öksürük şikayeti olanların dikkat etmesi gerekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanları solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar birçok rahatsızlığa sebep olan klimaların bilinçsiz kullanılmasının ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını söylüyorlar. Bu hastalıkların başında ise gribal enfeksiyonlar ve zatürre geliyor. Klimalar yoluyla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülen ve çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılanı zatürre. Evet, zatürrenin havalandırma sistemleri yoluyla bulaşan şeklinin lejyoner hastalığı olduğunu ve bu zatürre tipinin alışılagelmiş yüksek ateş, öksürük, balgam gibi bulguların görüldüğü tipik zatürreden farklı olduğunu uzmanlarımız belirtiyor. Hastalığa sebep olan bakteri, klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda üremekte ve buradan farklı ortamlara yayılmakta. Bakteriler durgun sularda üreyip, buradan su damlacıklarıyla havaya karışarak insanlara bulaşır. Otel, iş merkezi, gökdelenler gibi büyük binaların havalandırma sistemlerinin su bölmeleri, havuzlar, su depoları gibi ortamlarda çoğalan bakteriler, o binada bulunan pek çok insanda hastalığa yol açabiliyor. Peki hastalığın belirtileri nedir diye soracak olursanız, hastalık yüksek ateş, üşüme, titreme, koru öksürük, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtilerle başlar. Kanlı balgam, bıçak batar tarzda göğüs ağrısı da olabilir. Birkaç gün içinde bunlara karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi ve baş ağrısı, uyuklama, dengesiz hareketler, halüsinasyonlar, bilinç bulanıklığı gibi çeşitli sinir sistemi belirtileri de eklenir. Bazı hastalarda idrar yolları kanaması ve diyalizi gerektirecek derecede böbrek yetersizliği, karaciğer hasarı ve akciğer ödemi de gelişebilir.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, uzmanlarımız uyarıyor. Klimadan zatürre kapmayın. Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Hoşçakalınız. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun. Bu programda güzeller güzeli, sevgili Peygamber Efendimizin güzel ahlakından kısa kesitler, çizgiler sunmaya çalışacağız. Çünkü bu programda onun güzel ahlakını anlatmaya vaktimiz yetmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 sene yaşam sürdü. Bu hayatının 53 senesini doğup büyüdüğü Mekke şehrinde geçirdi. Oradakiler dostu, düşmanı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha risalet gelmezden evvel, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden evvel kendisine Muhammed'ün emin diye hitap ediyorlardı. Şimdi o sevgilinin şekil ve şemaline özet olarak bir göz atalım ve biraz da onun güzel ahlakından kısa örnekler verelim inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı öyle güzeldi ki onun güzelliği sadece bir yönden veya hayatında birkaç yönden değil, her yönden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzeller güzeliydi. Efendimiz hem şekil güzelliği olarak, hem dış görünüm olarak, hem giydiği elbiseler olarak, hem ahlakı, hem yaşantısı, her şey bizim için örnekti. Önce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şekil itibariyle, yani şemail-i şerif denilen güzel vücudunun zahiri dış görünüşünün güzelliği şu şekildeydi. Hazreti Peygamber Efendimizin saadetli saçları ne tam kıvırcıktı ne de tam düz. İkisi arası dalgalıydı. Hem saçları parlak görünümlüydü hem de canlıydı. Efendimizin saadetli alınları genişçeydi. Kaşları kavisliydi. Kaşları arası açıktı. Efendimizin iki kaşı arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman o damar görünürdü.
0: Kabarırdı. Değil mi hocam? Sinirlendiğinde ve sevindiğinde.
1: Sevindiğinde de aynı zamanda o damar görünürdü. Yine Efendimizin saadetli kirpikleri hem uzunca ve hem de siyah idi. Ağzı genişçe idi. Dişleri beyaz ve seyrek güzel bir şekildeydi. Güneş sanki onun saadetli yüzünden akıyordu. Yüzü dolunaydan daha güzeldi. Zaten güneş de dolunayda güzelliğini ondan almış değil miydi?
0: Evet.
1: Efendimiz yuvarlak yüzlüydü. Yüzündeki ter taneleri sanki inci gibiydi. Saadetli başları biraz iriceydi. Efendimizin iki omuz arası genişti. Saadetli göğsünün kılları seyrekti. Göğsü ile karnı bir hizadaydı. Göğsü

0: genişçeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndüğü zaman vücudu ile dönerdi. Başı ile çevirip bir insana bakmaz, bütün bedeniyle ona döner, yönelirdi. Efendimizin saadetli kolları uzunca idi. Elleri biraz irice, avuç içleri genişçe idi. Çok güzel kokardı o. Sanki elini güzel koku satanın esans kabına daldırmış da çıkarmış gibiydi. Elinin yumuşaklığı ise ipekten daha da yumuşaktı.
1: Evet.
0: Ayakları iriceydi.
1: Hazreti Enes radıyallahu anh efendimizin hadisinde olduğu gibi, ben ona dokunduğumda ondan daha yumuşak tenli bir kimseye daha dokunmadım. Ondan daha mis kokulu bir kimseye koklamadım. Onun yanında onca sene hizmette bulundum. Bana hiçbir defasında, hiçbir sefer öf bunun için yaptın bile dememişti diye ifade buyururken, orada ne kadar yumuşak bir tenli, ne kadar hani o zamanın en meşhur kokuları miski amber, ondan daha güzel koktuğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliklerini bize aktarıyor.
0: Biz burada sadece vasfını, sıfatlarını, bedeninin güzelliğini okurken bile, anlatırken bile heyecanlanıyoruz. Efendimizin o güzel kokusunu duyan o insanlar, Efendimizin o güzel ipekten daha yumuşak tenine dokunan o insanlar, Cenab-ı Allah'ın ne kadar büyük lütfuna nail olmuş insanlardır. Gerçekten de o sahabe efendilerimize Cenab-ı Allah'ın bu lütfu ihsan olmuş ve onlar da fazileti, büyüklüğü Cenab-ı Allah tarafından almışlardır. Bir de şu da çok üzüntü vericidir ki, yine Efendimizin o güzelliğini görmüş, Efendimizin güzelliğini gördükleri halde o hidayetten nasiplerini alamamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önlerine sunmuş olduğu o saadetli yolda yürümemişler. Efendimizin bütün güzelliğini gördükleri halde o hidayetle nasip olmamaları da, İslam dinine girmemeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ve çağrısını kabul etmemeleri de son derece hazin ve üzüntü verici bir durumdur. Yine biz kaldığımız yerden devam edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düz taban değildi. O yürürken sanki yer onun ayaklarının altında dürülüyor gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürürken yorgunluk hissetmezdi. Adımlarını genişçe atardı. Yürüdüğü zaman sanki bir yokuştan iniyormuş gibi hızlıca ve dengeli bir şekilde yürürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli boyu ne çok uzun ne de kısaydı. Orta boyludan biraz daha uzuncaydı. Bir cemaatle geldikleri zaman onlardan daha uzun görünürdü. Onların hepsinden iri ve heybetli dururdu.
1: Evet.
0: İşte bunlar saadetli Efendimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin anlattığı Peygamber Efendimizin vücudunun güzelliği ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani Şemail-i Şerif'inden bir özettir.
1: Şunu anlıyoruz ki hocam, Peygamber Efendimiz çok sevimli ve çok güzeldi. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Allah onu bir insan güzeli olarak yaratmıştı. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cismi, yani fiziki yapısı ile güzel bir erkek olduğu gibi ruh güzelliği, ahlak güzelliği ile de en yüksek mertebeye erdirilmiş bir insandı. Allah onu övmüş, yaratmış ve peygamberlerinin sonuncusu kılmıştı. Hatta bu durumu Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildirirken, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi pek güzel eyledi buyurmuştu, değil mi hocam? Yine Efendimiz gerçekten ahlakın yüksek mertebesine çıkmış, ahlakın en yücesini, en güzelini şahsında toplamıştı. Zira Allahu Azze ve Celle onu överek, Resulüm ya Muhammed, muhakkak sen ahlakın en yüksek ve en büyük mertebesine sahipsin övgüsüne mazhar olmuştu. Ve bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

0: İslam'ın ilahi yüksek ahlaka ne derece sahip olduğunu Allahu Teala Azze ve Celle'nin bizzatihi kendisini terbiye ettiğini bildirerek bizlere ifade buyuruyor.
1: Buradan şunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönden yaratılmışların evet. en mükemmeliydi.
0: Evet.
1: Güzelliği olarak herkesten güzeldi.
0: Evet.
1: Dış güzelliği, görünümü olarak herkesten güzeldi. Kuvvet olarak desen bütün herkesten kuvvetliydi. Yani zahiri güç olarak, bilek kuvveti olarak da herkesten kuvvetliydi. Zeka olarak bütün herkesten daha zekası yüksekti.
0: Evet.
1: Sadece ibadet yönünden, namaz yönünden insanlara bir rehber değil, insanlar için sadece ibadet yönünden bir örnek değil,
0: evet.
1: insanların hayatlarının her safhasında ondan alacakları bir ibret vardır.
0: Evet, evet
1: ve
0: hocam.
1: Her yönden
0: her
1: Efendimiz
0: konuda,
1: Aleyhisselatü evet. Vesselam insanların en önündeydi.
0: Zaten ayet-i cellede bu gerçeği bildiriyor. Estağfirullah. Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulması gereken en mükemmel örnekler vardır.
1: Evet, en
0: biz
1: mükemmel
0: Müslümanlar,
1: örnek.
0: Evet hocam, biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onun örnek hayatından alabildiklerince, kesbedip yaşamlarına yerleştirebildiklerince hayırlı bir insan olabilirler. Onu örnek edinmeyen bir mümin asla hayırlı bir insan olamaz. Çünkü kendiliğinden hayır yollarını bilemez insan. Biz Müslümanlar her işimizde, her gidişimizde Peygamber Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i bizlere örnek olarak göndermiştir. Müminler, Müslümanlar onu örnek edinerek hayırlı bir insan olabilirler. Zira onu örnek edinmeyen bir mümin hayırlı insan olamaz. Çünkü hayır yollarını kendi kendine bulamaz insan.
1: Demek ki müminin önünde güzel ahlaka sahip olabilmesi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını kendisine muhakkak şiar edinmesi, onu kendisine örnek alması gerekir.
0: Evet.
1: Yani bir insan şöyle bir şey diyemez veya böyle bir şansı yoktur. Yani ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının dışında onun yapmadığı başka bir takım şeyleri yaparak ben güzel ahlaka sahip olacağım diyemez.
0: Evet.
1: Hiçbir insanın böyle bir güzel olma şansı yoktur. Zaten dünyadaki bütün insanlar Müslüman olsa da Müslüman olmasalar da iyi, güzel insanlık ve ahlak adına iyi olabilecek yaptıkları her şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında ve yolunda vardır.
0: Ne?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olmayan hiçbir iyilik yoktur. Veya bir iyilik olsun da o Peygamber Efendimizin hayatında olmasın. Bu mümkün değildir.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz bu güzel görünümü, güzel ahlakı, güzel yaşantısı gerçekten ashab-ı kiram efendilerimiz daha Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz'i görmeye geldiklerinde hele bu kimdir diye gidip ona bakalım, bu neyin nesidir diye onu görmek için gelen insanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliğini, o saflığını görüp hepsi iman etmişlerdi.
0: Evet.
1: Yani bu Efendimiz'i güzel görmek deyince de yani bir insan böyle çok güzel yüzlü bir insan görür. Yani vücut olarak gerçekten Cenab-ı Allah'ın güzel yarattığı bir insan görür. Onun güzelliğine hayran olur. Ama sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakıp da onun güzelliğine hayran olmaları bunun ötesinde bir hayranlıktır. Çünkü o öyle bir güzelliktir ki onun o güzelliğini veren en önemli unsur da Cenab-ı Allah'ın azametinin, Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerinde aksetmesiydi.
0: Bir diğer deyişle Esma-ül Hüsna'sının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde tecelliyatı vardı değil mi hocam?
1: Çünkü o en büyük insan, en güzel evet. insan, Cenab-ı Allah'ın bize rehber olarak, önder evet. olarak, örnek olarak yaratmış olduğu bir insan olduğu için onun güzelliği de böyle öteler ötesi bir güzelliğe sahipti. Ve

o öyle bir güzeldir ki bugünkü insanlar bile aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, 1400 küsur sene geçmiş olmasına rağmen bugün insanlar bile hala o güzelliğe hayrandır. Ama tarihte böyle zamanı geçtiği halde, asırlar geçtiği halde güzelliğine hayran olan başka bir kimse yoktur. Bir insan güzeldir,

0: taraflı güzellik değil mi hocam? Sadece tabii. Dış güzelliği. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dış güzelliğinden daha öte o güzel huy dediğimiz, güzel ahlak, o ilahi yüksek terbiyenin eseriydi insanları tabii. Daha çok cezbeden tabii. Ve bunca asırlardır devam eden ve insanların hep takip ederek kendilerine efendim örnek aldıkları, onun gibi olmaya çalıştıkları, onun iç güzelliğiydi değil mi hocam? Evet. Dış güzelliği çünkü bir yere kadar.
1: Yani bir insan güzel olup da vefat etmiş, ömrünü bitirmiş bir insana vay be şu falanca ne kadar güzeldi, ben ona hayran oldum demez. Çünkü onu görmemiştir, tanımamıştır. Onun o güzelliğini görenler görür ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzelliği öyle değildir. Evet, biz hocam. Bugün bile onun güzelliğine hayran oluyoruz. Ve onun güzelliği için her şeyini feda etmeye hazır olan, onu gönülden seven binlerce, milyonlarca insan vardır.
0: Evet hocam, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: yapmıştı. Efendimizin ilk geldiğinde malum evi yoktu. Efendimizin evi yapılana kadar 7 ay süre içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eba Eyyub el-Ensari, bizim İstanbul'da, Türkiye'de Eyüp Sultan Hazretleri diye bildiğimiz, esas ismi Halid bin Zeyd olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde Peygamber Efendimiz misafir olarak kalıyordu. İnsanlar Peygamber Efendimiz'i gelip görmek istiyorlardı. Tabii Efendimiz'in başlatmış olduğu dava küçük bir dava değil. O bundan önce ataların yüzyıllarca öncesine kadar atalar içerisinde yerleşmiş olan putperestliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Nice insanların içerisine kökleşen alışkanlıkları kaldırmış. Onun yerine yepyeni, çok güzel bir dini getirmişti. Tabii bu o gün insanlar içerisinde çok büyük bir olaydı. Ve gelip Efendimiz'i böyle görüyorlardı. Efendimiz'in güzelliğine hayran olup Müslüman oluyorlardı. Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam isminde birisi vardı. O da merak ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Tabi onlar bilgin oldukları için, özellikle Yahudi alimleri, bilginleri gerçekten çok büyük bilgiye sahiplerdi. Onlar son peygamberin, ahir zaman peygamberinin her şeyini çok iyi biliyorlardı.
1: Evet, bütün vasıflarını Tevrat'ta bildirildiği üzere değil mi?
0: Cenab-ı Allah onlar için buyuruyor ki, onlar o Yahudi alimleri, bilginleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onun peygamber olduğunu bilirlerdi buyuruyor. İşte vasıflarını çok iyi bilen Abdullah bin Selam o gün geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. Vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir. Bu yüz peygamber yüzüdür dedi ve hemen Müslüman oldu. Burada şu görünüyor ki yüz çok önemli bir şeydir. Yüz insanın kimliğini ortaya koyar. İnsanlar yüzleriyle tanınır, bilinir. İnsanın sevinci yüzünde belli olur. İnsanın üzüntüsü yüzünde belli olur. İnsanın elinden ayağından üzüntüsü, sevinci belli olmaz. Eline bakarak bu insan sevinçli mi, üzüntülü mü anlayamazsın. Veya koluna bakarak bu insan kimdir tanıyamazsın. Ama yüzüne bakınca hemen tanıyabiliriz. İyi bir ahlaka sahip olup olmadığı yine yüzünden belli olur.
1: Evet.
0: Dünya üzerinde de insanlar böyle tanınırken ahirette de bu böyledir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Abese suresinde, o gün bir takım yüzler vardır ki parıl parıldır, güler ve sevinirler o yüzler. Yine bir takım yüzler de keder bürümüştür, hüzünden kapkara kesilmiştir. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Evet.
0: Bu dünyada da iyi insan, ahlaklı insan, temiz insan yüzünden ayırt edilir. Ahirette de cennetle müşerref olacak insanla cehenneme girecek olan insan da yine yüzünden belli olacak.
1: Yani içindeki o güzel ahlak bir şekilde insanın dışarı yüzüne yansır değil mi hocam?
0: Muhakkak yansıyor.
1: İşlerine, konuşmasına, söyleyişine yansımakta. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güler yüzlü olmasının yanında tatlı sözlü, nazik tabiatlı, ince ruhlu ve aynı zamanda hassas kalpliydi.
0: Çok hassas bir kalbe sahip.
1: Ağzından kaba bir söz çıkmamış. Eliyle, diliyle kimseyi incitmezdi. Kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmaz, kusurunu yüzüne vurmaz, kalbini kırmaz ve kimseyi utandırmazdı. İşini tam bir intizam ve düzen içinde yapar, hiçbir işi yarım bırakmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği sözünden asla dönmezdi. Öyle ki bugünümüzde ticari ahlakın en çok zayıfladığı yönüdür.

0: da bir kez daha ihtiyaç duyuluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tüccar idi. Gençliğinde ticaret kervanlarında gidip gelmiştir. Hatta Medine'ye geldikten sonra 20-25 yıl geçmesine rağmen onunla ticaret yapmış olan bazı kimseler gelir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ta o zamanlar ki Efendimizin ticaret ahlakını, onun sözünün güvenilirliğini oradakilere anlatırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad ederler. O hatıralarını tazelerlerdi.
1: Bugün de böyle bir
0: vadinden,
1: ticaret
0: ahlakına. Vadinden dönmeme. Hatta bu hususta çok meşhurdur hocam. Sözleştiği bir kimseyi 3 gün müddetle aynı yerde bekliyor Efendimiz Aleyhisselam.
1: Ben 3 gündür seni burada bekliyorum. Burada buluşacaktık. Niye gelmedin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sormuştu.
0: Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda cesur, korku nedir bilmez. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Muharebe meydanında Allah rızası için küffara karşı harp edilirken en ön saflarda. Hani insanda şöyle bir can korkusu olur ya. Hani bana bir şey olmasın. Ben geride durayım değil de o cesaret ki hep en ön safta mücadele etmiştir ve Allah'ın yardımıyla başarılı da olmuştur, muzaffer olmuştur. Hani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu üzere güzel ahlakı tamamlamıştır.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyan sahabelerinden biri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda aile ferdinden biri gibi olan Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Burada şu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiram içerisindeki güzelliği, güzel ahlakı malumdur. Onu sahabe efendilerimiz de beyan ediyor. Ancak şu da çok önemlidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ince, hassas yerlerdeki davranışları, mesela aile içerisindeki davranışı, Hazreti Enes Efendimiz gibi neredeyse ailesinden bir fert olmuşçasına onun hizmetinde devamlı
0: manevi
1: bulunan,
0: evlatlığına
1: hayatının bütün ayrıntılarını bilen insanların Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatması çok daha önemlidir. İşte o Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lütuf yönünden insanların en cömertiydi. Allah'a yemin ederim ki o soğuk sabahlarda herhangi bir erkek, bir köle, kadın veya bir çocuk kendisine ellerini yıkaması için bir su ikram etse, su getirse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kalbini kırmamak için o suyla elini, kollarını ve yüzünü yıkardı. Bir köle onu arpa ekmeği yemeye davet etse, bu daveti Efendimiz kabul ederdi, yüksünmezdi. Ya bu köledir, ben kimim? Ya bu çocuktur, işte bu kimsesizdir. Ben bunun davetini kabul etmem demezdi Efendimiz. Burada şunu görüyoruz ki, ikram edildiği zaman da nezaket ehli olmalı.
0: Evet.
1: Karşı tarafın samimi ve hevesle takdim ettiği bir şeyi bize çok lazım olmasa da onun gönlünü memnun ederek kabul etmek de güzel bir davranıştır. Bununla ilgili geçmiş büyüklerimizde yaşanan bir hadiseyi de yad edelim. Bir büyük veli bir padişahın yanına ziyaret maksadıyla gidiyor. Tabii önceden bir takım padişahlar da Allah dostlarıyla devamlı irtibat halinde olurlarmış. Onlardan nasihat isterler. Onlarla bir anlamda arkadaş olurlarmış. Ve o Allah dostları gerektiği zaman o padişahları insanların görmediği yerlerde uyarır. Gerektiği zaman kızar. Gerektiği zaman da yanlış yaptığını söylerlermiş. İşte böyle bir veli ile bir padişah arasında geçen hadisede o veli padişahın ziyaretine geldiği zaman padişah veliye bir salatalık ikram etmek istiyor. O velinin de salatalığı seveceği, hoşuna gideceğini tahmin ediyor. Salatalığı kendi elleriyle

0: hizmetçilerini araya koymadan kendisi güzelce soyuyor. Onu dörde bölüyor ve bir parçasını karşısındaki veliye ikram ediyor. O Allah dostu veli onu yiyor. Daha sonra ikinci parçayı da ona ikram ediyor. Üçüncü parçayı da ona ikram ediyor. O Allah dostu o daveti, verdiği ikramı kabul edip yediğinde padişah da çok mutlu oluyor, memnun oluyor. Ve en son bir parçayı da kendisi için bırakıyor. Padişah o son kalan parçayı ağzına alıyor, bir ısırıyor. Isırmasıyla beraber ağzındakini hemen geri çıkarıyor. Yenilemeyecek kadar bir acılıktaymış meğer.
1: Evet.
0: Böyle salatalıkta bir acılık olur ya, evet, o da çok acıymış. O padişah hayretle Allah dostuna bakıyor. Diyor efendim, bu madem bu kadar acıydı, ben bundan bir ısırık bile alamadım. Siz nasıl bunun üç parçasını da yediniz? Ben sizin hoşunuza gider diye ikram etmiştim ama meğer ne kadar acıymış. Hiç yüzünüzü bile ekşitmediniz. Keşke yemeseydiniz dediğinde o Allah dostu buyuruyor ki, siz bunu bana ikram ettiğinizde siz o kadar mutluydunuz ki,
1: evet,
0: o kadar sevinçliydiniz ki, ben sizin o mutluluğunuzu, o sevincinizi gölgelemek istemedim. Eğer o son parçayı da bana verseydiniz, ben onu da yine yüzümü hiç ekşitmeden, hiç yüzümün rengini bile değiştirmeden onu da yiyecektim diyor ve Allah dostu ondan güzel bir ders öğrenmiş oluyor. İşte veliler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı güzel ahlakı
1: gerçek
0: hayatlarına
1: varisler
0: geçiren, hayatlarında yaşayan gerçek varislerdir. Burada şunu yanlış anlamamak gerekir. Allah dostlarının yaşantısı, onların insanlara öğütleri, onların insanlara nasihatleri başka bir yol değildir. Yeni bir şey değildir.
1: Evet.
0: Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında, hadis-i şerifin dışında bir şey değildir. Onlar İslam dininde ne varsa, Kur'an ve sünnet ne varsa,
1: evet,
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapılmasını emretmişse, buyuruyorsa, onlar işte insanlara, talebelerine de onları anlatıyorlar.
1: Evet hocam, yani şöyle de diyebilir miyiz? O veli zatların, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını yaşayan ve insanlara öğütleyen o mübareklerin aramızda bulunmaları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet oluşunun değişik boyutta bir tezahürüdür aynı zamanda, değil mi hocam?
0: Tabii bugün de
1: o sureti kaldırdığımızda o ahlak, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı maneviyesiyle aramızda canlı oluşudur. Ve kıyamete kadar da ümmetini yalnız bırakmayacaktır, değil mi hocam?
0: Evet. Yine onu en iyi tanıyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri içerisinde çok farklı bir yeri olan Hazreti Hatice annemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen bir hadisede malum, Efendimiz vahyin ilk sıralarında, daha vahiy gelmeye yakın olduğu dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ağaçlar, kayalar, taş, onlar Efendimiz'i selamlıyorlardı. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bunları işitince Efendimiz şaşırıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Bir gariplik, bir tuhaflık olduğunu hissediyordu. Tabi Efendimiz o gün daha peygamber olmamış. Peygamber olması yakın ama Peygamber Efendimiz böyle adeta vahye hazırlanıyor, değişik haller yaşayınca Hazreti Hatice annemize durumunu arz ediyor. Diyor ey Hatice, böyle böyle oluyorum. Bunlar neyin nesidir? Bir tuhaflık var. Sonra bunlar şeytandan olmasın diye üzüntüsünü ve sıkıntısını dile getirdiğinde Hazreti Hatice annemiz onu teselli ediyordu. Sen üzülme. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakarsın. Sözün doğrusunu söylersin. Fakir ve muhtaçlara bakar yardım edersin. Misafirine ikram edersin. Misafirlerini ağırlarsın. İnsanlara yardım edersin diye Efendimizin güzel ahlak üzere olduğunu

ifade ediyor. Ve yine Efendimizin o güzel ahlakı sonunda öyle bir haddeye gelmiştir ki bu güzel ahlaklar o toplumun içindeki bütün fitneleri ortadan kaldırmıştır. Evet. Sıkıntıları huzura çevirmiştir. İnsanlar arasındaki küskünlük, geçimsizlikleri refaha, felaha kavuşturmuştur. Ve bu her alanda olmuştur. İşte bir zamanlar birbirleri arasında türlü husumetler olan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar kalpleri katılaşan insanlar, onun bu güzel davranışları karşısında adeta bir hamurun yoğrulduğu gibi yoğrulmuşlar. Bir buzun eridiği gibi onun güzel ahlakı karşısında erimişler, evet. İslah olmuşlar, kendileri düzeltmişler ve onların o güzel yaşantısıyla bugün bizlerin dahi düzelmesine vesile olmuşlar. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara da böylelikle örnek olmuşlar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ortamındaki güzel ahlakından da biraz bahsedelim isterseniz.
1: Bahsedelim.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da her insan gibi aile sahibiydi. Onun da bir yuvası vardı. O da bir eş, aynı zamanda bir babaydı. Ama eşlerin en hayırlısı, babaların en iyisi, en şefkatlisiydi. Müminlerin Peygamber Efendimizin sahip olduğu mübarek aile hayatından alacakları çok önemli saadet ve mutluluk örnekleri vardır, değil mi hocam? Onun aile hayatı müminler için güzel örnek olma özellikleriyle doludur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben zevcelerimden, yani hanımlarımdan hiçbiriyle kendiliğimden evlenmedim. Kızlarımdan hiçbirini de kendiliğimden evlendirmedim. Ancak Cebrail Aleyhisselam'ın aziz ve celil olan Rabbimden vahiy getirmesi sebebiyle evlendim ve evlendirildim.
1: Tabii burada şunu da hatırlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir davranışı, hiçbir sözü bizim kendimizden, irademizden yaptığımız gibi o da böyle kendi iradesiyle yaptığı işler değildir.
0: Yani
1: Cenab-ı Allah,
0: şunu şöyle yapayım, şunu böyle yapayım diye.
1: Böyle yapsam daha iyi olur gibi değil.
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ilhamla, vahiyle devamlı hareket ediyordu.
0: İşte o vahiy ışığı gölgesinde kurulan mübarek aile hayatının, güzel ahlak örneğinin gölgesinde yürüyen ve yürüyecek akıllı bir mümin, aile sahibi, elbette ki aile yuvasında mutlu olur, saadeti elde eder.
1: Yani burada şu var ki, vahiy, yani Kur'an ve sünnet, yani dinimizin emir ve yasakları doğrultusunda yapılan her iş sonu saadetle neticeleniyor.
0: Evet.
1: Ama o işi yaparken bazı sıkıntılar olabilir. O işi yaparken insan sanki kaybediyor gibi görünebilir. Belki zahiren kaybediyor da olabilir. Ama neticesinde muhakkak saadet ve güzellik vardır. İşte Efendimizin ticareti vahiy ile olduğu için ticaretinde hep bereket olmuştur. Aile hayatı vahyin doğrultusunda olduğu için aile hayatı örnek olmuştur. Toplum arasındaki ilişkileri vahyin doğrultusunda olduğu için toplumları, vaktiyle toplumlar ona karşı olsa bile sonunda o toplumları hep kazanmıştır. Biz de kendi hayatımızda aile hayatımızı, iş hayatımızı, toplumlarla aramızdaki ilişkilerimizi, dinimizin o güzel ölçülerine ve Efendimizin o örnek hayatına göre sürdürürsek muhakkak neticesi saadetle ve güzellikle neticelenecektir.
0: Evet.
1: Ondan bir iki örnek de ben vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Hı hı.
1: Hazreti Ayşe annemize soruyorlar sahabeler, merak ediyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıdan içeriye girdi. Eve geldiği zaman ne yapıyordu? Tabii sahabeler Efendimizin hep dışarıdaki hayatını görüyorlar. Evine içeriye girdikten sonra Efendimizle beraber girmiyorlar. Ya Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evine geldiği zaman ne yapıyordu diye sordular. Hazreti Ayşe annemiz şöyle cevap verdi. Aile efradının hizmetinde bulunurdu.
0: Evet.
1: Namaz vakti geldiğinde de çıkar namaza giderdi. Hazreti Peygamber Efendimizin eve içeriye girdiği zaman bir iş yapar mıydı diye sorduklarında da Hazreti Ayşe annemiz derdi ki, evet yapardı. Kendi papucunu diker,
0: evet,
1: elbisesini dikerdi. Herhangi bir

0: Annemizin evimizde yaptığımız gibi o da bir şeyler yapardı.
1: Hayvanını kendi hapseder, yemini verir, değil mi?
0: Nasıl her birimizin evine girdiğimiz zaman bir aile ortamımız vardır, bir ev ortamımız vardır. Efendimiz de aynı bizim gibi evine girdiği zaman davranırdı. O da çünkü insandı. Elbisesini temizlerdi. Hatta koyunlarını bile sağardı. Kendine ait hizmetlerini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görürdü. O hanımlarıyla beraber et de doğradığı olmuştur. Evde kovasını tamir ettiği de söylenmiştir. O hizmetçileriyle beraber de yemek yerdi ve bazen de hizmetçileriyle birlikte hamur da yoğururdu. İşte bu ve bunun gibi örnekler aile içi muhabbet açısından son derece önemlidir. Ancak şurası önemlidir ki hocam, bunları devamlı yapardı anlamında değil. Yani eve girer girmez hemen mutfağa koşar, yemeği yapar, koyunu sağar, hemen evin işlerini yapar. O anlamda değildir.
1: Yanlış telakki edilmemesi gerekiyor.
0: Yani bunları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı olmuştur. Veya böyle bir şey yapmaktan kaçınmamıştır. Ya ben erkeğim, de ben peygamberim, ben insanlara örneğim, ben şuyum, ben buyum, ben hiç böyle bir iş yapar mıyım dememesi gerekir. Evet, bu işleri normalde genelde kadınlar yapar. Ama erkek de yapsa olur. Veya ara sıra da yapabilir. Evet. Gerekli olduğu zaman yapar. Hı-hı. Eşi hasta olduğu zaman yapar. Veya hasta değilse bile sırf muhabbet olsun diye insan bu hizmetleri görebilir. Efendimiz bunları hiç yapmayan birisi değildir.
1: İşte burada yanlış telakki edilmemesi gereken bir nokta var. Efendimiz Aleyhisselam ailesine ev işlerinde yardım ederken bu kılıbıklık diye tabir edilen, yani ben erkeğim, bu işte kadın işidir, erkek bu işi yapar mı diye yanlış düşünen insanlar var hocam.
0: Tabii.
1: Yani erkek eliyle işte kadın işine girişmem diyen insanlar var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken eşinin, ailesinin huzur ortamını tahsil etmek adına, onların efendim gönüllerini hoş etme adına bu davranışlarda dediğiniz gibi ara ara bulunmuştur. Ama bu kesinlikle kılıbıklık diye bugünün tabiriyle tabir edilen böyle yanlış telakki edilmemeli. Gerek duyulduğunda o müşterek hayatta insanın eşine, ailesine yardımcı olması gerekir. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi, yani hayırlı mümin eşine, ailesine hayırlı olandır. Ben sizin en hayırlınızım diye buyuruyor ya hadiste de. Nasıl ki bir altın, bir gümüş için bir ölçek vardır, ona vurup ölçerler. İşte kişinin güzel ahlakını ölçmesi de
0: ailesiyle
1: olan mübaşeretinden. Dışarıda güzel ahlaklı olabilir. Dışarıda herkes onu efendim sen ne kadar hayırlı bir insansın, sen ne kadar cömertsin, sen ne kadar anlayışlısın, ne kadar ince ruhlusun diye anlatabilir,
0: övebilir. İltifat yapar.
1: Evet, ama bunu kendisi kendini test etmek istiyorsa evindeki aile mükemmel bir aynadır, değil mi hocam?
0: Tabii Efendimizin o hadis-i şerifinde buyurduğu söz gerçekten çok anlamlıdır. Sizin en hayırlınız.
1: Evet.
0: Yani en iyiniz, en mükemmeliniz. Ölçü ne? Ailesine en iyi davrananızdır.
1: Evet.
0: Kim ailesine daha iyi davranıyor? İşte o insanların en hayırlısı olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Yine büyüklerimiz de bunu ölçü olarak almışlar. Bir büyüğümüz buyuruyor ki, ailesine yaranamayan bize de yaranamaz buyuruyor.
1: Evet.
0: Hakikaten ailesini idare etmeyen, ailesi tarafından Allah razı olsun, benim eşim ne iyi bir eş dedirtemeyen insanların İslam dinine de hizmetleri olmuyor.
1: Evet.
0: İslam dinine de hizmet edemiyorlar.
1: Evet.
0: Ve insanlara da iyi bir hizmet sunamıyorlar. Toplumda hep problemli oluyorlar.
1: Hocam, aile hayatındaki huzur ve saadet, mutluluk yakalandığında, hani temelleri cennette atılmıştır ya, hani yuvanın huzur ortamı olduğu zaman insan tıpkı cennet hayatı gibi bir hayat sürer.
0: Evet.
1: Ve bir de o huzuru yakalayamadı mı insan, o efendim mutluluktan uzak oldu mu, alimler buyuruyorlar ki o zaman da cehennem hayatı.

0: yaptı gibi olur insanın hayatı. İşine yansır, arkadaşlarına yansır. Yani bütün hayatı ters düz olur. Ailesinde problem varsa, ailesiyle güzel geçinemiyorsa.
1: Yine onun evinde yaptığı güzel örneklerden bir iki tanesini Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Diyor ki o evinde fakirlere vermek için ayakkabılar tamir ederdi. Ayakkabılar sökük, yırtık. Onları tamir eder, fakirlere onları verirdi. Ve dul kadınlara elbiseler vermek için de elbiseleri oturur, tamir ederdi. Bunları da yaptığı olmuştur buyuruyor. Demek ki Efendimiz peygamberlik gibi dünyanın en ağır ve en yüce vazifesi ve aynı zamanda devlet başkanlığı, yani o gün sahabe-i kiram Efendimiz içerisinde o beldenin, o devletin başkanlığını yapma gibi ağır bir görev arasında bu işlere de zaman ayırmıştır.
0: Evet.
1: O her zaman toplumun içerisinden bir insan olmuştur. Böyle kibirlenerek, gururlanarak bazı şeyleri, yani belini bile aşağıya eğmeyen, ayakkabısını bile kendi çıkarmayan bir durum içerisine kesinlikle girmemiştir. Bizden bir insan olmuştur. Bizim yaptığımız gibi yapmış, bizim yaşadığımız gibi yaşamıştır. Zaten Allah-u Azimüşşan da Peygamber Efendimiz'i kul peygamber olarak, insan peygamber olarak göndermiştir. Cenab-ı Allah Habibini bir melek olarak da gönderebilirdi. Buyuruyor ya, size içinizden, kendi cinsinizden, kendi içinizden size bir peygamber geldi buyuruyor.
0: Evet.
1: Yine Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor. Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbiseler giyer, misafirlerine bizzat kendi elleriyle kendisi hizmet ederdi. Toprak üzerinde de oturur ve toprak üzerinde yemek de yerdi.
0: Evet.
1: İşte burada da bazı insanların tabii farklı görevleri olabilir. Bazı insanlar idarecidir. Bazı insanlar idarecilikte yükselebilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir taksimattır. Bazı insanlar temizlik görevlisi olarak çalışır. Bazı insanlar çiftçilik yapar. Bazı insanlar hayvancılık yapar. Bazı insanlar idareci olur. Bir takım insanlar idareci olur, devamlı evet. yükselir. Ama ne kadar dünyevi konumu yükselse de
0: Efendimiz'in bir kuldur değil mi hocam?
1: Bu yaşantısını unutmaması gerekir.
0: Evet.
1: Kul olduğunu unutmaması gerekir. Mütevaziliği devam ettirmesi gerekir.
0: Evet.
1: Efendimiz'in buyurduğu ve yaptığı, yaşadığı gibi gerektiği zaman da bir çobanın, gerektiği zaman bir kültür görmemiş bir insanın da seviyesine inmesini bilmesi gerekir. İşte Efendimizin hem bedeni, hem Efendimizin şahsiyeti, hem onun ahlaki yaşantısı, aileyle geçimi, hayatı bütün ayrıntılarıyla biliniyor. Ve her biri hakkında da birçok araştırmalar ve tezler var. Mesela Efendimizin sadece aile hayatı konulu yazılan kitaplar ve yapılan araştırmalar var.
0: Evet.
1: Bazı araştırmalar var. Efendimiz'i sadece bir eğitimci olarak, yani evet. Efendimiz'in eğitimci rolü nasıldı? Bazı araştırmalar var. Efendimiz'in idarecilik vasfı nasıldı?
0: Evet.
1: İşte Efendimiz'in ticaret vasfı nasıldı?
0: Yani davet usulü nasıldı?
1: Davet usulü nasıldı? Her bir hayatının ayrıntısı konusunda böyle yazılan bir iki satır değil,
0: ciltler
1: bir
0: dolusu
1: iki cilde kitaplar. Değil, ciltler dolusu kitaplar ve araştırmalar vardır. Bugün insanlar şunu kabul etmiştir. Bugünümüze kadar, yani 1400 küsur sene evvel gibi uzun bir zaman önce yaşayıp da hayatı ayrıntılarıyla bu kadar çok bilinen başka bir insan yoktur.
0: Evet.
1: Şahsi hayatı hakkında da bu kadar kitap yazılan başka bir insan yeryüzünde yoktur. İşte bununla da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne büyük bir ahlaka, ne büyük bir örneğe sahip olduğu ifade edilmiş oluyor.
0: Evet hocam. Programımızın başında da söylediğimiz gibi onu anlatmaya bizim vaktimiz yetmez. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet ve eser siyasetinin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışını bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirtti. Geçen yıl yine aynı yerde 6818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye aldıklarını hatırlatan Erdoğan, inşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum dedi. Hali hazırda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sırada olduğuna işaret eden Erdoğan, 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içinde olduğunu söyledi. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti. Erdoğan ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceklerini belirtti. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık denizüstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin buradaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawatta yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam da Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor dedi. Elektrik üretiminde ise benzer başarıya imza attıklarını hatırlatan Erdoğan, 2005 yılında toplam elektrik enerji üretiminin 162 bin gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların buradaki payının sadece %24 olduğunu belirtti. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu. Nasıl ki bundan 13 sene önce 3-5 ağacın yerinin değiştirmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz dedi.
2: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Endonezya'daki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya'da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi

bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığımız görüşmede savunma sanayinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren işbirliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezyalı mevkidaşı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündeme ilişkin soruları cevapladı. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplamda 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok diye konuştu. Bakan Uraloğlu, küresel ticareti alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz demir yolunu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un en stratejik ayaklarından biri olan Zengezur Koridoru'na ilişkin gelişmelere de değinerek, Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır Aralık Dilucu hattının ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem yükünü Marmaray'ın taşıdığını ancak yük trenleri için kapasitenin sınırlı olduğunu belirterek Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu projesiyle büyük bir adım atıldığını söyledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre ile dünyanın en genişi. Bu genişlikte bir köprü yok. Dünya Bankası liderliğinde 6 uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkıp muhtemelen yıl bitmeden yapımına başlayacağız. 6.75 milyar dolarlık krediyle ihaleyi sonuçlandırıp başlamayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında İstanbul Boğazı geçişinde Anadolu ve Avrupa arasındaki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. Teknik takibi yapılan şüphelilerin kendilerini kamu, banka görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerindeki fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadinde bulunarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bu yöntemlerle toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdıkları öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve dövizle çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz varlığa da el konuldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12.46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerini kullandı. Kuveyt, İran'ın uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda...

kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin hasar gördüğünü açıkladı. Saldırıların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan düzenlenen saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin saldırılar sonucu hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kuveyt Sağlık Bakanı Abdullah Es-Senet ise saldırıya dair açıklamasında, olayın ilk saatlerinden itibaren kapsamlı sağlık seferberliği planlarının devreye alındığını aktardı. Yaralıların sevki için uluslararası Kuveyt Havalimanı'na 25 ambulansın sevk edildiğini kaydeden Senet, 63 yaralının hastanelere ulaştırıldığını söyledi. Yaralılar arasında havalimanı çalışanları ve yolcuların yer aldığını ifade ederek, şu ana kadar yaralılardan 7'sinin acil ve kapsamlı cerrahi operasyon geçirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti dedi. Trump, İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti. Yani fikirlerini değiştirebilirler. Ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi, bunu kabul ettiler dedi. İran'la bir anlaşma üzerine çalıştıklarını kaydeden Trump, eğer gerçekleşirse harika olur, eğer gerçekleşmezse o da sorun değil, diğer yolla yaparız dedi. Trump, söz konusu diğer yolun neyi başaracağı sorusuna, kesinlik, her şey bitmiş olur, saçmalık kalmaz. Konuşma ya da gecikme olmaz, bunların hiçbiri olmaz. Ama ben insani açıdan güzel yolla yapmayı tercih ederim dedi. İran'ın çok uzak mesafede olduğunu, bu nedenle bölgeye asker göndermekten mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini kaydeden Trump, bölgeye asker göndermemize gerek yok, biliyorsunuz ordularının büyük kısmını sadece bombardımanla yok ettik, bölgeye kimseyi koymadık dedi. Trump, İran'ı yöneten kişilerle görüşüldüğünü belirterek İran lideri Müçteba Hamaney'in bu kişilerden biri olduğunu da teyit etti. Hamaney'in durumunun iyi olmadığına dair duyumlar aldığını savunan Trump, biz gayet iyi anlaşıyoruz gibi görünüyor dedi. Trump, Hamaney ile yüz yüze görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda, evet onunla görüşmek isterim, herkesle görüşmek isterim. Her şeyin nasıl gelişeceğine bağlı olarak muhtemelen bir ara görüşeceğiz cevabını verdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesine bir motosiklete hedef aldı. Saldırıda bir Lübnan askeri hayatını kaybetti. Sayda kentine bağlı Zerariye beldesine düzenlenen saldırıda ise bir kişi hayatını kaybederken ikisi sağlık görevlisi, 3 kişi yaralandı. NNA ve Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4'ü Suriyeli, 2'si Filistinli ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece gün içinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.945'e ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 35 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 936 kişinin öldürüldüğü, 2903 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.945'e, yaralı sayısının da 173.011'e yükseldiği bildirildi. İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Hizbullah'la çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü drone'la yapılan saldırıda biri orta, 3 hafif derecede olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı, yaralı askerlerin tedavi için tahliye edildiği aktarıldı. Gazetede daha önce çıkan haberde Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiber optik dronlar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı kaydedilmişti. İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 371 kilogram uyuşturucu

geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine operasyon düzenlendi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ağrı'da insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen

0: Jandarma, Emniyet ve Gümrük Bölge Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 287 kilogram sentetik uyuşturucu, 29 kilogram afyon sakızı, 3.4 kilogram esrar ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 129 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, öğrenciler ve çocukların güvenliği için 156 bakkal ve büfe, 44 internet kafe, 229 park ve bahçe denetledi. Bitlis'te tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapılarıyla istihbarat şubelerinin ekipleri göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda il merkezinde durdurulan çekiciye bağlı tankerin içinde 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler sınır dışı edilecek. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. NDTV'nin haberine göre Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08:50 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Derdinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Talül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talül Büşra.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin ikinci cüz'ü olan Muhammedur Resulullah lafzının, Muhammedur Resulullah kelimesinin, cümlesinin manasını ve ihtiva etmiş olduğu akaidi manaları işleyeceğiz. Bundan önceki dersimizde La ilahe illallah'ın iki manasının olduğu, ilk manasının Allah-u Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, ikinci manasının ise Allah-u Teala dışındaki bütün varlıkların Allah-u Teala'ya muhtaç olduğunu işlemiştik. Bu iki mananın toplam ihtiva etmiş olduğu akaidi manaların 50 tane olduğunu söylemiştik. Bugünkü dersimizde ise, bu dersimizde Muhammedur Resulullah kelimesinin ihtiva etmiş olduğu itikadi manaları açıklayacağız. Ve emma kavluna Muhammedur Resulullah, Musannif Hazretleri şöyle dedi. Muhammedur Resulullah sözü, kelime-i tevhidin ikinci cüz'ü olan Muhammedur Resulullah sözü, femanahu ettasdid bi thubutu risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun manası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmektir. Yani Muhammedur Resulullah demek, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın elçisidir, peygamberidir demektir. Dolayısıyla buradan Muhammedur Resulullah manasının ihtiva etmiş olduğu manalar, itikadi manalar nelerdir? Musannif Hazretleri şu an onları açıklayacak. وَلَا شَكَّ اَنَّ التَّصْدِيقَ بِهَا Hiç şek şüphe yok ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmek, ona inanmak, iman etmek يَسْتَلْزِمُ التَّصْدِيقَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından bize getirmiş olduğu bütün hükümlere inanmak demektir. Yani Muhammedur Resulullah cümlesini tasdik etmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani peygamberliğini tasdik etmektir. Dolayısıyla peygamberliğini tasdik etmekle beraber Allah katından bize getirmiş olduğu bütün hükümleri de tasdik etmek manasındadır. Dolayısıyla Musannif Hazretleri dedi ki madem ki Muhammedur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmektir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri tasdik etmektir. Feyedhulü fihi fi mana kavlina Muhammedun Resulullah. O zaman Muhammedur Resulullah sözünün ihtiva etmiş olduğu mana şudur. El imanu et tasdik bi sairil enbiya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerini tasdik etmek olduğu gibi aynı şekilde diğer peygamberlerin de peygamberliğini tasdik etmektir. Bunun dışında ve bil melaiketi aynı şekilde melekleri de tasdik etmektir. Vel kutubü semaviye semavi kitapları da tasdik etmektir. Vel yevmil ahiri ahiret gününü de aynı şekilde tasdik etmektir. Sonuç olarak feyedhulü fî mâna kavlina Muhammedur Resulullah yani Muhammedur Resulullah

Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın peygamberidir, elçisidir sözünün manasının altına bütün peygamberleri tasdik etmek, Allah Teala'nın indirmiş olduğu kitapları tasdik etmek, melekleri tasdik etmek ve kıyamet gününü tasdik etmek de girmiştir. Muhammedur Resulullah cümlesi bütün bunları ihtiva etmiştir. Çünkü Muhammedur Resulullah demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın elçisidir, peygamberidir demek ve Allah katından getirdiği bütün hükümleri tasdik etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirmiş olduğu hükümlerden bazıları da meleklere inanmak, inmiş olan Allah Teala'nın indirdiği kitaplara inanmak, kıyamet gününe inanmak ve diğer peygamberlere inanmaktır. Tabii Nebi ve Resul kavramını önceki derslerimizde işlemiştik. Musannif Hazretleri burada ibarede diğer peygamberlere bisairil enbiya derken buna da değindi. Emmel enbiya fecem'u nebiyyin ve kad karrarnaha manahu ve manel rasul fima selef. Önceki dersimizde Nebi ve Resul'ün manası nedir? Bunu açıklamıştık diye söyledi. Tabii önceki derslerimizde peygamberler, şu an konumuz diğer peygamberlere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmekle beraber aynı şekilde getirdiği hükümlerden biri olan diğer peygamberlere de iman etmek konusunu ihtiva etti dedik. Peki diğer peygamberlerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki peygamberlerin iman etmek nasıl olacak? İcmali iman mı, tafsili iman mı? Önceki derslerimizde bunu da işlemiştik. Musannif Hazretleri enbiya konusu gelince buna da değindi. Kema kararna ennel vacibe alel mükellef. Tabii önceki derslerimizde ifade ettik ki mükellefe vacip olan el imanu bil enbiya ve rusul icmalen, peygamberlere, nebilere ve resullere icmali bir şekilde iman etmektir. İllel hamse vel işrin el mütekaddime esma'uhum, ancak 25'i hariç. Ki onlar da isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber hariç. Fel vacip el imanu bihim tafsilen. Çünkü onlara tafsili iman vaciptir. Ve hakkakna manel imani bihim icmalen ve tafsilen. Yine önceki derslerimizde icmali iman nasıl olur? Tafsili iman nasıl olur? Onu da söylemiştik. Ve beyan ederken şöyle demiştik. Bu 25 peygambere, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen 25 peygambere tafsilen iman etmek vaciptir. Nedir tafsilen iman etmek? Herhangi bir ortamda zikredildiklerinde evet o peygamberdir diye söylemektir. Yani ismi zikredilip söylendiğinde onun peygamber olduğunu tasdik etmektir. Bu tafsili imandır. İsimlerin ezberlenmesi şart değildir. Ama herhangi bir ortamda o 25 peygamberden birinin ismi geçtiği zaman evet bu peygamberdir demektir. İcmali iman ise 25 peygamberin dışındakilere, diğer peygamberlere Allah-u Teala'nın nebileri ve rasulleri vardır demektir. İcmali iman budur. Ve ehli sünnet itikadına göre daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Peygamberlerin sayısında herhangi bir hasır yapmamak gerekir demiştik. 25 peygambere tafsilen iman ediyoruz. Herhangi bir ortamda isimleri zikredildiği zaman peygamber olduğunu tasdik etmek demekti. Geri kalanlara ise 25 peygamberin, yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin dışındakilere ise icmalen iman ediyoruz. Burada da Allah-u Teala'nın bu 25 peygamberin dışında, ismi geçen 25 peygamberin dışında Nebi ve Resulleri vardır, biz buna iman ettik demek yeterliydi. İcmali iman da buydu. Aynı şekilde Musannif Hazretleri metinde zikrederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmek, diğer peygamberleri de tasdik etmeyi ihtiva eder dedi. Ve ikinci bir şey olarak dedi ki aynı şekilde melekleri de tasdik etmeyi ihtiva eder dedi. Çünkü Allah-u Teala'nın Allah katından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün hükümleri tasdik etmekti. Bunlardan bir tanesi de melekler konusuydu. Peki melekler hakkında Musannif Hazretleri şöyle bilgi verdi. Ve emmel melaike, meleklere aynı şekilde iman edeceğiz. Peki melekler tarifi

nedir? Nasıl varlıklardır? Ve emmel melaiketu fehum ecsamun nuraniyetun. Onlar nurani varlıklardır. Ey mahlukatun minen nuri, nurdan yaratılmışlardır. La ye'kuluna ve la yeşrabuna ve la yenamuna ve la yetenakehuna. Onlar yemezler, içmezler, uyumazlar ve nikahlanmazlar. Yusebbihune leyle ve nehara, gece gündüz Allah Teala'yı tesbih ederler. La ya'sun Allah ma emarahum ve yef'alun ma yu'marun. Aynı şekilde Allah Teala'ya hiçbir şekilde isyan etmezler ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Kadiruna ale teşekkülü bi suretin hasenetin muhtelifetin. Aynı şekilde güzel suretlere girebilirler. Değişik güzel suretlere teşekkül edebilirler. La yusafune bi zukuretin ve la unusetin. Erkeklikle veya kadınlıkla vasıflanmazlar. Femen vasafahum bi zukureti. Kim ki melekleri erkeklikle vasıflarsa fehuve fasikun. Bu fasıklıktır. Ve men vasafahum bil unuseti, kim ki onları bayanlıkla, kadınlıkla vasıflarsa fehuve kafirun, bu o kişiyi küfre götürür. Ve meskenuhum es semavatu galiben, genellikle semadadırlar. Ve minhum men yeskunul arda, yerde, yeryüzünde olanlar da vardır. Ve hum baliğune fil kesreti ila haddin, la ya'lemuhu illallahu ta'ala. Sayıları çoktur ama sayılarını ancak Allah Teala bilir. Peki melekler konusunda iman etmemiz gereken, yani nasıl iman etmemiz gerekir? Musannif Hazretleri onu da şöyle bildirdi. Fel vacib alel mükellef el imanu bihim icmalen bi en yu'mine bi enne lillahi melaiketen mevcudin illa men verede ta'yinuhu bi ismi'l has ev nev'ihil has. Melekler konusunda ise İman aynı şekilde tafsili ve icmali iman olarak yine ikiye ayrılmakta. Allah-u Teala'nın, yani Peygamber Efendimiz tarafından bize has ismiyle bildirilen melekler, yani isimleriyle bildirilen meleklere tafsilen iman etmemiz vacip. Aynı şekilde görevleriyle ve nev'leriyle beraber bildirilen meleklere de aynı şekilde tafsilen iman etmemiz vacip. Ancak bu özel ismiyle ve görevleriyle bildirilenlerin dışındaki meleklere iman etmemiz ise icmali iman yeterli. Yani bu melekler ise fel evvelu aşaratun, özel isimleriyle bildirilen melekler 10 tanedir. Cibrilu Cebrail aleyhisselam ve Mikailu Mikail aleyhisselam ve İsrafilu İsrafil aleyhisselam ve Azrailu Azrail aleyhisselam ve Rıdvanu Hazinil Cenne. Cennet bekçisi olan Rıdvan ve Maliku Hazinun Nar, aynı şekilde cehennemin bekçisi olan Malik ve Münker ve Nekir ve Rakib ve Atid. Bunlar bize özel isimleriyle bildirilmiş. Dolayısıyla bizim de bunlara tafsili olarak iman etmemiz vacip. Yani isimlerini bilmemiz vaciptir. Diğer ikinci olarak, yani görevleriyle, nev'larıyla beraber bildirilenler ise el hafazatu lil abdi, hafaza melekleri, min vakti kevnihi nutfeten fir rahimi ila mevtihi, kişinin doğumundan ölümüne kadar kişiyi muhafaza eden melekler. Ve hameletul arşi, arşı taşıyan melekler. Ve a'vanu azrail, Azrail aleyhisselamın yardımcısı olan melekler. Ve hazenetul cenne ve nar aleyhimussalatu vesselam ecmain, ve cennet ve cehennemin bekçisi olan diğer melekler. Bunlar ise bize nev'i ile beraber bildirilmişler. Dolayısıyla bunlara da böyle tafsili olarak iman etmek vacip. Ama bu saymış olduğumuz iki kısmın dışındaki, yani özel isimleriyle bildirilmeyip aynı şekilde özel nev'leriyle ve görevleriyle bildirilmeyenlere ise icmali iman vacip. O da şu şekildedir. Allah-u Teala'nın yeryüzünde ve gökyüzünde melekleri vardır. Biz buna iman ettik demek yeterlidir. Ama bu özel isimleriyle bize bildirilenler, görevleriyle ve nev'leriyle bize bildirilenlerde ise bunlara tafsili iman etmek vaciptir. Ve Musannif Hazretleri'nin yine Muhammedur Resulullah kelimesi aynı şekilde Kütüb-ü Semavi, yani Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu kitaplara ve sahifelere iman etmeyi de ihtiva ediyor, içeriyor diye söylemiştik.

O konu hakkında da Musannif Hazretleri şöyle buyurdu. Ve emmel kutubu semaviye, semavi kitaplar. Ne demek? Eyil münezzele mine semai. Yani Allah-u Teala'nın bize indirmiş olduğu kitaplar. Fel muradu biha ma yeşmelü suhufe. Tabi bundan maksadımız sahifelere de şamil gelen. Vakad iştehara, meşhur oldu ki enne adede suhuf vel kutub mi'etun ve erba'a. Yani sahifelerin ve kitapların, indirilen sahifelerin ve kitapların toplamı 104 tanedir. Suhufu şit sittune, şit aleyhisselama 60 sahife inmiştir. Ve suhufu İbrahim felasune, İbrahim aleyhisselama 30 sahife inmiştir. Ve suhufu Musa aşaratun kablet Tevrat, Tevrat'tan önce Musa aleyhisselama 10 sahife inmiştir. Dolayısıyla toplamı 100 sahife etmiştir. Vel kutubul erbaa, bu sahifelerin dışındaki indirilen kitaplar ise et Tevrat li Musa, Tevrat Musa aleyhisselama indirilmiştir. Ve zebur li Davud, Zebur Davud aleyhisselama indirilmiştir. Vel İncil li İsa, İncil İsa aleyhisselama indirilmiştir. Vel Furkan eyl Kur'an, Kur'an-ı Kerim ise li Muhammedin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain, Efendimiz aleyhissalatu vesselama indirilmiştir. Tabi sahifelerde, kitaplarda değil, kitapların sayısı 4'tür. Ancak sahifelerde ihtilaflar bulunmaktadır. Dolayısıyla Musannif Hazretleri de burada dedi ki ve tahkik el imsaku an hasriha fi adedin lil ihtilafi fihi, biz Allah-u Teala'nın sahifeler indirdiğini tasdik etmemiz yeterli. Sayılarını bilmemize gerek yok. Onları icmali bir şekilde iman etmemiz yeterlidir. Yani Allah-u Teala sahifeler, suhuflar indirmiştir diye iman etmemiz yeterlidir. Ama sahifelerin dışındaki saymış olduğumuz 4 kitaba tafsili olarak iman vaciptir. Onun için Musannif Hazretleri burada dedi ki fel vacib alel mükellef, mükellefe vacip olan İ'tikadu ennallâhe enzele kutuben ve suhufen minessema alel icmal. İcmali bir şekilde Allah-u Teala'nın peygamberlerine, yani kullarına sahifeler ve kitaplar indirdiğine icmali bir şekilde iman etmek vacip. Burada icmali iman yeterli. Ancak illel kutubul erba'a, ancak 4 tane saymış olduğumuz kitaplar, onlar hariç. Fel vacib aleyhi marifetuha vel iman biha tafsilen, çünkü onlara icmali iman yeterli değil. Onlardaki imanın tafsili iman olması gerekir. Diğer bir konumuz ise yine Muhammedur Resulullah kelimesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana. Ahiret gününe iman demiştik. Burada Musannif Hazretleri ahiret gününe imana da değindi. Yani ilk baş onları kısa kısa söyledi. Daha sonra deminden de ifade ettiğimiz üzere her birine belli bir miktarda detay verdi. Şimdiki ise kıyamet günü. Ve emmel yevmul ahir. Kıyamet günü, yani yevmul ahir nedir? Fehuve yevmul kıyameti, kıyamet günüdür. Ona yevmul ahir denilir. İnnemâ vusife bil ahir. Niye ahir diye vasıflandı? Li ennehu ahiru eyyamid dünya. Yevmul ahir demek son gün demek. Neden böyle vasıflandı son gün diye? Çünkü dünya günlerinin son günüdür. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman aynı şekilde kıyamet gününün varlığını da tasdik etmiş olduk ve iman etmiş olduk. Muhammedur Resulullah cümlesi kıyamet gününe iman etmeyi de ihtiva etmiş oldu. Tabii kıyamet gününe iman etmeyle beraber aynı şekilde neye iman etmiş oluruz? Musannif Hazretleri dedi ki vel muradu bil imani bil yevmil ahiri, yani kıyamet gününe imanla murat et tasdik bihi, hem kıyamet gününü tasdik etmektir. Bir de ve bima varada ennehu seyaka fihi, kıyamet gününde gerçekleşecek bütün olayları tasdik etmektir. Onlar da minel ehval ma yatulu zikruhu, yani zikri uzunca olacak kıyametin ahvalleri. Yani kıyamette bulunan korkutucu şeyler ve kıyametin ahvalleri. İşte terazinin olması, amellerin tartılması, sualin olması, kabir, kabirden çıkma gibi

Kıyamet gününde gerçekleşecek o olayların hepsini tasdik etmektir. Aynı şekilde yine Muhammedur Resulullah sözünün, Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana ise, içermiş olduğu diğer bir mana ise, vücubu sıdkı rusul aleyhimussalatu vesselam, peygamberlerin hakkında, yani peygamberlerin sadık olmaları ve istihaletül kezibe aleyhim, aynı şekilde peygamberlerin kendilerinden yalanın vuku bulmasının müstahil olması, yani düşünülememesi. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesi aynı şekilde itikat olarak peygamberler hakkında sıdkiyetin vacip olduğunu ve onlardan herhangi bir kezibin meydana gelmesinin düşünülemeyeceğini de ihtiva etmiş oldu. Ve vechu aksu hazeyni minhu. Peki peygamberlerin sadık olması ve peygamberlerden yalanın meydana gelmesinin düşünülemeyeceği Muhammedur Resulullah cümlesinden nasıl meydana geldi? Yani Muhammedur Resulullah bu iki manayı nasıl ihtiva etti? Enne tasdika bi thubut risaletihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin sabit olduğunu tasdik etmek, ki o da Muhammedur Resulullah sözünün manasıdır. Neyi gerektirir? Yestelzimut tasdika bi cemii ma ca'e bihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirmiş olduğu hükümleri tasdik etmeyi de gerektirir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirdiği hükümlerden bazıları da peygamberlerin sadık olduğu, yani peygamberlerin sıdık sıfatının bulunduğu ve onlardan kesinlikle yalanın meydana gelemeyeceğidir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini tasdik etmemizle beraber peygamberlerin de peygamberlerin hakkında sıdkın vacip olduğunu ve onlardan kesinlikle yalanın meydana gelemeyeceğini de tasdik etmiş olduk. Yine Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana, ve yu'hazu min kavlina Muhammedun Resulullah, eydan aynı şekilde Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu diğer bir mana da istihaletu fi'lil menhiyat kulliha. Peygamberlerden menhilerin meydana gelmesinin müstahil olduğunu ihtiva etmiştir. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah denildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini tasdik etmekle beraber, Efendimizin risaletini tasdik ettiğimiz zaman Allah-u Teala katından getirmiş olduğu bütün hükümleri de tasdik etmiş oluyoruz. Bu hükümlerin içinde yer alan bir meselede peygamberlerden herhangi şer'an yasaklanmış herhangi bir fiilin meydana gelmemesidir. Dolayısıyla peygamberlerden yasaklanmış, şer'an yasaklanmış herhangi bir fiilin meydana gelmemesi peygamberler hakkında emanetin vacip olmasını gerektirmekte. Ve aynı şekilde peygamberler hakkında tebliğ sıfatının da vacip olmasını gerektirmekte. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesi aynı şekilde peygamberler hakkında hem emanetin hem de tebliğ sıfatının vacip olduğunu ihtiva etmektedir. Yine peygamberler hakkında, yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman tasdik ettiğimiz, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu manalardan bir tanesi de cevazul a'radil beşeriyye aleyhim, peygamberler hakkında caiz olan, yani insanlarda bulunması caiz olan vasıfların bulunmasıdır. Tabi Musannif Hazretleri bunu şöyle açıkladı. Ve yu'hazu minhu, ey min kavlina Muhammedun Resulullah cevazul a'radil beşeriyye aleyhim. Yani Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman aynı şekilde bu cümle peygamberlerde, insanlarda bulunması caiz olan şeylerin, vasıfların peygamberlerde de bulunmasının caiz olduğunu ihtiva etmiştir. Niye peki bu manayı ihtiva etti? Bunun delili nedir? Likevni kavlina Muhammedun Resulullah. Çünkü Muhammedun Resulullah kavli innema

bitefihi li seyyidina Muhammedin er-risalete. Çünkü Muhammedun Resulullah kavli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliği, risaleti ispat etmektedir. Dolayısıyla sadece peygamberliği ispat etmekte lel uluhiyye, yani ilahlığı değil. Ve la ennehu melek, aynı şekilde melek olmadığını. Yani Muhammedur Resulullah cümlesi peygamber efendimiz hakkında ona sadece risaletin ispat edildiğini, yani peygamber olduğunu. Dolayısıyla melek olmadığını ve aynı şekilde ilahlık vasıflarının da kendinde bulunmadığını ihtiva etmiştir. Bu ikisinden meydana gelen ise kendisinde ne melaikelerin vasfının bulunması, yani kendisinde meleklerin vasfı bulunmamakta ve aynı şekilde ilah vasıfları da bulunmamakta. Dolayısıyla insanlar hakkında caiz olan vasıflar bulunmaktadır. Onun için Muhammedun Resulullah kavli aynı şekilde peygamberlerde, insanlarda caiz olan vasıfların peygamberlerde de bulunabileceğini ihtiva etmiştir. Tabii önceki dersimizde insanlar hakkında caiz olan şeyler hangileri peygamberler hakkında da caiz olur? Musannif Hazretleri buna şöyle bir kayıt getirmişti. Yani insanlar hakkında caiz olan şeyler peygamberlerde bulunduğu takdirde peygamberlik makamına herhangi bir noksan getirmeyecek, o caiz olan vasıflar peygamberlerde bulunabilir diye söylemiştik. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu, yani Muhammedur Resulullah cümlesinin ihtiva etmiş olduğu şeyler risaletle alakalı konulardır. Risaletin dışında aynı şekilde diğer peygamberlere iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek ve kıyamet gününe iman etmekle alakalıdır. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki dersimizde Muhammedun Resulullah cümlesiyle alakalı geri kalan ihtiva etmiş olduğu manaları zikredeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Talihül Büşra, Abdullah Bıyıklıoğlu, Talihül Büşra.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 3 Haziran 2026 ve 17 Zilhicce 1447. Günlerden çarşamba, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: 28 Şubat'tan bu tarafa devam eden, aslında başlangıçta bir yaklaşık 40 gün devam eden bir savaş vardı. Sonra bir barış görüşmeleri yapıldı. Bu bir süreçti. Aslında eğer anlaşabilselerdi bu süreci zamana yayacaklardı. Haftalarca sürecek bir maratondan sonra bu bir yazılı metne dönüşecekti. Fakat adı konulmamış bir şekilde durdu. Zaman zaman karşılıklı.

0: farklı bir takım atışlar yapıldı ki dün de yine benzeri bir şekilde önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırısı olmuştu. Akabinde İran'ın bir saldırısı oldu Kuveyt'e, üstlerine. Dolayısıyla ne savaştıkları belli ne barıştırdıkları belli. Zaman zaman malum haliniz ABD Başkanı Donald Trump daha doğrusu sık sık açıklama yapıyor. İran bizden korkuyor. Aslında İran anlaşma yapmak istiyor. Aslında biz de yapmak istiyoruz. Çok yaklaştık. Birkaç gün içerisinde anlaşacağız. Olmadı biz onlara günlerini göstereceğiz. Sık sık bu tarzda açıklamalarına şahit olduk. Yani 28 Şubat'tan bu tarafa aşağı yukarı 3 ay bir zaman zarfı içerisinde birbirinden farklı çok sayıda açıklama duyduk. Bu biraz da geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısında da geçmişti. Acaba ABD Başkanı Donald Trump bir yerler özellikle İsrail'e zaman kazandırmaya mı çalışıyor? Yoksa taraflar hakikaten de böyle bir anlaşma metnini karşılıklı olarak gidip geliyor ondan mı? Bu iş sürüncemede kaldı. Yoksa ABD bir taraftan da özellikle Lübnan ve Gazze'de İsrail'in bir yerlere kadar gelmesini bekleyip ondan sonra mı anlaşmayı imzalayacaklar? Bunu da önümüzdeki haftalarda görürüz herhalde. Diyelim ve yazılarımıza başlayalım. Bugün ilk paylaşacağımız yazı Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel. Trump'ın İsrail'le barışın çağrısına Türkiye'nin cevabı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Japon Nikkei Asya'ya verdiği röportaja alıcı gözüyle bakmakta fayda var. İlgi çekici bir metin bu. Türkiye-Japonya ilişkilerinin her zaman farklı dokusu olmuştur. Buna şimdi savunma işbirliği arayışını ve Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Tokyo'ya davet çıkarılacak olmasını da ekleyebiliriz. Ancak söyleşinin lafzında değil ama manasında. Asya Pasifik, Çin, orta boy ülkeler, dünya düzeni, İsrail ilişkiler, Orta Doğu'ya dair geniş çerçevede işlenebilecek güçlü dokunuşlar var. Bilindiği üzere kısa süre evvel ABD Başkanı, Türkiye dahil bölge ülkelerini İbrahim Anlaşmalarını imzalamaya katılmaya güçlü biçimde davet etti. Olmayacağını yazdık. Zorlama ve gerçekçiliği zayıf bu baskının aynı zamanda, eğer İran savaşının bitmesini istiyorsanız İsrail'le normalleşeceksiniz zımni şantajını içerdiğini de iliştirdik. Nitekim Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkeler olumsuz tavırlarını sızdırdılar. Türkiye'nin cevabı da merak ediliyordu. Aynı merak bu söyleşi de Sayın Fidan'a yansıtılmış. 1949'dan bu yana Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkisi var. Gazze'deki soykırım öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşmıştı. İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze halkının gıda, barınma, ilaç ve su gibi temel ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirilirse normal hayata dönebiliriz. Biz iki devletli çözüm istiyoruz demişti. Konunun ilk bölümü bu. Bu okumaya göre Türkiye-İsrail arasındaki ticari ilişkilerin açılması, normal hayata dönülmesi, yukarıda okuduğunuz insani şartlara bağlanıyor. Alışverişin durdurulmasının İlk günlerinde de farklı resmi ağızlardan benzer ifadeler duyulmuştu. Zaten İsrail politikaları tavrı bu beklentilerin çok uzağında. Bu yüzden ticaretin yeniden kurulması yumuşak şartlara bağlanıyor gibi görünse de olmayacağı ya da olmayanı ergi diyebileceğimiz bir gönderme söz konusu. İkinci kısım daha ilginç. Sayın Bakan'ın bölgede yaşanan son olaylardan ders çıkararak Orta Doğu'da kalıcı bir işbirliğinin kurulması üzerine sözleri de İsrail meselesine yeni bir açı ekliyor. Bu doğrultuda Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayan bir bölgesel platform. Normalleşme sürecine bağlı olarak İran da bu yapıya dahil olabilir. İsrail'de 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletini tanıması şartıyla bu oluşumda yer alabilir diyor. Kim diyor? Yeni Şafak gazetesinden Nedret Ersanel.
1: Son baskı.
0: Selahattin Eş Çakırgil'in yazısıyla devam edelim Star gazetesinden. Nükleer güç sahibi ülkelerin başkalarının da bu güce sahip olmaması çabaları ne kadar gerçekçi. Bende var sende olmasın. Yahoo News'in 1 Haziran haber bülteninde yer alan bir haber yoruma göre ABD Başkanı Trump İran'la yaptığı barış anlaşmasına ilişkin müzakere haberlerinin çarpıtıldığı iddiasıyla Mart 2026'da İran'a yönelik olarak önce kendisinin başlat,

0: attığı savaşı sona erdirmek için büyük çaba harcadığı ve İran'la yapılan anlaşmada da İran'ın nükleer silaha asla sahip olmayacağı çok açık bir şekilde yazılmıştı. Ama şimdi başta Amerika ve İsrail olmak üzere birçok güç odakları İran'ın bu anlaşmadaki taahhütlerine riayet etmediği kanaatinde. Ve CNN bu iddiada başı çekiyor. Beyaz Saray'dan bir yetkili Trump'ın İran'la ancak kırmızı çizgilere esas alan bir anlaşma yapacağını aktarıyor. Mart 2026 başında 12 gün süren Amerikan-İsrail ortak saldırısı sırasında İran'ın birçok güç kaynaklarının ve hele de nükleer silah merkezlerinin toptan imha edildiğine dair iddialı açıklamalar yapıldıysa da Amerikan kaynakları hala da İran'ın nükleer gücünün kokusunu yansıtan açıklamalar yapmaktalar. Tuhaf bir mantıkla. Birilerinin elinde nükleer güç olduğu zaman yaşanan bu kadar korku ve hatta vehim, başkalarının da bu güce erişmek hedefinde birçok imkan ve güçlerini seferber edeceğini niye düşündürmüyor? Hatırlayalım. İlk atom bombasının Ağustos 1945'te Japonya'da, üstelik hiçbir askeri üssün bulunmadığı, sadece sivillerin yaşadığı bilinen Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine karşı kullanılması ve 300 bine yakın insanın öldürülmesinden sonra Amerika bütün çabalarını bu silaha başkalarının sahip olmaması yönündeki çabalara çevirmişti. Ama bu hassasiyete rağmen Sovyet Rusya 1951 yılında, sonra İngiltere ve diğerleri o gücü kendi merkezlerinde ürettiklerini açıklamalarından birkaç sene sonra da Kuzey Kore, sonra Fransa derken Orta Doğu denilen coğrafyada hemen her devletin bugün gizli veya açık olarak nükleer güce ve ondan da ilerisine nükleer silaha sahip olduğu anlaşılıyor. Bugün resmen açıklanmasa bile hele de Orta Doğu denilen coğrafyada birçok devletin bu silahı gizli veya açık yollardan elde ettikleri ve bugün için en azından 9-10 devletin nükleer silaha sahip olduğu kesinleşmiş bulunuyor. Bu gelişmelerden anlaşılıyor ki bugün atom bombası bulunan ülkelerin sayısı 9-10 civarında. Hatırlayalım, 20 sene öncelerde Hindistan'da bir nükleer denemeyi başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayarak nükleer ülkeler grubuna girdiğini açıklayınca Hindistan'da devamlı askeri sürtüşme ve gerilim halinde bulunan Pakistan'ın o zamanki başbakanı Nawaz Sharif de hatta ağaç kabuklarını yiyerek beslenmeyi göze alarak da olsa öncelikle bizim de nükleer silahı yapmamız gerek demişti ve kısa sürede o noktaya ulaşmışlardı. Bu açıdan bugün ellerinde nükleer silah bulunan bu ülkelerin nükleer silahların yayılmasına engel olmak için işbirliği yapmak yerine yeryüzünde nükleer silahları toptan yok edecek bir anlayışla önce kendilerini ortaya koyarak bir kampanya başlatmaları ve bir çığır açmaları gerekiyor demiş Selahattin Çakırgil Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Kıyıya vuran mesaj. Gazze kurtar bizi başlığıyla Yeni Şafak'tan Ersin Çelik demiş ki İsrail'in saldırarak kullanılamaz hale getirdiği Sumud filosu teknelerinden birine ait parçalar Gazze'nin Han Yunus kıyılarına ulaştı. Görüntülerde Filistinli çocuklar dalgaların getirdiği parçaları denizden çıkarıp sahile taşıyordu. Sevinçleri gerçekten görülmeye değerdi. Akşama doğru küçük geminin ambarlarındaki ambalajlı gıdalardan bir kısmının da Gazze sahillerine ulaştığına dair fotoğraflar yansıdı sosyal medyaya. Türkiye menşeili hazır gıda paketinin üzerinde pilav yazıyordu. Hani şu pişmiş, sadece ısıtılması gereken hazır yiyeceklerden. Kaldım öylece, durup düşündüm. Yüzlerce mil öteden dalgaları aşarak gelen bir tabak pilavın paketi. Belki de günler sonra hemen oracıkta tadacakları ilk lokmaydı bu. Ama Gazze'nin onurlu çocukları paketi dahi açmamışlar. Fotoğraflayıp dünyaya yiyecekleriniz geldi dercesine müjdelemişler. Ya teknenin kıyıya sürüklenen o kırık parçaları, Gazze'liler günlerce ufka bakarak bekledikleri sivil yardım filosu fiziken kendilerine ulaşamasa da kalıntılarını bile sevinçle karşılıyorlardı. Dışarıdaki dünyanın kendilerini unutmadığının, insanlığın hala bir iz bıraktığının nişanesi gibiydi onlar için. Bizler içinse durum vahim. Sahile vuran o pilav paketi de o birkaç tahta parçası da aslında. Çaresizlikten, bir şey yapamamaktan, o büyük utançtan kurtarılması gereken insanlığın enkazından kopup gelmişti. Kıyıya vuran mesaj aslında çok netti. Gazze kurtar bizi. İsrail'in müdahale alanı artık Gazze'den ve işgal altındaki Filistin topraklarından Avrupa'ya, hatta Birleşik Krallığa kadar uzanıyor. Bunu ilk kez sivil direnişin sembolü olan global Sumud filosuna yönelik hukuksuz müdahale

kalelerde gördük. İsrail, Gazze'den yüzlerce mil uzakta, Girit açıklarında ve Avrupa ülkelerinin sorumluluğundaki arama kurtarma sahalarında aktivistleri alıkoydu, kaçırdı. Böylece yalnızca

0: göreceğiz. Şimdiden tarihe not düşelim. Girit ve Kıbrıs açıklarında alıkoyduğu teknelerdeki sivil gönüllüleri hapishane gemilerinde tutan ve işkenceler yaparak Aşlo'da kaçıran İsrail'in bu zorbalığı Almanya, Fransa ve İngiltere sokaklarında kullanmasının önünde kurumsal bir engel görünmüyor. Gidişat böyle devam ederse, misal Hyde Park yakınlarında Filistin'e destek için toplanan sivillerden bazılarını Londra polisinin Sudan sebeplerle tutuklayıp İsrail'e teslim ettiği ve bu insanların Tel Aviv'de sorgulandığı bir skandala şahitlik edebiliriz. Nasıl olur? Ülkelerin egemenlik hukuku var, mümkün değil diyenler olabilir. Sumut filosu gönüllüleri Girit açıklarında kaçırılmadan önce bizler de İsrail'in Avrupa ülkelerinin deniz sınırlarında uluslararası hukuku içe sayarak böyle bir korsanlık yapamayacağını düşünüyorduk, yaptı. O halde Avrupa'dan İsrail'e olası insan kaçırmaları da şimdiden zihnen hazırlıklı olalım, demiş Ersin Çelik.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim gazetesine. Bekir Hazar şöyle yazıyor: Türkler artık kilitliyor başlığıyla. 21. yüzyılın savaş alanları artık yalnızca tankların, savaş uçaklarının ve füzelerin mücadele ettiği arenalar değildir. Günümüzün en kritik çatışmaları insan gözünün göremediği elektromanyetik spektrum üzerinde yaşanmaktadır. Radarların, haberleşme ağlarının, veri bağlantılarının ve güdüm sistemlerinin kontrolü modern savaşlarda hava üstünlüğü kadar önemli hale gelmiştir. Bu nedenle elektronik harp günümüz askeri doktrinlerinin merkezinde yer alan stratejik bir güç çarpanıdır artık. Hindistan, Pakistan'ı işgal edeceğim derken aniden 7 adet savaş uçağı düşüverdi. Tüm bölgede elektrikler kesildi, iletişim hatları, internet ne varsa kaybolup gitti. Ardından uçaklar birbiri ardı sıra düşüverdi. 10 günde pes eden Hint generalleri uçaklarımızı Türkiye'nin ürettiği ve Pakistan'a gönderdiği elektronik harp sistemleri kilitleyerek düşürdü diyerek burnundan soludu. Elektronik harpte amaç düşmanın elektromanyetik spektrumu kullanmasını engellerken kendi sistemlerinin güvenli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamaktır. Düşmanı kilitlemek attığı füzeleri iadeye kadar gidebilmektedir. Fransız savaş gemisinin Türkiye'nin operasyonuyla Ege'de kilitlenip kıpırdayamaz hale gelmesi ve tüm dünyaya imdat geçmesi boşuna değildir. Fransızlar üzerinde bile denedik gördük, Türkiye'nin desteklediği Suriye'deki muhalifler elini kolunu sallayarak Şam'a girmiştir. Çünkü Esed rejimi askerlerinin tüm karargahları arasında Türk elektronik harp sistemleriyle iletişim kilitlenmiş ve emir komuta sistemi toprağa gömülünce eller havaya olmuştur. Elektronik harp alanında dünyanın önde gelen güçler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya bulunuyor. Şimdi Türkiye de bu devler ligine girdi. Günümüzde elektronik harp yalnızca radar karıştırmaktan ibaret değil. İHA sürülerine karşı tedbirler, GPS aldatma sistemleri, veri bağ baskılama çözümleri, siber harp entegrasyonu ve yapay zeka destekli spektrum yönetimi yeni dönemin temel başlıkları haline gelmiştir. Bir dönem büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi radarlarını, elektronik destek sistemlerini, elektronik taarruz çözümlerini ve elektronik harp platformlarını geliştirebilen sayılı ülkeler arasındadır. Bu dönüşümün temelinde milli savunma sanayinin geliştirdiği sistemler bulunmaktadır. Koral, Türkiye'nin kara konuşlu elektronik harp alanındaki en önemli projelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Düşman radarlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve karıştırılması görevlerini yerine getirebilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir kabiliyet kazandırmıştır. Ancak Türkiye'nin harp yolculuğunda asıl dikkat çekici gelişme, farklı platformları aynı elektronik harp mimarisi altında birleştirmeye başlamasıdır. Bunun adı da katmanlı elektronik harp mimarisidir. Modern savaşlarda tek bir elektronik harp sistemi yeterli değildir. Başarı farklı platformların koordineli çalışabilmesine bağlı. Türkiye bugün bu alanda çok katmanlı bir yapı oluşturmaktadır. Koral'la kara konuşlu elektronik taarruz, İHA SOJ'la insansız hava araçlarından yakın elektronik taarruz, elektronik harp podlarıyla savaş uçaklarına refakat karıştırma desteği, hava SOJ'la uzun menzilli standul elektronik harp kabiliyeti, bu yapı sayesinde Türkiye farklı irtifa mesafelerinde eş zamanlı elektronik baskı oluşturabilecek bir ekosistem geliştirmektedir. Türkiye'nin elektronik harp alanında en önemli projelerinden birisi şüphesiz hava SOJ sistemi.

0: Stand of Jammer konseptiyle geliştirilen HavaSoj, düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden elektronik taarruz gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem düşman radarlarını tespit edebilecek, radar yayınlarını analiz edebilecek, haberleşme sistemlerini baskılayabilecek, komuta kontrol ağlarını karıştırabilecek, hava savunma sistemlerinin etkinliğini azaltabilecek, dost savaş uçakları için daha güvenli harekat koridorları oluşturabilecek. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği İHA ekosistemi, radar teknolojileri, elektronik harp sistemleri ve komuta kontrol altyapıları ile birlikte değerlendirildiğinde ülkenin yalnızca sistem üreten değil, bu sistemleri entegre biçimde kullanabilen ülkeler arasında yer aldığı bir gerçek. Modern savaşların görünmez cephesi olan elektromanyetik spektrumda üstünlük kurabilen ülkeler geleceğin çatışmalarında önemli avantaj elde edecektir, demiş Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Fatih Çekirge Hürriyet Gazetesi'nde Numan Kurtulmuş'tan son şans uyarısı başlığıyla şöyle yazıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Finlandiya-İsveç gezisinin başında Türkiye'yi konuşmaya devam ediyoruz. CHP içindeki ayrışma üzerine söylediklerinin ötesinde çok daha önemli bir noktaya geliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde CHP içindeki hesaplaşmanın bu sürece zarar verip vermeyeceği konusu. Numan Bey, CHP içindeki gelişmelerin bu sürece olumsuz etkileri olmayacağı görüşünde. Ama yine de şu uyarıyı yapma ihtiyacı duyuyor. Bu parlamento anayasa yapma bakımından olumlu bir havaya sahipken ve açıkçası komisyon çalışmasında da çok önemli bir deneyimi ortaya koymuşken, eğer yeni anayasa yapmazsa millet uzun süre yeni anayasa lafına kulak vermez. Ben bu açıklamayı terörsüz Türkiye ve yeni anayasa açısından bir son şans uyarısı olarak yorumluyorum. Millet bir daha yeni anayasaya kulak vermez söz. Uzun vadede terörsüz Türkiye sürecini de bağlıyor. Çünkü sürecin devamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi mutabakatıyla yasal düzenlemeler gerekiyor. Bu da yeni anayasa hazırlığının ana iskeletini oluşturuyor. 50 yıldır Türkiye'nin başına bela olmuş bir sürecin sonu için elbette birkaç yasal değişiklik yerine köklü bir anayasal hazırlık daha sonuç alıcı ve kalıcı hale geliyor. Yani mesele teslim olan teröristlere af noktasından Türkiye'de demokratik zihniyet devrimi çizgisine evriliyor. Böylece yeniden CHP içindeki bölünmenin terörsüz Türkiye sürecine etkisine geliyoruz. Numan Bey bu defa bir beklentisini aktarıyor. Parti içindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ederim. Bu noktada geziye katılan bir gazeteci arkadaşımız soruyor. Kılıçdaroğlu da güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptı konuşmasında. Anayasa meselesinde o taraftan sanki bir adım varmış gibi görünüyor. Bir çağrı yapılacakmış gibi, bir ihtiyaç varmış gibi. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Numan Kurtulmuş yine son şans anlamına gelebilecek bir cevap veriyor. Anayasa meselesini Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olarak görüyorum. Bu meclisin önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkanı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir partinin tek başına anayasa yapma gücü yok. Bu müzakereye açık bir siyasi konum demektir. Nihayetinde herkesin bir ideal anayasa fikri var. Ama olabilecekler konusunda komisyon çalışmasında da olduğu gibi bir uzlaşma zemini bence anayasa yapım sürecinde de ortaya çıkabilir. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin. Elbette mesele terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca silahların bırakılması değil. Mesele herkesin kendisine ait hissedeceği, aidiyet duygusunun hukuki bir temele oturduğu yeni bir anayasada özgürlüklerin temel hukuki altyapısının sağlanmasıdır, demiş. Ve TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un görüşlerini de köşesinde böyle değerlendirmiş Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Çekirge. Diyelim ve ara verelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Herhalde son haftalarda, son aylarda, hatta son birkaç yıl içerisinde en çok gündeme gelen ya da sık sık duymaya alıştığımız yapay zeka kavramı üzerinde herkes bir fikrini beyan ediyor ama onun bir de görünmeyen tarafı var. Su meselesi. Şimdi suyla yapay zekanın ne alakası var diyenler de çıkabilir. Gerçi hemen herkes öğrendi ama biz bir kez daha altını çizelim. Mesela bugün Hürriyet gazetesinde Yalçın Bayar bu konuyu yazmış. Yapay zekanın görünmeyen faturası. Dünya yeni bir su krizine mi sürükleniyor? CHP siyaset, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu diyoruz ama dünyada başka şeyler de var. Dünya son iki yıldır yapay zekayı konuşuyor. ChatGPT ve diğerlerini. Yeni nesil çipleri konuşuyorlar. Milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları konuşuluyor. Ancak teknoloji dünyasının parlayan vitrinlerinin arkasında sessizce büyüyen başka bir tartışma var. Su. Evet, yapay zekanın enerji tüketimi çok konuşuluyor ama su tüketimi neredeyse hiç konuşulmuyor. Oysa dünyanın en büyük teknoloji şirketleri tarafından kurulan veri merkezlerinin önemli bir bölümü yalnızca elektrik değil, aynı zamanda devasa miktarlarda su tüketiyor. Çünkü bu merkezlerde çalışan binlerce sunucunun sürekli soğutulması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre aktivisti Erin Brockovich'in başlattığı çalışma dikkat çekici bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapay zeka veri merkezlerinin çevresel etkilerini izlemek amacıyla kurulan platformda kısa sürede binlerce şikayet ulaştı. Şikayetlerin önemli bölümü elektrikten değil, su kullanımından kaynaklanıyor. Bazı bölgelerde vatandaşlar veri merkezlerinin yeraltı sularına olan baskısının arttığını öne sürüyor. Teknoloji yatırımıyla yaşam kaynakları arasındaki denge ilk kez bu kadar açık biçimde tartışılıyor. Sorun yalnızca Amerika ile sınırlı değil. Dünyanın en kurak bölgelerinden bazılarına sahip Şili'de de benzer bir tartışma yaşanıyor. Yıllardır kuraklıkla mücadele eden bazı bölgelerde veri merkezlerinin artan su ihtiyacının yeraltı kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı yönünde ciddi endişeler dile getiriliyor. Bir tarafta teknoloji yatırımları, diğer tarafta içme suyu ihtiyacı. 21. yüzyılın yeni çatışma alanlarından biri belki de burada şekilleniyor. Yakın geçmişte petrol için savaşlar konuşuluyordu. Bugün veri için rekabet yaşanıyor. Yarınsa su için yeni bir küresel mücadele başlayabilir. Çünkü yapay zeka çağında yalnızca bilgi üretmek yetmiyor. O bilgiyi işleyecek dev altyapıları da kurmak gerekiyor. Bu altyapıların ortak ihtiyacı ise enerji ve su. Enerji üretilebilir, enerji ithal edilebilir. Ama suyun alternatifi yok. Bu konu Türkiye açısından da dikkatle izlenmeli. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka yatırımları, veri merkezleri ve dijital altyapılar daha fazla konuşulacak. Ancak yatırım kararları alınırken yalnızca elektrik kapasitesine bakmak yeterli olmayacak. Su kaynakları, yeraltı rezervleri, kuraklık projeksiyonları ve bölgesel su stres haritaları. Bunların

kapsamlı yeni dönemin yatırım kriterleri arasına girecek. Bugün birçok ülke enerji güvenliğini tartışıyor. Yarın veri güvenliğini tartışacak. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte belki de asıl tartışma su güvenliği olacak. Asıl soru, dünyanın en güçlü şirketleri yapay zekaya $100 milyarlarca yatırıyor. Yeni veri merkezleri kuruluyor. Yeni dijital çağ inşa ediliyor. Peki bu çağın görünmeyen maliyeti ne olacak? Belki de gelecekte çocuklarımız yapay zekanın hangi şirket tarafından geliştirildiğini değil, o yapay zekayı çalıştırabilmek için ne kadar su tüketildiğini konuşacak. Çünkü tarihte bazı teknolojiler enerjiyi değiştirdi. Bazıları da ekonomiyi değiştirdi. Yapay zeka ise belki de insanlığı suyun gerçek değerini yeniden hatırlatacak demiş. Kim diyor? Yalçın Bayar Hürriyet gazetesinde yazmış. Hakikaten ilk yıl belki çok farkına varılmadı ama dünya artık bu su meselesini daha fazla konuşmaya başladı. Kuraklık giderek artıyor. Havalar da iyice ısındı. Bundan yıllar önce yani 70'ler 80'ler o yıllarda henüz tabii TRT'nin dışında bir yayın yokken TRT'nin biliyorsunuz böyle uzun dalga, orta dalga ve bir de kısa dalga yayınları vardı. O eski radyolarda. Şimdi o kısa dalga yanlış hatırlamıyorsam, bilgilerim beni yanıltmıyorsa, onun vericileri de suyla soğutuluyordu. Havuzları falan olduğunu dinlemiştim, okumuştum. Dolayısıyla o dönemki vericiler de suyla soğutuluyordu ama bu tabii tek bir vericiyi ilgilendiren bir husustu. Ama burada binlerce veri merkezinden bahsediliyor ve tabii her ülke böyle veri merkezleri oluşturmaya başlarsa dünya hakikaten ciddi bir su sorunuyla da karşı karşıya gelebilir. Devam edelim Yeni Şafak gazetesinden Yaşar Süngü. Yine su meselesi ama bu biraz daha içeriden. Kapitalizm her türlü sevabı paraya dönüştürmeyi beceriyor başlığıyla demiş ki. Ayasofya ile Topkapı Sarayı girişi arasında kalan 3. Ahmet Sebilli Meydan Çeşmesi'nin Ayasofya'ya bakan yüzünde yer alan mısrada şu yazıyor. Aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua. Şimdi içme suları duayla değil parayla. Dışarı çıkan insanlar su içebilsin diye her sokak başına çeşme yapan, hayvanlar susuz kalmasın diye dağlara ovalara oluklu pınarlar yapan dedelerimizin kuşağı bugün içme suyuna para verdiğimizi görseydi ne derdi acaba? İkramdan satmaya dönüştürülen eski geleneklerden biri de su vermekti. Kapitalizm her türlü sevabı paraya dönüştürmeyi beceriyor. Oysa biz suyu satan, ondan para kazanmayı düşünen değil, suyla insanların duasına talip olan bir millettik. Çok hızlı kapitalistleştik. Havalimanlarında içme suyunun fahiş fiyatlarla satılmasına gelen tepkilerden sonra başlayan ücretsiz su uygulamasını öğrenince sevindim. Su sebilleri Türkiye genelindeki 58 havalimanında yolcu salonlarına konulacakmış. Havalanlarına ücretsiz su sebilleri yerleştirmeyi akıl edenler belki büyük şehirlerde de eskiden kalma çeşmeleri tekrar su akar hale getirirler diye de ümitlendim. Havalimanlarında ücretsiz su uygulamasının damacanayla su satan yerli şirketlerin bir kısmını satın alan, İsrail'e destek veren Siyonist küresel şirketlerin kazançlarını azaltacağı için de ücretsiz su dağıtımını destekliyor, cadde ve büyük alanlara kadar yaygınlaştırmasını istiyoruz. Bakalım ücretsiz su dağıtımına kimler karşı çıkıp karalama kampanyasına katılacak merak ediyoruz. İstanbul sadece tarihi konumu itibariyle değil, çeşmeleriyle de dünyaca ünlü bir şehirdi. Eskiden Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet'in 200 çeşme, 2. Bayezid'in ise 70 çeşme yaptırdığını yazmış. İstanbul'da 1164 çeşme ve sebilin olduğu bilgisi var tarih kitaplarında. Su veren, su taşıyan kişi anlamına gelen sakalarsa, su şebekelerinin evlere kadar ulaşamadığı dönemde ihtiyaç sahiplerine su taşıyan esnaf örgütüydü. Şehir sakaları, atlı sakalar ve yaya, arka sakalar olarak ikiye ayrılıyor. Sebiller genelde çeşmelerle karıştırılıyor. Yol anlamına gelen sebil, Türkçe kaynaklarda parasız olarak soğuk ve iyi su içmeleri için yapılmış vakıf binalar şeklinde tanımlanıyor. Ancak Osmanlı döneminde sebillerden ve çeşmelerden ilk açıldıkları günler haftalarca bal şerbeti akıtılıyormuş. Sebillerden halka suyun yanında şerbet ve meyve suyu da veriliyor. Sebiller Osmanlı'nın her gittiği coğrafyada bıraktığı izlerden. Kudüs, Kahire ve İstanbul sebilleri mimari ve süsleme açısından

0: alanda birbiriyle yarışıyor. Osmanlı başkenti İstanbul'da fetihten cumhuriyetin kuruluşuna kadar birçok sebil inşa edilmiş. Ancak bunlardan 67'si günümüze ulaşabilmiş. Restore edilen Yeni Kapı Mevlevi Hanesi sebiliyle İstanbul'da ayakta olan sebil sayısı 68. Lale Devri mimarisi özelliklerinin devam ettiği, ayrıca barok rokoko özellikler de gösteren Azap Kapı'da bulunan Saliha Sultan Çeşmesi, süslü cepheleri dışında ilginç öyküsüyle de dikkat çekiyor. Rivayete göre 2. Mustafa'nın annesi Gülnuş Valide Sultan, Azap Kapı civarından arabasıyla geçerken küçük bir meydan çeşmesinin başında testisi kırılıp kulpu elinde kalmış bir kız çocuğunu ağlarken görüyor. Çocuğu çağırıp kendisine para vermek istiyor. Ancak çocuk parayı reddederek yaşından beklenmeyecek bir cevap veriyor. Testiyi kırdım. Parası için değil, eve su götürmeyi beceremediğim için ağlıyorum diyor. Bu sözler Valide Sultan'ın çok hoşuna gidiyor. Ve çocuğun ailesine haber veriliyor ve kız çocuğu saraya alınıyor. Saraya alınan bu kız büyüyor ve 2. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan oluyor. Saliha Sultan 1. Mahmud'a hamile kaldığında başında testiyi kırdığı çeşmeyi hatırlayıp o küçük çeşmenin yerine daha büyük, daha muhteşem bir çeşme yapılmasını istiyor ve isteğini 1730 tarihinde tahta çıkan oğlu 1. Mahmud gerçekleştiriyor diyor Yaşar Süngü Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Ve günlerdir devam eden iç siyaset tartışmaları. Nebiymiş Sabah gazetesinde demiş ki CHP seçmeni çok uzun yıllardır negatif partizanlık üzerinden mobilize edildi. Seçmene yıllardır neye oy verdiği değil, neye karşı oy verdiği anlatıldı. Tepki siyasetiyle uzun yıllardır muhalif siyasal alanda ne olup bittiği önemsizleştirilmeye çalışıldı. CHP içindeki krizde her iki taraf tabanın kendi yanında olduğunu söyleyerek yol açmaya çalışıyor. Görevden yargı kararıyla uzaklaştırılan kadro, Kılıçdaroğlu'nun siyasi baskıyla geri adım atmaya zorluyor. CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ve ekibini istemediği söyleniyor. En fazla %2 gibi destek oranları telaffuz ediliyor. Siyasi baskının diğer önemli bir aracı olarak eski başkanlar, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ve delegeler farklı başlıklardaki imza tutanaklarıyla Kılıçdaroğlu'nun karşısında gösterilmeye çalışılıyor. Ayrıca muhalif medya ve sosyal medya üzerinden farklı suçlamalarla bu baskı genişletiliyor. Devam eden bu krizde tarafların iddia ettiği gibi muhalefet seçmeni hemen bir tarafa konum almaz. Tabii ki taraflar kendi destekçilerini geniş göstermek ve psikolojik üstünlük mücadelesi için meydanlara kalabalıklar toplayabilir. Bu sürecin doğal gereğidir. Ancak CHP tabanının daha geniş kitlesi için şu anda taraf seçmek o kadar kolay değildir. Bu iki seçeneğin bir tarafında uzun süre seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu var. Yani seçim başarısızlığıyla özdeşleşmiş bir liderin yargı kararıyla yeri gelmesi söz konusu. Diğer taraftaysa yerel yönetimlerde seçim kazanmış ama bu kazanımı belediyelerde hizmet ve yerel yatırımla taçlandırmak yerine rüşvet, yolsuzluk, delege pazarlığı, ahlaki meşruiyet tartışmaları ve iddialarıyla partiyi mahkemeye düşürmüş başka bir ekip var. Kılıçdaroğlu ve destekçileri görevden mutlak butlanla uzaklaştırılanlara ağır suçlamaları yöneltmeye devam ediyor. Her iki taraf kendi seçmenlerine yıllarca hukuk, şeffaflık, tüyü bitmemiş yetimin hakkı, liyakatli yönetim, temiz siyaset, yolsuzlukla mücadele gibi söylemlerle mobilize etmeye çalışmışlardı. Şimdi ise parti içinde taraflar birbirine bu suçlamaları yöneltiyor. Suçlamaya muhatap olan taraf yaşananları iktidar operasyonu diyerek tabandan tümüyle görmezden gelmesini istiyor. Bu yaşananlar karşısında bir kısım muhalefet seçmeninin savunmacı bir içe kapanmayla şimdi bunları konuşmanın zamanı değil demesi beklenir. Özellikle partide olup bitenlerin hep dışsallaştırılarak ve iktidarın üzerine atarak anlatılması bu kitleyi sağlam tutmak içindir. Tabanın en büyük kısmı ise her iki tarafa da mesafe koyarak siyasal bir yorgunlukla geri çekilir, hayal kırıklığı yaşar. Genel olarak CHP seçmeni iç tartışmayı büyütmemeyle önce kendi evini temiz tut baskısını aynı anda hisseden farklı duygularda gelgit yaşar. CHP seçmeninin çoğunluğu şu ekibi destekliyor gibi peşin analizlerin şu anda sahada bir karşılığı olmaz diyor Nebiymiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi de

Hürriyet'te diyor ki, CHP grubu toplanacak mı, Özgür Özel konuşacak mı tartışmaları sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebimiz yoktur diye başvuruda bulunmasına rağmen CHP grubu yine de toplandı, Özgür Özel konuştu. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Peki haftaya CHP grubu toplanacak mı? CHP grubu toplanırsa yine Özgür Özel mi konuşacak yoksa Kılıçdaroğlu mu? Bu sorunun cevabını almak için haftayı bekleyeceğiz. Bu aşamada grup toplantısındaki havayı yansıtmak istiyorum. Salonda olağanüstü günlere ait bir hava vardı. Milletvekillerinin katılımı az ama partililerin katılımı çoktu. Önder Sav, Seyfi Oktay gibi isimler yıllar sonra grup toplantısına gelmişti. Meclise giremeyenlerse Dikmen kapısında toplanmıştı. Haftaya CHP grubunu kim toplayacak dedik ya, bunu da göreceğiz. Gelelim salona. Özgür Özel salona güzel günler göreceği sloganlar eşliğinde girdi. Kürsüde 1 saat 8 dakika kaldı. Özgür Özel sözlerine, bu sadece bir grup toplantısı. O toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir diye başladı. CHP'nin grup toplantısı yapıldı ama CHP grubunun yapıldığı salonda en çok CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldı. Siyasette daha göreceğimiz şeyler var demek ki. Hain Kemal sloganlarının atılması üzerine Özgür Özel, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur diye konuştu. Özgür Özel bu hatayı hep yapıyor. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara karşı çıksaydı bu iş bu noktaya gelmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o salonda olsaydı hain Kemal sloganlarının atılması üzerine ne yapacaklardı? Özgür Özel'in konuşmasının en çarpıcı olan bölümse iki tane CHP görüntüsü var sözleriydi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önünde, Özgür Özel'in ise Güven Park'ta bayramlaştığı günde iki CHP görüntüsü ortaya çıkmıştı. Dünkü tabloda ortadan ikiye bölünmüş CHP görüntüsünü tamamladı. Peki CHP bu durumda nereye kadar gider? CHP'de çatlak her geçen gün daha fazla büyüyor. CHP yeni bir doğuma hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu zaten yeni partinin işaretini verdi. İmamoğlu, ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür diyerek yeni partinin yolunu açtı. CHP'de bölünmeler de birleşmeler de bitmez ama CHP koca bir çınar olduğu için ayakta kalmaya devam eder. 12 Eylül'den sonraydı. Kenan Evren bir sağda bir solda iki partinin seçimlere girmesini istiyordu. Amerika'nın baskısıyla ANAP'a da izin verdi. ANAP'ı buçuk parti olarak görüyordu ama Özal ilk seçimde iktidar oldu. Sağda emekli general Turgut Sunalp'ın partisi MDP vardı. Solda ise Necdet Çalp'ın Halkçı Partisi vardı. Demirel'in desteklediği DYP ile İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün başında olduğu SODEP'in seçimlere girmesine izin verilmedi. Halkçı Parti'nin nefesi çabuk tükendi. Taban SODEP'i destekledi. Bunun üzerine birleşme formülü gündeme geldi. Aydın Güven Gürkan'ın başında olduğu Halkçı Parti ile SODEP birleşti. Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP kuruldu. SHP, Demirelli ve Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Deniz Baykal, Erdal İnönü ile girdiği liderlik yarışlarını kaybedince CHP'yi açarak kendi yoluna devam etmeyi tercih etti. İnönü siyasete veda edince Murat Karayalçın partinin başına geçti ama SHP, aynen bugün olduğu gibi başta İSKİ olmak üzere yolsuzluk iddiaları karşısında yıpranmıştı. Deniz Baykal, Kurt siyasetçiydi. SHP ile CHP, Hikmet abi formülünde birleşti. Baykal partiye hakim oldu. Karayalçın ayrılıp kendi SHP'sini kurdu ama başarılı olamadı. Ecevit ise DSP'yi kurarak kendi topuna koşan futbolcu olmayı tercih etti. Ecevit'e neden CHP'yi açıp başına geçmediniz diye sorduğumuzda, 80 öncesinde CHP'deki hizip kavgalarından o kadar bıkmıştım ki tekrar aynı şeyleri yaşamamak için DSP'yi kurdum demişti. Ecevit'li DSP parladı. Hatta Ecevit başbakan oldu ama siyasi finali kötü oldu. Solda rakipsiz kalan CHP büyüdü, gelişti. CHP bugün yeni bir bölünmenin eşiğinde. Bu bölünmeden sonra ilk seçimde yeniden birleşme şarkıları söylenmeye başlayacak. Özgür Özel ekibi CHP'deki kavgaya AK Parti'yi çekmeye çalıştıkça uzak duruyorlar. Doğru olanı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir çerçeve çizdi. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sürüm kayıkçı kavgaları adını koydu ama CHP'de

0: Eski sürümde de yeni sürümde de kavgalar bitmez diyor Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. Mehmet Acet, vuruşa vuruşa çekilmek başlığıyla haberiydi demiş ki, elmanın iki yarısı gibi ortadan ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni dün Özgür Özel meclis kurumunda konuşurken genel merkez mevziğini sıkı sıkıya tutan Kılıçdaroğlu aynı saatlerde A takımını belirliyordu. Mutlak butlan kararı sonrası bu böyle oldu diyeceğim ama öyle bir cümle tam olarak böyle bir durumu yansıtmıyor. Zira bu ayrışmanın tarihsel bir boyutu da var. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerini kazandıktan hemen sonra İstanbul'u bir atlama taşı olarak görmesi, kendisini CHP ve Türkiye'nin yeni lideri olarak konumlandırmasıyla başlayan bir ayrışmanın final bölümündeyiz desek yanlış olmaz. Kılıçdaroğlu'nun ağzından rüşvetçiler, hırsızlar gibi ifadelerin artık rahatça çıktığı, karşı cephede ise hain Kemal sloganlarının alelade hale geldiği, tarafların artık dönülmez akşamın ufkunda oldukları bir ortama girilmiş görünüyor. Bir kurultay meselesi var çözülmesi gereken ama orada bir düğüm hali de var aynı zamanda. Hukuken yaygın görüş, kurultay bilmecesinin ancak Yargıtay'ın mutlak butlan kararıyla çözülebileceği yönünde. Dün Kılıçdaroğlu'nun listesinde parti sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı, pazartesi akşamı birlikte katıldığımız programda kendisine sorduğum soru üzerine Özel cephesinin Yargıtay'a yaptığı temiz başvurusunu geri çekmesi halinde kendileriyle oturup konuşabileceklerini söyledi. Ancak oturup konuşmak demek meseleyi hal yoluna koymak anlamına gelmiyor. Zira tarafların kurultay konusundaki görüşleri net ve birbirine taban tabana zıt. Özel en kısa sürede kurultay derken Kılıçdaroğlu cephesi en uygun zaman ifadesini kullanıyor. Kurultay hangi tarafın arzusu istikametinde yapılırsa parti o tarafın elinde kalacağı için bu ayrışmanın ne anlama geldiği de gayet açık. Pazartesi akşamı 111 milletvekilinin Temmuz ayında kurultay yapılması için imza vermesi Özel cephesi için moral verici bir gelişme oldu. İmza vermeyenlerin sayısının 27'de kalması meclis grubundaki çoğunluğun Özel lehine bir tutum aldığına işaret ediyor. Bununla birlikte CHP grubundaki gruplaşmaların konu bazlı olarak değişebileceğine dair bir takım örnekler de var önümüzde. Özel'in CHP'nin başına geçtiği dönemlerde yapılan meclis idari amirliği seçimleri, Özel'in çıkardığı ve ısrarla desteklenmesini istediği aday yerine Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği adayın seçilmesine sahne olmuştu. Son tahlilde hukuki zeminde şartlar Kılıçdaroğlu lehine olduğu için Özel ve İmamoğlu'nun kendilerine CHP içinde bir ikbal görme imkanları da giderek azalıyor. Bu durum onlar için vuruşarak çekilme dışında bir seçenek de bırakmıyor diyor Haber 7'den Mehmet Acet. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.